0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kethiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadithi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bisenedil muttasır ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: İza eteytes salate fe'tiha bi vakarin ve sekinetin fesallim ma edrakte vakti ma fateke. Dayalisi an Sa'd radıyallahu anh'ten. Sa'd radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Biliyorsunuz bir insan evde namaz kılıyor, camide namaz kılıyor. Niye camide namaz kılınıyor? İslam sosyal yönü çok şaheser bir din olduğu için. Efendim kulla Allah arasına girilmez. Girilmez ama İslam'ın prensipleri çok yüksek. Topluluğu teşvik ediyor Müslümanlık. Kardeşliği teşvik ediyor. Beraber iş yapmayı teşvik ediyor. Bir insan evinde namaz kıldığı zaman bir sevap alıyor. Camide namaz kıldığı zaman 27 sevap alıyor. 1000 misli sevap alıyor. Kalitesine göre. Kalitesine göre mükafatı artıyor. Aynı namazı kıldığı halde kalitesine göre namazı artıyor. Onun için farz namazları evde kılmak iyidir. Camide kılmak iyidir. Öteki namazları da evde kılabilirsiniz tabii. Nafile namazlar, sevap kazanmanıza sebep olacak mecburi olmayan namazları gizlice kılarsınız ki halk sizi vay ne kadar abid, ne kadar zahid insan filan diye böyle beğenir. Şöhretiniz artar, herkes sizi alkışlar, efendim, gözünde büyütür, sonra nefsinize çeşitli zararlar gelir. Onun için ibadetin nafile olanları, fazilet babından olanları gizli yapılmalı. Ama farz olanları aşikare yapılmalı ki başkaları da görsün. Ah benim öğle namazım geçiyor, buyurun öğle namazı kılmam lazım, nerede kılabilirim filan. Ötekisi de diyecek ki, ha ben de kılmamıştım, beraber kılıveririm. Ama sen onu sessizce hiç konuşmazsan ötekisinin de hatırına gelmeyebilir. Veyahut diyebilir ki ya bak bu adam profesör olmuş, mühendis olmuş, doktor olmuş, kaymakam olmuş, vali olmuş, vali yardımcısı olmuş. Ay ben farzımı kılmadım, müsaade edin şuracık da farzı kılıvereyim deyince ötekiler derler ki ya maşallah bizim vali beyimiz hacca gitmiş, namaz kılıyor, şey yapıyor. Ayıp ya, biz bu kadar okumuş bir insan, elbet bir bildiği var, yani biz de kılalım falan diye örnek olur. Bu gösteriş olmuyor. Farzlarda aleni yapmak lazım geliyor. Ama öteki fazilet babından yapılan, mecbur olmayan, sevap kazanmak için yapılan öteki ibadetler saklı olursa, gizli olursa onun tabii şöhret afet olduğundan, riya günah olduğundan, yasak olduğundan gizli olması lazım. Şimdi namazı camide kılacağız, farz namazları. Sabah namazına camiye geleceğiz. Çok kıymetli. Sabahın erken vaktinde uykusunu feda edip yatağından kalkıp camiye gelmek çok kıymetli. Münafıkların yapamadığı bir fedakarlık bu. Münafıklar o sevapları alamıyor, güç yetiremiyorlar gelmeye ama has Müslümanlar geliyor. Sabah namazı çok kıymetli, yatsı namazı camiye gelmek çok kıymetli. Işıklar sönmüş, şimdi tabii şehirlerde elektrik falan var da dağda bayırda veyahut eski devirlerde yani şey olmayan zamanları düşün. O zaman zor olduğu zaman da çok sevap verilmiş yatsıyla sabah namazında. Camiye gelme hususunda Efendimizin çok tavsiyeleri var. Öteki namazları da camide kılacağız. İkindi namazı tam ticaretin civcivli olduğu, alışverişin kapanmak üzere olduğu heyecanlı bir saat. O saatte işinden ayrılıp da insan camiye gittiği zaman çok sevap. Öğleyin zaten öğle tatili veriyor. Herkes öğle namazını rahatlıkla kılabilir. Akşam namazı dar bir namaz. Abdestli olmak lazım, hazırlıklı olmak lazım. Otobüs beklerken filan eve gideceğim derken geçiverir, hemen kılmak lazım.

hani akşama vakti hızla geçer gider. Deve kervanı önünden geçiyormuş gibi geçip gidiverir. Onun için akşamı kılmak lazım. Camide kılmak lazım. Peki camide kıldığı en sevaplı zamanı ne zaman? Ezandan önce gelirse sevabı çok oluyor. Ezandan sonra gelmekten sevabı çok daha fazla oluyor evvelce geldiği zaman. İmamın Allahu Ekber demesine, iftitah tekbirine, ilk tekbirine yetişmek çok sevaplı oluyor. Yetişemedim. Bir namazın ortasında imama bağlandım. Kaç rekatı kılmış sayılacağım? Rükûsuna yetiştiğin rekata yetişmiş sayılırsın. Yani imam Allahu Ekber demiş. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim diyor. Eğildiği zaman oradan başını kaldırmadan Allahu Ekber deyip imama uyabilirsen ve onunla bir Sübhanallah diyecek kadar müşterek bir zamanın olur da ondan sonra Allahu Ekber diye imam doğruluyorsa o rekata yetiştin sayılır. Fatiha'sına yetişemedin. Suresine yetişemedin. İmam eğilmişti. Efendim Sübhane Rabbiyel Azim diyordu ama olsun. O rekat kazanılmış oluyor. Ta ucundan, en ucundan pamuk ipliğiyle tutulmuş gibi en ucundan yakalamış oluyorsun. Ama Semi Allahu limen hamile dedi. Sen de Allahu Ekber dedin, uydun. Secdeye beraber vardınız. O rekata yetişemedin sayılıyor artık. Yani rükudan kalktın mı o rekatı kaçırmış sayılıyorsun. Şimdi ne oluyor? İmam namaza durmuş. Camiye kapıdan adamın birisi bir giriyor bakıyor ki eyvah farza durmuşlar. Güldür güldür güldür güldür patır güldür patır güldür. Böyle fil sürüleri geçiyormuş gibi caminin tabanı böyle bir sarsılıyor gümbür gümbür. Namazdakilerin de aklı huzur Rabbül aleminden hop gürültüye kayıyor. Ne oluyor ya, zelzele mi oluyor, kamyon mu geçiyor, uçak mı düştü filan derken tabii her şey karmakarışı oluyor. Hem kendisinin için doğru değil, hem namaza durmuş olanlar için doğru değil. İşte Peygamber Efendimiz bu gibi durumlarda bize bir camide cemaate uyma adabı öğretiyor. Ne buyuruyor? Namaza geldiğiniz zaman camiye, cemaatle namaz kılmaya geldiğiniz zaman diyor Efendimiz fe'tihâ bi vakarin ve sekinetin. Vakar ile, ağırbaşlılık ile, sekinet ile, öyle yani sakin sakin, ağırbaşlı ağırbaşlı, ciddi ciddi gelin namaza. Böyle pür telaş böyle, padır güldür padır güldür, tangur tungur tangur tungur, ayakkabılar pat küt oraya atılıyor, baston küt bir tarafa dayandırılıyor bilen, böyle değil. Sakin sakin gelin. Hocam sakin geleceğim ama namaz kaçacak, kaçarsa kaçsın. Rekat gidecek hocam, giderse gitsin. Efendimiz buyuruyor ki vakar ile sekinet ile gelin fesallima edrekte imama yetiştiğin yerde yetişir bağlanırsın, cemaat sevabını alırsın. Vakti mafateke kaçırdığın rekatları da imam iki tarafa selam verdikten sonra tamamlarsın. Bak sonunda tamamlamak var. Önce imama uyacak. Hangi rekata yetişmiş sayılıyorsa sayıldı. Hangi rekatlara yetişmemişse kalkacak, o kadar rekatı tamamlayacak. Diyelim ki öğle namazının üçüncü rekatında camiye girdi adam, imama uyarken Allahu Ekber derken imam Semi Allahu limen hamide dedi. Üçüncü rekata da yetişemedi demek ki. Onunla beraber secdeye vardı, kalktı filan, dördüncü rekatı kıldılar. İmam Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi, bekliyor daha, duracak. Neden bekliyor? Belki imam sehiv secdesi yapacak bir hata işlemiştir. Bakalım sehiv secdesine varacak mı varmayacak mı diye beklemesi lazım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah deyip de Allahu Ekber derse imam sehiv secdesinde de ona uyması gerekiyor. Yok, hatası yok. Sehiv secdesi yapmayacakmış. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye sola selam vermeye kalkıştığı zaman artık arkadaki şahıs da geride kalmış rekatları tamamlamaya kalkabilir. Bazıları böyle yapmıyor. İmam orada oturup dururken Allahu Ekber kalkıyor. Tabii bilmemekten. Bu namazı tamamlamanın usulünü, erkanını, adabını bilmemekten oluyor. İmam birinci selamı verecek, hala bekleyecek o. Bakalım secde var mı diye. Sehiv secdesi var mı diye bekleyecek. Sehiv secdesi olmadığı anlaşılıp da imam soluna da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derken kalkacak. Şimdi üçüncü rekata da yetişememişti. Ne yapacak? Şimdi üçüncü rekata yetişememiş olan bir insan imam ikinci selamı da verdi. Kalkacak, Sübhaneke'yi okuyacak. Bir. Ondan sonra Fatiha'yı okuyacak. İki. Ondan sonra bir miktar sure veyahut ayet okuyacak. Hani zamm-ı sure etmek deniliyor ya. Efendim,

bir miktar şey okuyacak. Neden? Daha kaçırdığı birinci rekatı ödüyor şimdi. Onun için hem Fatiha var, hem sure var veya ayetler var. Allah-u Ekber diyecek, o rekatı tamamlayacak. Ne yapacak şimdi? İki secdeyi yaptı, oturacak. Bir rekat kıldı, oturulur mu? Bir rekat da imamla kılmıştı, bu ikinci rekatı oldu, onun için oturacak. Kendisinin iki rekatı olmuş oldu şimdi. Birisini imamla kılmıştı, bir. İkincisini de şimdi kendisi kıldı, ikinci rekat olduğu için oturacak, tahiyyata oturacak. Et-tahiyyatu lillahi ve salavatı. Onu okuyacak, ondan sonra tekrar kalkacak. Yine Fatiha okuyacak, yine sure okuyacak. Neden? Daha kıldığı namazlardan ikinci rekatı ödüyor. Çünkü imamla kıldığı Fatiha'sızdı. Dördüncü rekattı o. Gene şey okuyacak, böylece onun kıldığı iki rekatta zamm-ı sure eksiksiz yerine gelmiş oldu. İnecek, oturacak mı? Oturmayacak. Çünkü üçüncü rekat sayılıyor. Kalkacak dördüncü rekata. Fatiha okuyacak, Allah'a ekber diyecek. Neden? Çünkü daha önceki iki rekatta zamm-ı sureleri okudu, yaptı. Onun için dördüncü de artık o Fatiha okuyup da gidilen, sure okunmayan, ayet okunmayan şeylerin kazası olduğundan orada okumayacak. Anladık mı? Yani bu tarzı olacak. Kimisi imam selam vermeden ayağa kalkıyor, yanlış. Kimisi imamla beraber selam veriyor, yanlış. Kimisi başka başka şeyler yapıyor. Öğreneceğiz her şeyi. Namazı kılmayı, namaza tam yetişememişsek nasıl tamamlanacağını, yetişmişsek ne olacağını filan hepsini okumamız lazım. İlmihalleri okumamız lazım. İlmihallerde anlatılır bunlar. Millet hiç ilmihal okumaya yanaşmıyor. Ben dahil. Allah kusurlarımızı affetsin. Fıkıh biraz karmaşık bir şey olduğundan, şimdi bize şeyden, efendim, Dımaşk'tan, yani Şam şehrinden hoca efendiler geldi. Profesör, alim, sarıklı şeyler. Bizim burada hadis okuduğumuzu gördüler. Dedi ki, niye fıkıh da okutmuyorsun? Fıkıh okutayım ama kaçar cemaat. Dayanamaz. Uykusu gelir. Yani fıkıh biraz zor olduğundan yarısını anlar, yarısını anlamaz. Ondan sonra ben bu vaazdan pek bir şey anlamamaya başladım diye kaçar. Yani ama onu da öğrenmemiz lazım. Kısa kısa da olsa her namazın evvelinde, ahirinde bir bahis de öğrenirse yavaş yavaş öğrenmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının adabı var. Kur'an-ı Kerim'de secde ayetleri var. Onu okuduğu zaman secde edecek. Nasıl secde edecek? Onları bilmek lazım. Namazda secde ayeti okursa ne yapmak lazım? Onları bilmek lazım. Her şeyin ahkamı var. Efendim, adabı var, erkanı var. Onları öğrenmemiz gerekiyor. Ailece öğrenin bunları. Oturun, hepsini birden öğrenmeye kalkarsanız öğrenemezsiniz. Ama bir sayfayı okuyun. Bir bölümü okuyun, bir başlığı okuyun. Kalemle de şurayı okuduk diye bir işaret edin. Tamam. Bugün hanemizde çoluk çocuğumuzla ilmihalin efendim şu bahsinden şu başlıktan şu başlığa kadar okumuştuk. Böyle böyle böyle böyle böyle böyle bunlar birikir, kocaman bir bilgi yığını olur. Muazzam bir hazine yerleşmiş olur aklımıza, çocuklarımızın, hanımlarımızın aklına. Onlar da ondan istifade ederler. Bilenle bilmeyen bir olur mu? O çocuk öteki çocukların yanında pırıl pırıl fark eder derhal. Gözleri ışıl ışıl, zeka fışkırıyor. Çünkü hem orayı biliyor hem bu tarafı biliyor. Çok iyi olur. Onun için evimizde ilmihalden bir sayfacık da olsa, bir küçük bahis de olsa, muntazaman okuma adetimiz olsun, senede bir ilmihal kitabını devredelim. İlk başta biraz zor devrederiz. İkinci sefer kitabı devretmeye geldiğimiz zaman daha anlarız. Üçüncüde daha anlarız filan derken sonunda bir küçücük hocacık oluruz filan derken başkalarına da şöyle olsun, böyle olsun, şu yanlış oldu, bu doğru oldu diye bilgi verecek hale geliriz. Müezzinlik yapmayı öğrenelim. Hutbe okumayı öğrensin. Biraz ulûm-ü şer'iyede ilerlemiş olan kardeşlerimiz cuma namazı nasıl kıldırılır, hutbe nasıl okunur, bayram namazı nasıl kıldırılır, bunları öğrenmek lazım. Vaaz etmeyi öğrenmek lazım. Allah hepimize dine böyle çeşitli yönlerden hizmet etmeyi nasip eylesin. Üçüncü hadis-i şerife geçiyoruz. Demek ki camiye geldi mi insan koşmayacak. Vakarla yürüyecek. Sakin sakin yürüyecek. Yetiştiği rekatta imamla kılacak. Yetişmediğini arkasından tamamlayacak. Hocam tam senin dediğin gibi vakarla yürürken imam efendi beklemedi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Yetişemedim. Yetişemediysen orada yetişememiş başka arkadaşlarla sen de bir cemaat yaparsın. Kimse yoksa yalnız kılarsın. Allah yine senin niyetine göre inşallah Allah'ın lütfu

bundan, rahmetinden mahrum kalmazsın. Sana gene o sevabı verir. Ama ortalığı velveliye vermek daha gayri ciddi bir şey oluyor. Müslümana yakışmıyor. Müslüman nasıl olacak? Sakin olacak. Yani namaz kaçıyor ama telaş etmiyor. Sakin sakin, ölçülü ölçülü oluyor. Her şeyde böyle olalım. Namazda böyle olan insan öteki işlerde haydi haydi daha sakin olur. Çünkü namaz önemli bir ibadet. Öteki işlerde de gayet böyle tatlı, sakin olmaya dikkat edelim. Üçüncü hadis-i şerif. اِذَا اُتِيَ اَحَدُكُمْ بِهَدِيَّةٍ فَجُلَسَاءُهُ شُرَكَاءُهُ ف۪يهَا İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan efendim bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, sen arkadaşlarınla oturmuşken sana bir hediye getirilirse, Konya'dan geldi efendim, bir efendim kutu getirdi. Bursa'dan geldi, bir kutu kestane şekeri getirdi veya şöyle oldu, böyle oldu filan. Sana bir hediye getirilmişse veya bir sepet meyve getirdi filan. Diyor ki Peygamber Efendimiz, فَجُلَسَاءُهُ o zata, hediye getirilen zatın meclisinde bulunan meclis arkadaşları, o oturumda, o toplulukta bulunan öteki kardeşler, شُرَكَاءُهُ fiha, o gelen hediyede ortaktır ona. Onlara da biraz koklatsın. Buyurun, açsın filan, efendim yesin. Ne kadar güzel. Yani kutuyu aldı, ötekiler yutkunup bakıp duruyorlar. Acaba kutunun içinde ne var? Cump şeyin içine koydu, ötekiler de yutkundu kaldı. Olmaz. Açacak, ikram edecek, onlar da istifade edecek. İslam böyle. Ya canım bana getirdi, sana getirdi ama Peygamber Efendimiz böyle tavsiye ediyor. Çünkü göz hakkı var efendim. Onlar da senin kardeşlerin. Onların da gönlünü hoş etmek lazım filan. İzze tesa'assevu fetaattaf bihi ala menkibdeyke. Sümme salli ve indaka an zalike feşütte bihi hakveke sümme salli bi gayri ridain. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş, Müslüman giyimli olacak. Setri avret farz. Namaz kılarken görünmemesi gereken mahalleri örtmesi farz oluyor. Mutlaka örtmesi lazım. Ondan sonraki de efendim sünnet oluyor, adab oluyor. Usulüne uygun giyinmek. Şimdi iyi güzel ama biz şimdi bu devirde fabrikalar var. Türkiye zenginlemiş elhamdülillah. Eskiden şeker çuvalı geldi mi kapışırlarmış. Ondan elbise yaparlarmış. Efendim bilmem pabucu eskidi mi altına yama koyarlarmış, dikerlermiş, tekrar tekrar giyerlermiş. Altına efendim çiviler, kabaralar çakarlarmış ki çabuk kösele eskimesin diye. Elhamdülillah Türkiye'de şimdi hiç kimse öyle eski falan giymiyor. Her şey bol, rahatız ama o devirde öyle değil. Peygamber Efendimiz'in bakın bu hadisinden onu anlıyoruz. Diyor ki üzerindeki elbise büyükse, kumaş büyük, fazlaysa, genişse onu omuzuna bürü. Omuzuna bürü, şöyle her tarafın, çünkü elbise büyük, çarşaf gibi maşallah, yani örtü büyük, şöyle omuzuna bürü, hem vücudun örtünsün, hem de ayaklarına kadar her tarafın örtülsün, zaten avret yerleri örtülecek, böyle örtünsün, örtünürsün. Ondan sonra namazını öyle kılarsın, çünkü namazda da en asgari ölçüsü setri avret, efendim namazın dıştaki farzlarından. Çıplak namaz kılamaz insan. Örtünmesi lazım. Tamam. Örtünecek malzeme büyükçe ise omuzuna dolarsın, her tarafını kapatırsın, Allah-u Ekber namazı öyle kılarsın diyor Peygamber Efendimiz. Öyle değil. Fakir, efendim, kumaş az, imkan zayıf, şimdiki gibi değil. Kestikleri koyunların kostlarını birbirine iliştirip öyle bürünürlermiş mübarekler. Kumaş yok. Yemen'den kumaş gelecek. İnce pamuklu kumaş çok pahalı. İpekli kumaş çok pahalı. Erkekler zaten ipek giyemez filan. Paraları yok, pulları yok. Fukaracıklar ama manevi bakımdan sultan ayrı. Allah şefaatlerine erdirsin. Efendim, kumaşı büyükse omuzuna saracak. Namazı öyle örtülmüş, bürünmüş olarak kılacak. Kumaşı kısaysa o zaman ne yapacak? Onun da cevabını veriyor Efendimiz. Eğer kısaysa, dar geliyorsa, eksik geliyorsa onunla döşlerini şöyle belinin iki yani hani şu insanın karın boşluğu döş diyorlar ya koyunun döşü filan şöyle oradan aşağısını örtecek. Yani göbek hizasından aşağısını örtecek. Daha başka imkanı yok. Öncelikle örtecek yeri orası. Orasını örtecek. Üst tarafı açık olarak namazı öyle kıl diyor. Üstü örteyim derken aşağıyı açık bırakma demek istiyor. Yani aşağının muhafaza

0: muhafaza edilmesi, kapalı tutulması daha önemli oluyor. Bir insan namaz kılarken öndeki insanın böyle darlıktan, elbisenin kusurundan, şeyinden dolayı avret mahallini görse, görenin de abdesti bozulur, namazı da bozulur, görülenin de. Onun için örtünmeye dikkat etmek gerekiyor. Hacca giden kardeşlerime hatırlatırım. Hacca giden kardeşlerim ihram giydikleri zaman bu şeyin usulüne, adabına alışkın olmadıklarından, burada hep pantolon giyip, don giyip, böyle palto paldesi giyip gezdiklerinden orada bilemiyorlar, bağlamasını bilemiyorlar. Efendim, yandan bir adım attığı zaman örtülmesi gereken yerler açılabiliyor. Oturmasını bilmiyorlar, oturdukları zaman avret mahalleri açılabiliyor. Bir keresinde ben baktım, tavaftan çıktım, merdivenlere kumrular gibi dizilmişler, Mısırlı hacılar. Öyle oturmuşlar, bir tanesi de şişmanca, açmış ayaklarının bir tanesi mağrupta, bir tanesi maşrıkta. Biraz oturuşuna dikkat et filan dedim, ayrıldım. Bilmiyor yani bu ihramın incelikleri var, adabı var. Dikkat etmek lazım. İyice korumak lazım. Örtülmesinin şeyine dikkat etmesi lazım. Her yerde böyle. Öncelikle örtülmesi gereken yeri insanın göbeğiyle dizinden aşağısı, o arayı öncelikle örtmesi lazım. Kumaşı bolsa boynundan örter, şöyle güzelce yukarıdan aşağıya asaletli asaletli bol bol kılar. Darsa öncelikle orasını kapatır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Olur mu böyle şeyler? Çok olmuş. Her zaman anlattığım bir misal var. Sahabe-i kiramdan bir mübarek zat sabah namazını kıldı mı Peygamber Efendimiz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Namazı kıldırdı. Adamcağız fırt kaybolur gidermiş. Bir tanesi önüne geçmiş bir seferinde demiş ki mübarek, burası Peygamber Efendimizin mescidi, nur yağıyor, mübarek bir diyar, Efendimizin meclisi, acelenle otursana, duaya kalsana, duaları yapsana. Yani niye böyle hızlı gidiyorsun filan? Çünkü Müslüman Müslümanın kardeşidir, aklına takılan şeyi söyleyecek, nasihat edecek ona. Niye böyle yapıyorsun demiş, boynunu bükmüş mübarek, demiş ki evimizde bir tane örtü var, bir tanecik örtü var evde. Ben burada Efendimizin arkasından namazı kılıyorum, koşa koşa eve yetişiyorum, güneş doğmadan, sabah namazının vakti geçmeden bu örtüyü hanımıma devrediyorum, hanımım da örtünüyor da namazı öyle kılabiliyor. Şu fukaracıklığa bak yani, şu sıkıntılara bak, o mübarekler öyle yaşamışlar. Tabi bu hadisler ondan, bize ibret bunlar. Biz çok büyük bolluklar içindeyiz. Hamdolsun, şükrolsun Allah'a.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimize komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Akra, Akra, Akra.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetlerde

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

0: Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Farkında ol, Akra dinle.

komşuluk ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayırlı söz söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Komşusu zararından emin olmayan kimse

insan kimi seveceğini düşünmeli ve kimi seveceğini seçmeli. Kiminle dostluk yapacağını iyi düşünüp dostluğunu seçmeli. Herkese efendim sevgi bağıyla bağlanmamalı. Neden? Bazı sevgiler o sevdiği insana bağlanmayı, o bağlılık da o insan kötüyse onun yoluna gitmeyi sağlar. Mesela bir insan bir kötü insanı severse sonunda onun yanında gezerken, tozarken onun yaptığı kötülüklere bulaşır. İçkiye bulaşır mesela, kumara bulaşır. Efendim daha başka kötülüklere bulaşabilir, hava iyileşebilir. Çeşitli ailesinin istemediği, yaka sırttığı, ana babasının kızdığı, komşularının ayıpladığı efendim bataklıklara saplanabilir. O halde kimi seveceğiz? Kısaca söylemek gerekirse Allah'ın iyi kullarını sevmek lazım. Allah'ın sevdiği kulları sevmek lazım. Dost edinirken bir takım vasıflar aramak lazım. Bunlar nelerdir? Bu hususta İmam Gazali'nin İhya-i Ulumunda kardeşlik ve arkadaşlık bölümü diye bir bölüm var İhya-i Ulum kitabında. Onu dikkatle okumalarını rica ederim dinleyicilerimden. Tabii bir sevilecek insanın, dost edinilecek insanın dindar olması, İslam'ı bilmesi ve İslam'ı uygulayan bir insan olması lazım. Yani namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, haramlardan kaçınan, sevaplı işleri yapmaya çalışan bir insan seçmek lazım. Dindar insanların hangisini öncelikle seçmeli? Dini en iyi bilen alimleri seçmeli, hem de ilmiyle amil olan fazılları seçmeli.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşün. Koruman var mı?

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

Taştın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem eli mermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden nabare, beni bunda eyler misin? Yava kıldım ben yoldaşı, onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmak olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşuru gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Harami gibi yoluma,

aykırı inen karlı dağ. Ben yârimden ayrı düştüm, sen yolumu bağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esridi Yunus'un canı. Yoldayım, illerim hani? Yunus düşte gördü seni.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım, hidayete

0: şehirlerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
2: Every night brings a new day. Allah alleviates all pain. Everything has its end. Allah is enough for me.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Özellikle gebelik sırasında anne depresyondaysa ister istemez hani vücudundaki hormonların dengesi değişmiş, etkilenmiş, kortizon seviyeleri değişmiş oluyor, kendine öz bakımı farklılaşıyor, diyetine dikkat etmesi, beslenmesine dikkat etmesi, uykusuna dikkat etmesi, tüm bunlar kümülatif bir etki, yani toplam bir etki, hani bardağa düşen damlalar gibi düşünelim. Bunlarda olan dezavantaj durumlar anne karnındaki bebeğin gelişimini, nörokognitif gelişimini, bilişsel gelişimini, tam direkt zeka diyemesek bile gelişimini sekteye uğratmış oluyor. Bir parça gerilik sağlamış oluyor yaşıtlarına göre. O nedenle gebelik depresyonunun da anne karnındayken bebeğin etkilenmemesi açısından tedavisi önemli. Genellikle burada hekimler açısından şöyle bir durum söz konusu. Öncelikle teşhis doğru, en doğru teşhisin konulması. Çünkü burada bir şekilde ilaç tedavisi veya yatarak tedavi veya parlak ışık tedavisi veya uyku yoksunluğu tedavisi veya psikoterapiler gündeme gelecek. Hangi tedavi hangi hasta için daha uygun, bunun belirlenmesi gerekiyor. Tedavi belirlendiği zaman da tabii ortada bir hem anne söz konusu hem bir bebek söz konusu. Çünkü bebeği anne emzirecek veya emzirmeyecek, bunun kararı var. Emzirecekse anne sütüne geçen ilaçlar, bütün ilaçlar kısmen geçiyor. Nispeten güvenli dediğimiz ilaçlar var. Anne sütüne geçse de kullanılabilir dediğimiz ilaçlar var. Veya kesinlikle emzirmenin bırakılmasını gerektiren ilaçlar var. Bu konuda mutlaka yani hekim tarafından anne babanın çok iyi bir şekilde bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve bu kararı müşterek olarak katılması çok önemli. Çünkü burada bu hekimin tek başına verebileceği bir karar değil. Hekim riskleri, zararları, ilacın yararını, ilaç kullanmamanın riskini veya kullanmanın riskini çok net bir şekilde anlatmalı. Anne babayı bilgilendirmeli ve anne baba da bu tedaviyle alakalı kendilerine düşen kararı ve sorumluluğu almalı. Böyle bir süreç izlenmiş oluyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

Zenginlik eşya mal mülk çokluğundan değildir. Şu kadar eşyası var, bu kadar malı var, bu kadar mülkü var, şu kadar devesi koyunu var. Zenginlik bu değildir. Ya nedir? Velakinnel gına, zenginlik gınen nefsi, gönül zenginliği, nefis zenginliğidir. Yani Allah'ın kendisine vermiş olduğuna razı, başkasının malında gözü yok. Efendim, kanaat sahibi, Allah'ın takdirine rıza sahibi, başkasından bir şey istemekte yapışkan değil, illa bana onu da ver filan diye. Olmadığı zaman mahzun değil, efendim şöyle hür, ihtiyacın baskısı altında ezilmiş değil, hür, hür insan. Asıl zenginlik böyle bu ruh zenginliğidir. Yunus Emre'nin bir şiiri hatırımdadır, diyor ki, kem dürür yoksulluktan nicelerin varlığı, bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı. Bazı insanların varlığı yokluktan daha da fenadır. O kadar varlık olduğu halde gönül darlığı gitmez bir türlü diyor. Gönlü dar, gönlü zengin değil. Bir sürü parası vardır, eli titriye titriye çıkartır, fakire bir 25 kuruş verir, 1 lira verir. Ya ver, doysun da candan bir Allah razı olsun der. İşte fırsat eline geçmiş, bak şurada 3 tane yetim var, 5 tane bilmem şey var. Çıkart, bir verdiğin zaman doyur. Bir daha başkasından bir şey isteyecek şeyi kalmasın. Seni gördüğü zaman elektrik çarpmış gibi yerinden kalksın, yani böyle bir şey yapsın. Çok ver. Gönlü zengin olmak lazım insan. Parayla pulla filan değil. Asıl zenginlik insanın hali hazırdaki imkanı içinde yapabildiği hayırla ölçülürmüş. Yani insanın 10 lirası varken çıkartıp 3 lirasını 1 lirasını verebiliyorsa o zengin, o cömerttir, verebiliyor. O zaman veremiyorsa geçtiği zaman eline de veremeyecek demek. Daha fazlası geçtiği zaman da veremeyecek demek. Onun için o şeyden belli olur yani. İnsanın davranış tarzından belli olur.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur.
1: Şeyh Şami.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Bari, Ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, Ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin, hiçliğe varlık boyasını çalan sen, güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, Ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Vehhab, Ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni.

Allah'ım. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır, sana kavuşmak haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim. Sana yöneldim.

Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.

0: Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapılarını açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Efendim 3 tane sosyal hitabımız var, selamlama biçimimiz var. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Tabii bu arada dünya görüşümüzün ifadesi, bizim inancımızın gereği bir selamlama biçimimiz de var. Tabii hani karşımızdaki insana uygun olan biçimde selamlayabiliriz. Fakat merhaba benim çok dikkatimi çekiyor. Merhaba çok samimi bir sosyal selamdır. Büyüklere hitaben merhaba denmez dediğim zaman çok şaşırıyorlar. Çünkü merhaba rahat ol demektir. Biz bir büyüğe merhaba diyemeyiz. Yani öncelikle selamlamamız gerekiyor. Bu selamın da hani bizim saygınlığımıza yaraşır biçimde ve bizi yansıtır biçimde olması gerekiyor. Bir de ince bir nokta, selam nasıl verilmişse öyle alınır diyorum. Bana selamun aleyküm diyen bir insan aleyküm selam demeliyim. Merhaba diyemem. Günaydın denmişse günaydın derim diyorum. Fakat küçükler büyüklere ve makam sahiplerine lütfen merhaba demesinler. Sonrasında efendim vedalaşırken kendine iyi bak denmez diyorum. Çünkü kendine iyi bak benim toplumumun, benim kültürümün vedalaşma cümlesi değil. Biz dualarla göndeririz insanları, güle güle deriz, Allah'a emanet ol deriz, sağlıcakla kal, hoş gidişler ola deriz. Evin sıcaklığı bu karşılamalarda, uğurlamalarda kendini gösterir ve ailedeki ilişkilerin sıcaklığını biz bunlarla temin ederiz. Teşekkür edene mutlaka cevap verilmeli, özür dilendiği zaman da cevap verilmeli, rica edildiği zaman da güzel bir şekilde mutlaka cevap verilmeli diyorum. Efendim bizim peygamberimizin konuşma tarzı zaten bizim örneğimizdir. Ne çok yüksek sesle konuşurdu ne çok alçak sesle. Bize yaraşır bir şekilde tane tane ve çok ince, çok hani zarif bir tarzda, tonda konuşmalıyız. Tabii bunun için de yine dikkat etmek gerekiyor konuşma tarzımıza ve tonumuza. Efendim insana yaraşır biçimde yaşamayı prensip edinelim. Çünkü kabalaştığımız zaman, kaba davrandığımız zaman önce aslında biz zedeleniyoruz. İçten içe huzursuz oluyoruz. Çünkü bizim içimizdeki güzellik duygusu zedeleniyor. Onun için insana yaraşır biçimde davranalım. Her hareketimizi şöyle bir gözden geçirelim. Yanlış yapıyoruz, insanız biz. Fakat şöyle bir durup disipline ettikten sonra o yanlış tekrar edilmiyor. Benim naçizane tavsiyem, bu muazzam medeniyetin ve kültürün insanlarıyız biz. Bize uygun davranalım. Bize yakışır biçimde davranalım ve yaşayalım diyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
4: Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

misafire ikram etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik hakkı 3 gündür. Bundan sonra misafire ikram sadakadır.

Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya faydalı söz söylesin veya sussun. Kimin yanında iki kişilik yemek varsa, üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. Sevgili dinleyenler, misafire ikram etmekle ilgili üç hadis-i şerifi paylaştık.

Allahu Teala Hazretleri innemel müminüne ihvetin buyurmuş. Müminler birbirlerinin kardeşleridir, başka bir şey değil. Kardeşleridir buyurmuş. Biz iyi mümin olduk mu, kamil insan olduk mu, Yunus Emre gibi olacağız. Mevlana Celaleddin Rumi gibi olacağız. Kamil veli kullar gibi olacağız. İstemez misin? Arif, zarif, tatlı dilli, güleç yüzlü, başkasına hayır eden, hasenat eyleyen, fedakar, sabırlı, tahammüllü, efendim anlayışlı, yardımsever insanlar olsa bütün cümle cihan halkı, tüccarlar vadeleri gelince borcunu verseler, alacağını verseler, kimse kimseyi aldatmasa, kandırmasa, paralar çarçur edilmese, hıyanet olmasa, hırsızlık olmasa, katil olmasa, vurmadar çıkma olmasa, kimse kimseyi üzmese, komşular birbiriyle güzel geçinse, kurt kuzuyla dost olsa istemez misin? Hayal, hayal değil, olmuş bir ara bizim bu memlekette. Gelmişler Avrupalılar, dolaşmışlar bizim diyarlarımızı, kitaplarına yazmışlar. Bu diyar ne günler görmüş, ne mutlu günler görmüş. Neden? İman sayesinde. Aylar geçer mahkemeye bir dava gelmez diyor seyyah. Çünkü diyor bunlar birbirleriyle kavga etmezler diyor. Hepsi hakkını bilir, haddini bilir. Hepsi fedakardır, öbür tarafa daha hayır yapayım der. Onun için bir şey olmaz diyor. Zaten bir şey olsa da mahallenin yaşlı başlı gün görmüş, aksakallı, nurani ihtiyarları o ihtilafı zaten halleder diyor. Böyle günler geçmiş,

0: Bahtiyar günler geçirmişiz. Biz elimize parayı geçirmişiz de kaçırmışız, farkında değiliz.
1: Akrab.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan,

bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden gelen ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet, bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

Yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler ne bir haber verirler. Kimisinin üstünde biter otlar, kiminin başında sıra serviler, kimi masum, kimi güzel yiğitler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Toprağa gark olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri. Gelin duadan unutman bunları. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri. Dökülmüştür kirpikleri kaşları. Başları ucunda hece taşları.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı, diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için

0: esenlik dileyin.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
0: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barikte ala İbrahim ve ala ali İbrahim, inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahalazimellezî la ilahe illâhu el-hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. Estağfirullahalazimellezî la ilahe illâhu el-hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. Estağfirullahalazimellezî la ilahe illâhu el-hayyel kayyûme ve etûbu ileyh.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَات۪ي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتْ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip, senden bağışlanma diliyorum.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني.

0: وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahri ricel.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkı thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehuddin ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. bütün

0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşe. Subhanallahi zinata arşe. Subhanallahi zinata arşe.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: Subhan

0: yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annid-deyn ve ağnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel-kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatira semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş şeytânî ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'elukel afiyete fi'd-dunya ve'l-ahire. Allahümme inni es'elukel afve ve'l-afiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin revati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahümme, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bi

0: بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfata ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

0: Kur'an İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: إن peygamber صلى الله عليه وسلم Hazretleri buyuruyor ki ümmetimin üzerine korktuğum şeylerden 3 şey vardır ki ümmetimin gerek yemekte gerek diğer mamillerde uymalarından, bir de kendilerini beğenmelerinden, gerek fikrini, gerek harekatını, gerek herhangi cihetten olursa olsun kendini beğenip

üstün görmesi. Yine bunun üzerine üç şeyden daha korkarım ki buyurmuştu. Birisi şuhun muta, sıkılık. İkincisi havasın ittiba. Yine aynı ibareleri başka lafızlarla. Birisi de heven müttebe, havasın ittiba. Bir de icabı kullu zira'in bir re'yi. Herkes kendi re'yini beğenmesi. Ama amirratun illa liyuta'a bizniyle. Peygamberlerin gönderilişi ve onların vekillerinin gönderilişinin sebebi itaat olunsun diyedir. İtaat etmedikten sonra yalnız davası gelmişsin. Allah kusurumuzu affetsin. Bunun için bu çok güzeldi. Mihenk taşına vurmak lazım fikrini. Benim fikrim doğru mudur değil midir? O mihenk taşı da kimde öyle? Uyumcudadır. Herkesin de mihenk taşı yoktur. Bana satarlar, alırım altına. Oh, takarım hanımın boynuna. Bak sana bir güzel beşibirlik alıverdim diyerekten. Ama şeye gidince sarrafa yahut kuyumcuya bunu mihenk taşına vurunca bu kalk efendi aldatmışlar seni derler. Ama iş işten de geçmiş olur. Bunun için Allah kusurlarımızı affetsin. Mihenk taşı da ulemalardır. Nasıl altın mihengi kuyumcuların elindeyse, dinin re'inin mihenk taşı da ulemadır. Ama onlar da bir yolda değildir. Onlar da her birisi bir ahenkte. Ayrı bir yol. Bunlar da herkes kendi re'ini bilir. Bu Allah-u Teala'nın bir gazabından korkarız yani. Bu bir gazap olmasın. Çünkü Müslümanlıkta böyle çeşit ölümlere imkan yok, cevaz da yok. Ama bizim demek ki bu dışarı düşümüz bir felaketin içine düştüğümüzün başlıca alametlerinden biri. Allah bu şuursuzluktan bizi kurtar. Etti mefteradallahu aleyk. Cenab-ı Peygamber buyurdu. Size farz olunan, emrolunan, farz olunan ibadetleri eda edin. Allah neler farz etti? Beş vakit namaz, Ramazan'da oruç, hac, zekat, farzlar nelerse. Bunları eda edin. O zaman ne olur? Tekün min a'bedin nas, bütün insanların en abidi sen olur. Bundan evvelki hadiste itteke miharimallah. Allah'ın haramlarından kaçınız ki bunlar da farzdır yani. Nasıl namaz kılmak farzsa haramdan kaçmak da öyle farzdır. Bunun için orada itteke miharimallah. Allah'ın haramlarından kaç ki nasın abidi olasın. Burada da etti nefesarallahu lek aleyk tekün min abedin nas. Nasın en abidi olmak istiyorsan Allah-u Teala'nın farz ettiği emirleri tut. Hiç şüphesiz. Emir iki türlü. Birisi yap, birisi yapma. Bize de öyle değil mi? Binaenaleyh, ibadetler farz olunca günahlardan kaçmak da farzdır. Mesela içkiyi terk etmek farzdır. Kumarı terk etmek farzdır. Zinayı terk etmek farzdır. Farzdır bunlar. Haramdır çünkü. O haramı terk etmek borcumuzdur. Ne kadar günah vardır. İkincisi, وَاِشْتَنِبْ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكَ Cenab-ı Hakk'ın haram ettiği şeylerden de kaç. Neler haram etti? Öyle faiz başla. Kaçan var mı bugün faizden? Faizden kaçan var mı? Bu faizin aleyhine konuşanları sevmezler. Çünkü işimiz rast gidecek. Parayı nereden alacağız ona diyor. Parayı nereden alacağız? Bu fabrikayı nasıl çevireceğiz? Ama faiz veriyoruz, günaha girelim ama ne yapalım? Allah kusurumuzu affeder der. Nasıl derse artık. Kendisini kurtarmaya çalışıyoruz. Bunun için Cenab-ı Peygamber de veçtenip sakın. Neden? Hepsi birer. Ma harramallahu aleyk. Neleri haram ettiyse o haramların hepsinden kaçmak lazım ki işte okuyoruz. Haram olan şeylerin ne kadar fena olduğunu. Ki bugün 1200 taneye çıkarılmış sayısı az çok. Bunlar hepsi haram. Bunlardan hepsi kılmak lazım. Bunların en büyüğü 70 tane sayılır. O ahlak kitaplarının içerisinde hep yazılıdır bunlar. Ne olacak? Haramlardan kaçarsak. Tekün min evri'in nas. O zaman vera denilen Müslümanların en Allah'tan korkanlarından olur. Verasız Müslüman cansız insan gibidir. Canı çıkmaya, işte canı çıkacak gibi hani insan ölmemiştir ama hayrı da yoktur yani. Yatıyor yerde. Ne dedi? Canı çıkacak. Bu insan insandır. İnsan dediğin o insan nasılsa bu haramlarla beslenen insanlar vera denilen Allah korkusu yok işlerinde. Allah korkusu olmayan insanların hali bu yatakta ölmeye hazırlanan insan gibidir. İşe yaramaz yani. Kalk desen kalkamaz, vur desen vuramaz, tut desen tutamaz. Yardıma muhtaç bir insan. İşi bitmiş dedik. Bu verasız insanlar da işi bitmiş Müslümana benzer işte. Allah. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكْ Bir de Allah-u Celle ve Ala'nın hepsimize taksim ettiği bir taksim var. Taksimat ilahi. Kimisine 5, kimisine 10, kimisine 1000, kimisine 100.000. Bu Allah'ın taksimidir. Buna bana 5 veriyorsun da ona neden 1000 veriyorsun demeye kimsenin hakkı yok. Çalış, sen de 1000 al. İlla maşa. Çalıştığın nispetle alacaksın ama bu da takdir-i ilahiye bağlıdır. Her çalışan buna vakıf olamaz. Liklerden bu kadar çocuk çıkar. Her çalışan bir memuriyete giremez. Çoğu da açıkta kalır. Sebebi taksimat-ı ilahi. Karışmayın buraya. Binaenaleyh, وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكِ Sen Allah-u Teala'nın verdiği rızkın, rızıktaki taksimine razı ol.
Kimsenin ekmeğinde gözün olmasın yani. Bu 1000 lira alıyormuş, öteki 100 bin lira alıyormuş. Bana ne? Allah'ım bana da bunu takdir etmiş. Ya Rabbi sen çok şükür aç değilim, susuz değilim. Onun için kendini aşağılarına bakarsın ki bu zavallı evi yok, barkı yok, üstünde yok, başında yok. Belki akşama çorbası da yok. Bana elhamdülillah cene bak bir çorba da nasip etmiş diyerekten teşekkür edersin Allah-u Teala'ya. Ama yukarıya bakarsan, başını kaldırırsan o zaman da işin altından çıkılmaz elbette. Ne olacak? Allah-u Teala'nın takdirine razı olursak. Tekün min ağlen nas. Bu zaman insanların en zengini, insanların en zengini Allah-u Teala'nın taksimine razı olanlardır. Ötekinin 100 bini vardır, 100 milyonu vardır. Fakat hala gözü doymaz. Onun için o razı olmadığından dolayı fakir de değil. Fakirdir yani, zengin de değil. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat Samadaniyesi'nin mutlisinde verdiklerine razı olan ve verdiklerine razı olan ve haramlardan son derece sakınıp kaçınan kullarından eylesin. Bu da Allah-u Teala'nın tevfikine, inayetine, lütfuna muhtaç. Onun için 5 vakit namazda Ya Rab bizi bize bırakma. Bizi bize bırakma. Ne kadar? Göz açıp bir bacak kadar az bir zaman olsa da bize bırakma. Çünkü aciziz, zayıfız, nefis var, şeytan var, şehvet var, düşmanların çoğu üzerimizde. Bunlardan kurtulmak kendi elimizden gelmez. Aciziz, mahluduz. Minare bizi yardımından bırakma Ya Rab. Eddi zekâtel mefrûdâ. Eddi zekâtel mefrûdâ. Şimdi hepimiz bir az çok geliri var, serveti var. Bu servetten 1/40'ını Cenab-ı Hak emretmiş ki fukaralara veriniz ki onlar da zaruretten kurtulsun. Bakın bu çok mühimdir. Şimdi bizim çok zengin kardeşlerimiz var ki zekatın adını bile bilmezler ve zekatı vermeyi de hiç düşünmezler bile. Sonra çok acayip fikirler söylerler ki şaşırılacak şeylerdir. Kendisi sanki kendisine hakimmiş de o paraları kendisi kazanmış. Binaenaleyh ondan meteliği dışarıya çıkarmak için korkar ama yüz binlerce israf yapar. Günahları harcar, fena yerleri harcar ama emrolunduğu farz olan zekatı vermekten kaçınır. Kaçındığı için de en büyük günahı yüklenmiş olur. Namaz ayetleri, اَكُمِسْ salah diye Hazreti Allah Celle var. Namazın kılınması emrederken ve düz zekatı da arkasında ilave ediyor ki namazla beraber zekatı da vereceksiniz. Çünkü İslam iki şeyin Allah-u Teala'nın emrine itaat, mahlukatına şefkat. Mahlukattan şefkati olmayan insanın ne hayrı olur artık? Sen isterse 100 milyon değil, 100 milyarın olsa kıymeti yok. Allah'ın mahlukuna şefkat edeceksin. O mahlukatın içerisinde insan olmakla beraber hayvan da Allah'ın mahlukudur. Hayvana da acımak vazifemizdir. Biliyorsunuzdur ki bir zaman bir adamı cennete koymuşlar. Sebebi de bu adam bir kuyuya gitmiş, susamış yüreği yanmış. Bir kuyunun başına gitmiş. Tabii insan olduğu için kuyuya inebilmiş. Suyunu içmiş kuyudan. Çekilmiş gitmiş. Bakmış ki bir köpek de kuyunun etrafında dolaşıp duruyor. Ve dilini çıkarmış kuyunun etrafındaki taşları yalıyor soğuk. Oradan istifade etmek için. Zavallı. İnmiş kuyuya. Bir kovası falan da yok. En son ayağındaki mesle çıkarmış yahut babacı. Bunun içine suyu doldurmuş. Çıkarmış o köpek yazdı sulamış. Allah'ın mahlukudur köpektir ama Allah'ın yarattığı. Bunu suladığından dolayı Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gitmiş, onu affetmiş. Yani kullarına şefkat de vazifemizdir. O kullarına şefkat etmek için ne? Ben bunu seviyorum, bunu sevmiyorum olmaz. Hepsi Allah'ın kulları. Bak bu köpek, köpektir işte. Ama şefkat ettiğinden dolayı paçayı kurtarmış ona. Sonra birisi de kedisini evde hapsetmiş, kedinin yemeğinin suyunu vermemiş, kapamış kapıyı gitmiş. Kedi içeride ne yapsın? Aç acına ölmüş. O da cehenneme yuvarlanmış. Bu mahluka olan şefkatsizliğinin acısını çekmek. Mahluka da şefkat her çeşidine. İnsanı, bunun için de en şefkate layık olan tabiatıyla insandır. İnsan kardeşini böyle zaruretlerde görür. Cemiyetleri yapıp meydana getirip bunları kurtarmak lazım. Bunun için de eddi zekâtel mefrûdah. Farz olan zekatını eda et. Herkes eda edecek bunu. Fe innehâ tuhratun tutahhiruke. Bu hamama gidiyoruz, bir yıkanıyoruz, temizleniyoruz kirlerimizi. Bu diş kirlerimizin temizlenmesi sularla olur, mümkündür. Fakat içimizin temizlenmeleri sularla olmaz. Onun temizlenmesi de bu muhtacine Allah-u Teala'nın emri olan zekatı vermek de olur. Halbuki bu zekat da bugün verirsek kafi de, bu zekatımızı verdikten sonra böyle zaruretli insanları görünce biz zekatımızı verdik artık demize lazım demek de o da ayıp. Çünkü elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz. Ve âti sulhâ rahm. Zekatını vermekle beraber

0: Sıla-i rahmi de terk etme. Akrabayı taallukatınla ilgini kesme. Evet, bunlar kusurludur. Eksiklidir, hatalıdır, şudur, budur. Ne olursa olsun. Sen o ağacın kökünden çıkmış dallarsın. Bir ağacın kökü, 5-10 tane dalı var. Bu dallardan biri sensin, diğerleri de senin akrabayı taallukatı. Kök bir ama. Binaenaleyh sen kendini beğenip de bu köklerden fışkıran dalları kestireceksin. Bunlar lazım değil diyeceksin, onlarla alakanı keseceksin. Bu insanlığa da yakışmaz, Müslümanlığa hiç. Onun için sıla-i rahime Müslümanlık çok ehemmiyet vermiştir. Herkes akrabayı taallukatını arayacak, bulacak. Zarurette olanların ihtiyacını gidermeye çalışacak. Zarurette değillerse onların hatırlarını hoş etmek için ziyaretlerine gidecek. Bunlara iltifatta bulunacak, ikramlarda bulunacak. Şimdi sıla-i rahimin en mühimi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun ziyareti hepimizin üzerine farzdır. Bir kere değil ama. Allah onu bir kere farz etmiş, o ayrı. Aç borcu. Fakat babasını insan ziyaret etmek istemez mi canım? Babasının ziyaretine, amcasının ziyaretine, dedesinin ziyaretini, her sene gidip bir bayramdan bayrama, babacığım ne yapıyorsun demek istemez. Mesela birisi Erzurum'da, birisi de farz ediniz ki İzmir'de. Olsun, nerede olursa olsun. Babamdır, dedemdir, amcamdır, teyzemdir. Gidip bunları ziyaret edeceğim. Bugün imkanlar da çok. Verdin 7-5-10 parayı, bir saatte oradasın. Binaenaleyh onu ziyaret ederken senin dininin efendim Cenab-ı Hakk'ın sevgilisi olan, bizim dinimizin de taşı olan bu iki cihan serverine ya Resulallah, es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah, işte ben geldim biliyorsun ya o uzak memleketten deyip de onun huzuruna bir salatu selam okumanın acaba şeysi ödenir mi? Allah kusurlarımızı affetsin. İmkanlar nispetinde insan bunu vazife bilmeli. İmkanlar nispetinde. Ama imkan olmazsa o zaman mesul değil tabiatıyla. Ama imkanı olduktan sonra bugün Avrupa'ya insan her sene gidiyor, bir şeyler öğreneceğim, yapacağım diye sen giderken hiç düşünmüyor da peygamberine giderken bu kadar da para harcayacağım olur mu diyor. Memlekette bu kadar ihtiyaç var. Benim gönlüm karardıktan sonra, daş olduktan sonra benim paralar ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Onun için sıla-i rahime Cenab-ı Peygamber Hazreti Allah'ın çok ehemmiyet vermişler, üzerinde durmuşlar. Bizim de durmamız lazım. Akrabayı talikatı bırakmamak lazım. Ama bazısı şöyle olur, bazısı böyle olur. Olsun. Bir ağacın dallarıyız.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı sımadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikkat kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Yaşayan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatu vesselam anneme çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatu vesselam dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bazen bize çocukken ya da yetişkinlik hayatımızda olabilir, geçmiş deneyimlerimizde yardım o kadar yüklü bir yerden veriliyor ki, ben sana yardım ettim, şimdi bana minnet duyacaksın, ben sana yardım edeceğim ve şöyle olacak, böyle olacak gibi. Aldığımız yardımlar bize yük yüklemiş olabilir, çok fazla kaldıramayacağımız sorumluluklar yüklemiş olabilir. Altında ezilmişizdir o yardımın ve bizim için artık yardım almak o deneyimlerle eşleşmiştir. Dolayısıyla yardım almak istemiyor olabilirim. Bana acı anılarımı hatırlatıyor olabilir. Bir konuda ihtiyaç duyma onun için çok zor. Hiç kimseye ihtiyacım olmamalı. Kimseden destek almamalıyım. Kendi kendime hayatta kalmalıyım. Hiç sevilme, değer görülme falan bunlara da ihtiyacım yok. Hepsini ben kendim karşılamalıyım gibi bir tavır içerisinde. Ya da bana şu öğretilmiş olabilir, kendi ayaklarının üstünde durmalısın, güçlü olmalısın, kimseden yardım almamalısın, kimseye minnet etmemelisin, muhtaç olmamalısın da büyütülmüşüzdür belki ve bunu iyi bir şey sanıyoruz. Bundan dolayı da bunu devam ettiriyor olabiliriz. Çünkü kendimizi güçlü hissetmek istiyoruzdur, iyi olmak istiyoruzdur. Bunu da yardım reddederek yapıyoruz. Biz sosyal hayatın içerisinde büyüyen, gelişen, hayatını devam ettiren ve buna da ihtiyaç duyan insanlarız. İçimize böyle eğilimler, böyle dürtüler yerleştirmiş Allah. Bunun hiç boşuna olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla yardım alabilmek aslında biraz insanın kendi kibrini kırmasını da barındırıyor içinde.
2: Evet.
1: Ben aciz bir yaratığım, varlığım ve tabii ki zaman zaman desteğe ihtiyacım olacak, yardıma ihtiyacım olacak. Bunlar duygusal yardımlar olabilir, maddi yardımlar olabilir ve bunu isteyebilirim. Kimim ki ben bunu isteyemeyecek kadar kendimi güçlü ve tam görüyorum. Bu ilk adım, yani ihtiyaçlı olduğumu kabul etmek ve bunun normal olduğunu, bende bir gariplik olmadığını, insan olarak dünyaya geldiysem bu acizlikle beraber yaratıldığımı hatırlamak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Sağduyunun sesi Akra.
2: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.
3: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
4: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman

0: He'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra.
2: Akra. Akra. Akra.
3: Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
4: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. 17 Eylül 2026 Perşembe sabahında yeni bir Güne Merhaba programıyla birlikteyiz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olması duasıyla bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız. Sizlerden gelen mesajları da aktaracağız. 0501-630-3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız kıymetli dinleyenlerimiz. Değerli akradaşlarımız, efendim bizleri Akra Medya sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayınız. Hemen bu sabahki son paylaşıma bakalım. Müslim rivayetiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin seyahat ederken yaptığı dualar paylaşılmış. Ekranı kaydırdığımızda sırasıyla bu güzel dualar karşımıza çıkıyor ve bakalım hangileri. Allah'ım biz bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takva, bir de hoşnut olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağa yakın et. Ey Allah'ım seferde yardımcım, geride kalan çoluk çocuğumun koruyucusu sensin. Allah'ım yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü haller görmekten sana sığınırım. Müslim rivayetiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin seyahat ederken yaptığı bazı bu dualar Akra Medya'nın paylaşımları arasında. Böylelikle biz de yolda da bize kulak veren dinleyenlerimize de hatırlatmış olalım bu vesileyle, hayırlı yolculuklar temennimizle.

Yayında aktardığımız haberler ve daha fazla içeriğe ise Akrem Medya sayfamız ve mobil uygulamamız üzerinden erişebilirsiniz. Burada program arşivleri, görsel ve video galeriler, Akra canlı yayında takip etmeniz mümkün. Harem-i Şerif canlı yayını gibi diğer araçlarla beraber. Yayına gelen programlar ana sayfadaki önerilerimiz bölümünde günün programlarında yer buluyor. Tarihsel bir sıralamayla bugün ve önceki günlerde yayınlanmış olan programları buradan tekrar bulabilirsiniz. Yine önerilerimiz bölümünde yer alan sizler için hazırladığımız seçkilerden biri çocuk ve eğitim başlığını taşıyor. Çocukların eğitim, gelişim ve uyumlarına, ailelerin ise bu süreçte dikkat etmeleri gereken hususlara dair hazırladığımız içerikler var bu bölümde. Okula isteksiz çocuklar, çocuklarda depresyon, Peygamber Efendimizin çocuklara eğitim ve terbiye metotları, çocuklarda beslenme, aile iletişimi, okul dönemi çocuk ve gençlerinde depresyon, okullardaki eğitim, ahlaki terbiye, okul çağı sağlıklı beslenme önerileri, çocuklara yönelik içeriklerin güvenliği, çocukların problem çözme yeteneğini geliştirmek için öneriler gibi bir kısmını saydığımız pek çok özel medya içeriğine buradan erişebilirsiniz. Hem sesli hem de metinsel haliyle sizler için hazırladığımız önerilerimiz bölümünde yer alan çocuk ve eğitim medya listesinde bulunuyor. Yanı başında ideal iletişim, 30 günde düşünme egzersizleri, iletişim, nezaket ve adab, sağduyulu akıl, inanç ve İslam, sabah duası gibi diğer içeriklere de erişebileceğinizi hatırlatalım.

Ve diğer haberlerle devam edelim. Ekonomi sayfalarında et ürünlerinde yeni dönem başlığını görüyoruz. Türk Gıda Kodeksi et hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri tebliği yürürlüğe girdi. Buna göre ürünlere et, süt, yumurta ve yoğurt haricinde protein ve azot kaynağı olabilecek diğer bileşenlerin eklenmesi engellendi. Sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde tütsüleme işlemiyle fıstık ve peynir gibi çeşitli maddelerinin kullanımı yasaklandı. Burger ürünlerinin tanıtımı ve kriterleri belirlenerek köfte kriterlerine uygun şekilde üretilmesi sağlandı. Döner adının etikette üretim şekline bağlı olarak yaprak döner, yaprak kıyma döner ve kıyma döner şeklinde belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Hazırlanmış kanatlı eti karışımlarıyla kanatlı eti dönerinin yağ oranı %20'den %15'e indirildi. Nişasta ve soya gibi dolgu maddelerinin ürün ağırlığını artırmak amacıyla kullanılmasını önlemek için kısıtlamalar getirildi. Tebliğin tarihinden önce faaliyet gösteren işletmelerin 31 Mart 2027'ye kadar düzenlemeye uyum sağlamaları gerekiyor. Diğer taraftan marka dahil olmak üzere ürün etiketlerinde %100, %100 dana eti veya %100 göğüs eti gibi ifade ve logolar kullanılamayacak. Yeni düzenlemenin yayınlanmasından önce faaliyet gösteren gıda işletmelerinin 31 Mart'a kadar tebliğ hükümlerine uyum sağlaması gerekecek. Kıyma, kanatlı kıyma, köfte ve yöresel ürünlerin dışında kalan hazırlanmış kırmızı et karışımlarıyla hazırlanmış kanatlı eti karışımlar yalnızca tüketicinin talebi üzerine o anda hazırlanacak. Hazırda kıyma tutulamayacak gibi bazı düzenlemeler söz konusu. Dijital çağda dijital tahakküm tırnak içerisinde arttıkça hayatın içinde yaşanan problemlere dair düzenlemeler de sıkça karşımıza çıkıyor. Yapay zeka öğrencilerin öğrenme deneyimini sekteye uğratıyor şeklinde bir başlık var dikkat çeken. Yayımlanan güncel bir rapor eğitimde bu araçların kullanımına ilişkin dikkat çeken bulgular ortaya koydu. Raporda yapay zekanın öğrencilerin öğrenme deneyimini ve sosyal ilişkileri üzerindeki etkilerine değinilmiş. Öğretim görevlileriyle öğrenciler arasındaki eğitim odaklı temasın azaldığı, öğrencilerin hocalarıyla görüşmek yerine giderek daha fazla yapay zeka araçlarına başvurduğu belirlendi. Bir araya gelerek ders çalışma alışkanlığının da azaldığı ifade edilen raporda, öğrencilerin giderek daha fazla izole olduğu ve sosyal bağlarının zayıfladığı görüldü. Yine öğrencilerin karşılaştıkları en küçük zorlukta dahi ilk olarak yapay zeka araçlarına başvurmaya başladığı görüldü. Bu araçların kullanımının öğrencilerin performansını da değerlendirmeyi zorlaştırdığı belirtilirken, eğitimde yapay zeka araçlarının daha doğru ve verimli şekilde kullanılabilmesi için kapsamlı çalışmalar öneriliyor. Yine bu alanda bir başka örnek, her yaşa özel sosyal ağ yasağı başlığıyla yer buluyor gazete sayfalarında. Avrupa Birliği hazırladıkları çocuk yasası önerisinin 13 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya kullanımını sınırlamayı içereceğini duyurdu. Böylelikle 13 yaş altındakiler için sosyal medya kullanımı olmayacak. Avrupa, dijital dünyada çocuklara yönelik yeni bir düzen getirmek için beklenen adımı atıyor. AB üyesi ülkeleri kapsayacak olan çocuk yasasına dair detaylar dün duyuruldu. Tüm Avrupa ülkelerinin sosyal medya, yapay zeka ve video oyunları şirketlerine karşı ortak hareket etmesini sağlayacak olan tasarıya dair ön bilgiler dün verildi. Çocukların çevrim içi ortamlarda korunması amacıyla hazırlanan AB çocuk yasası önerisinin 13 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya kullanımını sınırlamayı içereceği duyuruldu. Sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki etkisini belirlemek için özel uzman heyeti toplandı. Avustralya gibi ülkelerin bu konudaki politikaları incelendi ve artık Avrupa'nın da harekete geçme zamanının geldiği belirtildi. Platformların bağımlılık yapıcı özelliklerini ve çocukların giderek
daha aşırı içeriklere maruz kalmasını kabul etmek zorunda olmadığının vurgulanıldığı açıklamada, artık platformlar bize güvenli olduklarını kanıtlamak zorunda olacak. Çünkü mesele çocuklarımızın sosyal medyaya erişimi değil, sosyal medyanın çocuklarımıza ne zaman ve nasıl erişmesine izin vereceğimizdir denildi. ABD'deki diğer ülkeleri de etkileyecek olan yasanın kabul edilmesi için 27 ülkeli birlik içerisinde 15 üyenin onayı yeterli olacak.

Singapur'dan ilginç bir haber var. Kitap okuyana para ödenecek. Sosyal medyada saatlerce ekran kaydırmanın önüne geçmek isteyen Singapur, çocukların kitap okumaya teşvik etmek için artık yeni bir yöntem uygulamaya başladı. Bu ay başlatılan program kapsamında günde en az 15 dakika kitap okuyan Singapurlular sanal puan kazanacak. Toplanan puanlar daha sonra para ödülüne dönüştürülecek. Hükümet uygulama ile insanların konsantrasyonlu, eleştirel düşünme becerilerini ve hayal gücünü geliştirmeyi hedefliyor. Genellikle bakıldığında aslında dijital dünyanın getirdiği kolaylıklar bir tarafa, etkileri hep bu noktada düğümleniyor. Yani konsantrasyon, dikkat dağınıklığı, eleştirel düşünmenin körelmesi, hayal dünyasının zayıflaması. Yani önümüze her şeyin hazır konulduğu bu dünyada bilgiye çok çabuk, kolay, hızlı ve erişim sağlanması sebebiyle artık çok fazla bir araştırmaya girişilmeden çıkan ilk bilgilerin neredeyse doğru kabul edildiği bir ortamda araştırma, geliştirme, eleştirel düşünme yetenekleri de azalıyor. Evet, işimizi kolaylaştırıyor. Evet, pek çok bilgiyi anında hızlı bir şekilde önümüze seriyor ve bize pratiklik sağlıyor. Ancak bu pratiklik hayatımızın içerisinde aslında çok da farklı bir zaman açmış değil. Yani daha uzun zaman alan işlerimiz artık daha kısa yapıldığı için günlük hayatımızın içerisinde bize kalan vakitlerin sayısı artmış değil. Böyle bir tezatlık da söz konusu. Yine kalan vakitlerde de o dijital ekranlarla dolduruluyor ve verimlilik çok da artmış olmuyor. Elbette artılarıyla eksileriyle tartışılması, değerlendirilmesi gereken bir süreç, dönem ve tüm dünyada da artık görünen etkiler ve işte oluşturulmaya başlanan yasalarla görüyoruz ki tüm dünyada çekinceli, sıkıntılı bir sürece yönelmiş bulunuyor. Dijitalin fazla kullanımı hayatın içerisinde hem fiziksel manada sağlık yönleriyle hem bilişsel manada zihinsel yönleriyle bizi kolaylaştırmaktan öte beklenmedik daha olumsuz tablolara sevk edebiliyor. Ekonomi sayfalarından bir başka haber. Balık sezonu açılırken diğer yandan hamsi avına saat sınırlaması haberini görüyoruz. Yapılan değişikliklerle hem amatör balıkçılığı hem de ticari avcılığı ilgilendiren yeni kurallar getirildi. Buna göre 15 yaşını dolduranlara veli veya vasilerinin yazılı onayıyla amatör balıkçı belgesi düzenlenebilecek. Aynı tebliğde avlanması tamamen yasak olan su ürünleri türlerine ilişkin liste de yeniden düzenlendi. Hamsi avcılığına yönelik yeni kurallar getirildi. Gırgır, troll ve çeşitli ağlarla hamsi avlayacak balıkçı gemileri için avcılık izin belgesi zorunlu hale getirildi. Karadeniz'de Bulgaristan sınırıyla Zonguldak Baba Burnu arasındaki bölgede orta su trollüyle hamsi avcılığı saat 15.09 saatleri arasında yapılabilecek. Bu saatlerin dışında orta su trolü ağlarının denizde bulundurulmasına izin verilmeyecek. Yeni düzenleme ile istavrit avcılığında kota uygulamasına geçilecek. Her av sezonu için belirlenen miktar kadar istavrit avlanabilecek. Kota miktarının tamamının kullanılmasıyla avcılık sona erecek. Kullanılmayan kota miktarı ise bir sonraki av sezonuna devredilmeyecek. Avlanan istavritin balık unu ve yağ fabrikalarına nakledilmesi ve bu amaçla kullanılması da yasaklanacak.

Efendim mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Bakalım kimler, nerelerden bizlere yazmışlar. Yağmurlu bir Tokat sabahından tüm arkadaşlarımıza selam olsun diyor. Alparslan Kuşakoğlu, biz de selam edelim. Tokat'tan bize kulak veren dinleyenlerimize. İstanbul'dan selamlar tüm arkadaşlara. Hayırlı sabahlar. Erkam Sevde ismiyle geldi bu mesaj. Afyonkarahisar'dan Cennet Atalay, hayırlı günler dileriz. İstanbul'dan Ahmet Kondur, Yeni Bosna'dan hayırlı yayınlar, kolay gelsin, tüm dinleyenlere selam olsun diyor.

0: Amasya Kalesi ve Yeşilırmak manzarasıyla günaydın. Bu manzarada Akre dinlemek çok huzurlu. En iyi arkadaşım Akre diyor ve Amasya'dan selamlarımı gönderiyorum diyor. Tuğçe Hanım bu güzel fotoğrafı da paylaşmış bizlerle. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Hayırlı sabahlar, günün hayrı bereketi tüm arkadaşlarımızın üzerine olsun diyor Ali Rıza Bey de mesajında. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501 630 30 30'a.
1: Akra dinle, farkında ol.
2: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Günün dosyası. Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün evliliğin temelinden söz ederek uzmanların yeni evlilere ve ailelere tavsiyelerini paylaşacağız. Akrem Medya'nın aile kategorisindeki içeriklerden de istifade ederek. Efendim, evlilik insan hayatının en önemli dönüm noktalarından biri. Sadece iki bireyin bir araya gelmesi değil, iki farklı karakterin, alışkanlığın, aile yapısının ve yaşam beklentisinin ortak bir hayat kurması. Bu nedenle evlilik, romantik bir başlangıçtan çok daha fazlasını gerektiriyor. Psikolojik uyum, duygusal dayanıklılık ve iletişim becerileri evliliğin sürdürülebilirliğini belirleyen temel unsurlar. Modern yaşamın hızlı temposu, ekonomik baskılar ve dijital çağın etkileri evlilikleri daha kırılgan hale getirdi. Bu nedenle evlilik artık yalnızca başlamak değil, sürdürülebilirlik meselesi. Psikolog Doğan Cüceloğlu'na göre evlilikte en temel ihtiyaç anlaşılmak. Ona göre birçok evlilikte taraflar birbirini dinler gibi görünse de aslında kendi iç konuşmalarını sürdürmekte. Bu durum zamanla duygusal uzaklaşmaya neden oluyor. Psikolog John Gutman'ın uzun yıllara dayanan araştırmalarına göre ise evliliğin geleceğini belirleyen en önemli faktör iletişim biçimi. Eleştiri, küçümseme ve duygusal geri çekilme evlilikte en yıkıcı üç davranış olarak tanımlanıyor. Kur'an-ı Kerim'de ise evlilik şöyle tarif edilir. Kaynaşıp huzura kavuşmanız için size kendi cinsinizden zevceler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koyması onun kudretinin delillerindendir. Rum Suresi 21. Ayet-i Kerime. Bu ayette evliliğin sadece sosyal bir kurum değil, aynı zamanda duygusal güven ve iç huzur temelli bir bağ olduğu açıkça ifade ediliyor. Evliliğin psikolojik omurgası olan iletişime değinelim. Evlilikte yaşanan sorunların büyük kısmı iletişim kaynaklı. Ancak iletişim yalnızca konuşmak değil, anlamak, dinlemek ve duyguyu doğru ifade etmektir. Yine bazı psikologlara göre insanlar çoğu zaman eşlerini anlamak için değil, cevap vermek için dinler. Bu durum iletişimde kopukluk oluşturur. Evlilik içinde yanlış anlamaları artırır. Sen dilinin ilişkiyi yıprattığı, ben dilinin ise duyguyu görünür hale getirdiği ifade edilir. Sen hep böylesin yerine ben hep böyle hissediyorum demek çatışmayı azaltır. Evlilikte en temel ihtiyaç duygusal bağdır. Eş kendini güvende hissetmediğinde iletişim savunmaya dönüşür. İslam'da iletişimde nezaket ve yumuşaklık vurgulanır. İnsanlara güzel söz söyleyin. Bakara 83. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurur. Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlakı en güzel olandır. Tirmizi. Şimdi de empati ve duygusal dayanıklılıktan söz edelim. Empati, evliliğin en güçlü bağlayıcı unsurlarından biri. Eşin duygusunu anlamak, onu düzeltmeye çalışmadan, küçümsemeden kabul etmeyi gerektirir. Psikoterapist Carl Rogers'a göre insan, anlaşıldığını hissettiğinde savunmadan çıkar ve değişime daha açık hale gelir. Bu nedenle evlilikte değişim baskıyla değil, anlayışla gerçekleşir. Stresin evlilik ilişkisine taşınmasının en büyük risklerinden biri olduğu belirtilir. İş ve günlük hayatın baskısı eve taşındığında sabırsızlık, yanlış yorumlama ve dolayısıyla çatışma artar. İslam ahlakı merhameti evliliğin merkezine koyar. Merhamet yalnızca duygu değil, davranışa yansıyan bir yaşam biçimidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız, ailesine en iyi davrananınızdır buyurur. İbn-i Mace. Bir başka konu olarak ekonomik uyum ve güvene değinelim. Evlilikte önemli konulardan biri elbette ekonomik uyum aynı zamanda. Para yönetimi yalnızca finansal bir mesele değil, aynı zamanda güven ilişkisidir. Psikiyatrist Nevzat Tarhan'a göre evlilikte finansal şeffaflık azaldıkça güven duygusu zayıflar. Gizli harcamalar veya tek taraflı kararlar ilişkide güven kırılmasına yol açabilir. Bu da duygusal mesafeyi artırır.
Klinik psikolog Hendricks'e göre çiftler birbirlerinin bilinçaltı korkularını anlamadan sağlıklı bir ortaklık kuramaz. İslam'da ekonomik denge açık bir şekilde ifade edilir. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Araf 31. Peygamber Efendimiz de şöyle buyururlar. Kişinin harcadığı en faziletli dinar, ailesi için harcadığı dinardır. Müslim. Değerli dinleyenlerimiz, sağlıklı bir evliliğin temeline dair bilgileri paylaşırken, aileler arası denge ve sınırlara da göz atalım. Tabii ki evlilik yalnızca iki kişi arasında değil, iki aile arasında da bir denge gerektiriyor. Bu denge kurulmadığında dış müdahaleler evlilik ilişkisini zayıflatabiliyor. Psikiyatrist Bowen'a göre aile sistemlerinde sınırlar net değilse bireyler kendi evlilik kimliklerini oluşturmakta zorlanır. Doğan Cüceloğlu bu noktada biz bilinci kavramını vurguluyor. Sağlıklı evlilikte çift dış etkilere karşı ortak bir duruş geliştirmeli, bir kimlik oluşturmalı. Evlilik bir başlangıç değil, bir yolculuktur. Sağlıklı evlilikler sevgi, saygı, iletişim ve sabır üzerine kurulur. Evlilikte başarı mükemmel insan bulmak değil, eksikleri birlikte yönetebilmektir. Ve bütün bunları düşününce en önemli gerçek şudur. Güçlü evliliklerin temelinde ben değil, biz bilinci vardır. Modern hayatın hızı, iş yoğunluğu, ekonomik kaygılar, gelecek endişesi, çocuk yetiştirme sorumlulukları ve dijital dünyanın getirdiği baskılar, aile hayatını etkileyen önemli stres kaynakları arasında. Stres tamamen yok edilmesi gereken bir durum değil, doğru yönetilmesi gereken doğal bir süreç. Aileleri güçlü kılansa hiç problem yaşamamaları değil, problemler karşısında iletişimlerini ve dayanışmalarını sürdürmeleri. Uzmanlara göre aile içi stresin başlıca nedenleri ekonomik sorunlar, iletişim problemleri, yoğun yaşam temposu, beklenti farklılıkları ve gelecek kaygısı olarak sıralanabilir. Psikolog John Gutman, çiftleri zorlayan davranışlar arasında sürekli eleştirme, küçümseme ve iletişimi kesmenin önemli yer tuttuğunu ifade ediyor. Ona göre sağlıklı aileler hiç tartışmayan değil, anlaşmazlık sırasında sevgi ve saygı bağını koruyabilen ailelerdir. Ailede yaşanan stres yetişkinler kadar çocukları da etkiler. Çocukların sağlıklı gelişimi için güven veren bir aile ortamı önem taşır. Çocukların yalnızca kendilerine söylenenlerden değil, anne ve babalarının sorunlar karşısındaki tutum ve davranışlardan da öğrendiğidir. İslam kültüründe de zor zamanlarla mücadelede sabır, şükür, dayanışma ve umut kavramları öne çıkıyor. İmam Gazali, insanların öfkesini ve isteklerini kontrol edebilmesini olgunlaşmanın önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de İnşirah suresinde yer alan "Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır" ayeti kerimesi ise zorluklar karşısında umudu korumanın önemine işaret ediyor. Geleneksel aile anlayışı ortak bir noktada buluşuyor. Güçlü aileler hiç stres yaşamayan aileler değil, stres ve zorluklar karşısında birbirini dinleyebilen, duygularını açıkça paylaşabilen ve sorunlara birlikte çözüm arayan ailelerdir. Çünkü aile olmak, hayatın yüklerinden tamamen uzak bir yaşam sürmek değil, o yükleri sevgiyi, anlayış ve dayanışma içinde birlikte omuzlayabilmektir. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda bugün evliliğin temelini oluşturan hasletler, iletişimin önemi, empati, güven, dengeyi koruyabilme ve stresi birlikte yönetebilmeye dair ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve uzman tavsiyeleriyle özet notlar paylaştık. Bu manada hazırladığımız pek çok haberi Akre Medya'nın aile kategorisinde de bulabilirsiniz.

Erken yol durumuna göz atalım. Şimdi önce İstanbul trafiği ile ilgili notlara bakacağız. Genel olarak göz attığımızda bugün tabii düne göre daha rahat bir trafik var ama yine de %50'nin üzerinde bir yoğunluktan söz edebiliriz. Dün İstanbul trafiğine eşlik eden yağmurla birlikte özellikle bu saatlerde hatırlayacaksınız %70'i aşan bir yoğunluğa şahit olmuştuk. Bugünse Anadolu yakasında %63, Avrupa yakasında %47 olmak üzere karşımıza çıkıyor. Genel olarak baktığımızda tabii birkaç noktadan uyarılar var. Bunlardan bir Avrupa yakasında D100 İncirli yan yol Mertel yönündeki araç arızası burada bir şeridin tıkalı olması nedeniyle geriye doğru trafiğin uzamasına sebep oluyor. Büyükdere Caddesi Maslak Hacı Osman yönündeki trafik kazası kaldırılmış olsa da bölgedeki yoğunluğu halen devam ediyor. Avrupa yakasında iki not böyle karşımıza çıkan. Diğer taraftan Anadolu yakasında ise Tem Dudullu FSM köprü ayrımındaki çalışma nedeniyle burada bir şerit trafiğe kapalı ve Ataşehir Tem Ataşehir her iki yönde bakım çalışması nedeniyle sol şeritler trafiğe kapalı olduğu için buradaki trafik yükünü daha da arttırır bir not olarak karşımıza çıkıyor değerli dinleyenlerimiz. İstanbul için genele baktığımızda köprü güzergahlarında yine yoğunlaşan haliyle halen işe okula yetişme telaşı devam ediyor gibi görünüyor. Genel olarak %53 dolayında bir yoğunluktan söz edebiliriz. Diğer çalışma yapılan güzergahlara bakacak olursak İzmir-Aydın otoyolunda Niğde-Pozantı bununla beraber Beyşehir-Antalya İnebolu-Abana-Çatalzeytin güzergahlarında Trabzon-Rize il sınırı İyidere-Rize yolu üzerindeki tünellerde çalışmalar var. Bugün için dikkat çekeceğimiz bazı güzergahlar böyle. Mesajlarınız ulaşıyor. Hayırlı sabahlar diyor Hacı Mehmet Alakaş Kırıkkale'den. Rabbim günümüzü bereketli kılsın duasıyla katılmış. Bir başka dinleyicimiz Betül Hanım Konya'dan yazmış. Sonbaharın gelişinin iyice hissedildiği bir Konya sabahından tüm gönüldaşlara hayırlar, bereketli günler dileriz demiş. Evet, yağmurun da etkisiyle bugünlerde sonbaharın etkisini hissetmeye başladık. Bir başka dinleyicimiz, dün akşam iki renk cümbüşü vardı. Okul yolundan selamlar. Servisçi anneleri de selam ederim demiş. Dilek Hanım, iki renge ait özellikle gün batımındaki İstanbul fotoğrafını da paylaşmış zannediyorum. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Kolaylıklar dileyelim. Abdülaziz Bey Almanya'dan yazmış. Tüm arkadaşlara, dostlara sevgiler ve selamlar diyor. Erol Bey, bulutlu bir sonbahar gününe Akre ile başladık. Allah Teala hastalara şifa, dertlere deva, boşlulara eda nasip eylesin ve gönüllere de sükunet versin diyor. Mesajında dinleyicimize de teşekkür ediyoruz. Biz de bu güzel duaya amin diyerek eşlik edelim. Yusuf Bey Adıyaman'dan yazmış, tüm ailemize selamlar diyor. Ve Osmaniye Kadirli'den Halil İbrahim Gökkaya'da akre çalışanlarına selamlar. Emeklerinize sağlık. Rabbim tüm İslam alemine birlik beraberlik huzur nasip eylesin duasıyla da katılmış programımıza. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501 630 30 30'a. Birazdan buradayız.

0: Akra.
1: ...90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.
3: Güne Merhaba programı devam ediyor.
4: Yeniden birlikteyiz. YKS ek yerleşimi tercihleri bugün başlıyor. Haberinin ayrıntılarına göz atalım. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleşime tercihleri bugün başlarken bu işlemler 21 Eylül'e kadar devam edecek. Adaylar 2026-2027 eğitim öğretim yılı için boş kontenjan bulunan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. Tercihler bugün saat 16'dan itibaren başlayacak ve 21 Eylül'de sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin internet adresi veya mobil uygulaması üzerinden yapabilecekler. Plastikte gizli diyabet riski başlığını taşıyan bir haber var. Plastiklerde ve ambalajlarda kullanılan BPA, bisfenol A kimyasalının insülin duyarlılığını azaltarak diyabet riski oluşturduğu ortaya çıktı. Dünyada en yüksek miktarlarda üretilen kimyasallar arasında yer alan bisfenol A, kısa adıyla BPA, plastik ürünlerde, gıda ve içecek ambalajlarında yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ancak yapılan deneysel bir çalışma, güvenli kabul edilen dozlarda bile vücuda giren BPA'nın insülin duyarlılığını azaltarak tip 2 diyabete yol açabildiğini gösterdi. Genç yetişkinlerle yapılan deneyde 5 gün boyunca güvenli miktarda BPA'ya maruz kalmanın insülin duyarlılığını %9 oranında düşürdüğü belirlendi. Araştırmanın yazarı ve diyabet uzmanı Todd Hogman, plastik kaplar yerine paslanmaz çelik, cam veya BPA içermeyen ürünler tercih ederek bu riski azaltmak mümkündür, dedi. İlginç bir soru var. Ofis ışıkları bizi yaşlandırır mı? Ofis ışıkları, uzun çalışma saatleri, stres, uykusuzluk ve klimalı ortam gibi ofis yaşamına eşlik eden koşullar, cildin daha kuru, solgun ve yorgun görünmesine neden olabiliyor. Son dönemde sosyal medyada ofis yaşlandırması olarak adlandırılan bu durum, tıbbi bir tanı olmasa bile ofis çalışanlarının ofis sağlığına yönelik bazı önemli soruları gündeme getiriyor. Özellikle Çin'de iş yerlerindeki ışıklardan korunmak için güneş şemsiyesi açma akımı bile dikkatleri çeker hale geldi. Dermatoloji uzmanı doçent doktor Elif Yıldırım, ofis yaşlandırması dikkat çeken bir sosyal medya kavramı olsa da bilimsel açıdan bilgisayar ekranını yeni bir güneş gibi görmek doğru değil, dedi. Ofis yaşlandırması ile ilgili de şunları söyledi. Tıbbi bir tanı ya da dermatolojik kabul edilmiş bilimsel bir kavram değil ama son dönemde sosyal medyada yaygınlaşan bir ifade. İş yerindeki ışıklar, uzun çalışma saatleri, uykusuzluk, kuru ve klimalı ortam, hareketsizlik, gün boyu ekran karşısında kalma gibi faktörlerin kişinin cildini daha solgun, kuru veya yorgun göstermesini tarif etmek için kullanılıyor. Ofiste çalışmak cildi doğrudan yaşlandırır demek doğru değil, ancak ofis yaşamına eşlik eden bazı çevresel yaşam tarzı faktörleri cilt görünümünü ve cilt bariyerini olumsuz etkileyebilir, dedi.

0: Hapşırığı tutmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kalabalık ortamlarda veya konuşma sırasında hapşırığı tutmak masum bir davranış gibi görünse de bunun bastırılmasının ciddi yaralanmalara yol açabileceği uyarısı yapılmış. Hapşırma tabii burundaki toz, polen, bakteri ve diğer tahriş edici maddelerin dışarı atılmasını sağlayan doğal bir savunma mekanizması. Bu sırada solunum yollarında oluşan basınç, hapşırığın tutulmasıyla normalin yaklaşık 5 ila 24 katına kadar çıkabiliyor. Bu yüksek basınç, kulak zarının yırtılması, işitme kaybı, orta kulak enfeksiyonu, göz ve burundaki küçük kan damarlarının hasar görmesi gibi sorunlara neden olabiliyor. Nadir durumlarda ise diyafram yaralanması, akciğer çökmesi, beyin anevrizmasının yırtılması ve boğazda yırtılma gibi ciddi komplikasyonlar bile görülebiliyor. Hapşırığı tutmak, göğüs ağrısına ve bazı durumlarda kaburga kırıklarına bile yol açabiliyor. Ancak hapşırmanın veya hapşırığı tutmanın kalbin durmasına ya da doğrudan kalp krizine neden olduğuna ilişkin bir bulgu yok. Uzmanlar, hapşırık geldiğinde onu zorla bastırmak yerine, mümkünse çevreye yayılımı azaltacak şekilde ağız ve burnun kapatılmasını öneriyor. Onu tetikleyen toz, duman ve polen gibi maddelerden uzak durmayı mümkün olduğunca tavsiye ediyor. Mesajlarınızı paylaşmayı sürdürelim. Hayırlı sabahlar Akra ailesine ve dinleyenlere. Seher Hanım yazmış bu mesajı. Hilmi Akgün, sabahın hayrı bereketi, Allah'ın ihsanı ikramı tüm arkadaşların üzerine olsun. Yağmurlu bir Kırıkkale sabahından selamlar ve hayırlı çalışmalar diyor. Teşekkür ediyoruz Hilmi Bey'e de. Hayırlı sabahlar arkadaşlarımıza, sizlerle güne başlamak çok güzel. Kahramanmaraş'tan biz de selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz demiş Cemile Hanım da. Kahramanmaraş, Kırıkkale, Osmaniye, Antalya, Adıyaman, Konya, Almanya, İstanbul, Ankara, Kırıkkale ve daha pek çok şehirden güzel mesajlarınızı aldık bu sabahta. Teşekkür ediyoruz tüm arkadaşlarımıza. Bizler de sizlere hayırlı bereketli bir gün dileyelim. Gün boyunca mesajlarınızı 0501 630 3030'a yazabileceğinizi de hatırlatalım.
1: Hava durumu.
0: Efendim bugün de pek çok şehirde yağmur görüyoruz. Nereler için uyarı yapılmış? İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Göller yöresi, Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Çorum çevrelerinde kuvvetli yağışlar, sağanak yağışlar görülebilir. Bu sebeple bu şehirlerde sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Rüzgarın ise Doğu Anadolu'nun batısında saatte 30 ila 50 kilometre güneyli yönlerden esmesi bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. Doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri ve civarıyla yer yer altında seyredebilir. Yani bugün İstanbul sağanak yağışlı 25, Çanakkale çok bulutlu 27, Bursa aralıklı sağanak yağışlı 26, İzmir çok bulutlu 30, Denizli kuvvetli sağanak yağışlı 22, Antalya batı kesimlerde kuvvetli sağanak yağışlı 26, Isparta kuvvetli sağanak yağışlı 20, Ankara yerel kuvvetli sağanak yağışlı 22, Eskişehir sağanak yağışlı 20, Sinop yine kuvvetli sağanak yağış beklenen iller arasında 23 derece, Trabzon aralıklı yağmurlu 22, Erzurum az bulutlu 27, Malatya 32, Diyarbakır ve Şanlıurfa 35 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Servis piyasada günün ilk rakamlarına da bakalım. Dolar 48.67, avro 55.96 lirada, altının gramı ise 6.737 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Pekala, bugün Akra'da hangi programlar var derseniz, birazdan günün sohbeti yayına gelecek. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan, Cuma'nın faziletlerini ve Cuma'ya erken gitmeyi anlatıyor. En Güzel Rehber 9.50'de, Son Peygamber ve İslamiyet 10'da. Sevilen eserlerin yer aldığı Kulağınızdan Gönlünüze 10.15'te sizlerle. 13'te Ana Haber Bülteni ile birlikteyiz. 14 haberlerin ardından Sağlık Sıhhat Afiyet programımız yayına gelecek. Yeni doğan sarılığı konuşulacak. Saat 15'te Hadisler Deryası var. Namazın kaideleri bugünkü sohbetin konusu. 16.15'te konuklarıyla kahve molası programımızı dinleyebilirsiniz. Akustik mühendislik konuşulacak programda mimari yapılardan örneklerle. İçteki huzur 17.15'te yayına geliyor. İnanç, akıl ve huzur kavramları üzerine konuşulacak. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Ummandan İnciler 18'de, Kur'an ve Kıraat ilmi 22'de Akra'da sizlerle. Ve böylelikle bugün içinde geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

0: Akra.
1: Kaside-i Bürde. Terçi olan İmam Buziri bir gece Hazreti Peygamber'i rüyasında görür ve yazdığı bu şiiri ona okur. Sabah uyandığında felçten eser kalmamıştı.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bize bahşettiği sonsuz nimetlerinden dolayı Allah'a hamdü senalar olsun. Tabii bu nimetlerin en büyüklerinden birisi de bizim Allah'ın sevdiği, razı olduğu, kabul ettiği doğru ve güzel, sağlam ve dürüst İslam dinine bağlı olmamız, Müslüman olmamız, mümin olmamız. Allah-u Teala Hazretleri bizi bu güzel dinden, bu nurlu yoldan, bu imandan ayırmasın. Huzuruna mümin olarak, mümini kamiller olarak, salih kullar olarak, tam Müslümanlar olarak varmamızı nasip eylesin. Önderimiz ve rehberimiz, onun bize gönderdiği, alemlere rahmet olan Peygamberi Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Peygamber Efendimiz Seyyidül Evvelin vel Ahirindir. Gelmişlerin ve geleceklerin, geçmişlerin ve daha sonraki asırlarda geleceklerin, bütün insanların en hayırlısıdır. Eşref-ül Vera'dır ve alemlerin Rabbi Allah-u Teala Hazretlerinin Habibidir, Habibullah'tır. Allah-u Teala Hazretleri bizi onun nurlu yolundan ayırmasın, ahirette ona komşu olmayı cümlemize nasip eylesin. Değerli Akra dinleyenlerine Cuma gününün önemini hatırlatmak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisinden bize rivayet edilen birçok hadisi şerifte Cuma gününün en hayırlı gün olduğunu bildiriyor. Bunlardan bir tanesini, mübarek kelimelerini de okuyarak sevgili dinleyenlere arz etmek istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki İnne yevmel cumuati seyyidül eyyam ve azamuha indallah ve huve azamu indallahi min yevmil edha ve yevmil fıtr. Manası şöyle ki, hiç şüphe yok, Cuma günü günlerin seyyididir, efendisidir, en asilidir, en soylusudur ve Allah katında en büyüğü, en ulusudur ve Allah katında Kurban Bayramı'nda ve Ramazan Bayramı'nda daha büyük değere sahiptir. Tabii bu değerli oluşun çok derin sebepleri var. İnsanlığın tarihiyle ilgili, hatta insanlıktan önceki dünyanın, kainatın yaratılışıyla ilgili hatıraları ihtiva ediyor Cuma günü. Adem aleyhisselam atamızdan başlayan bir özel gün, ehemmiyeti oralardan kaynaklanıyor. Fakat düşünecek olursak Allah-u Teala Hazretlerinin bugüne neden önem verdiğinin tahlilini yapacak olursak, İslam'ın birlik ve beraberliğe çok önem vermesi dolayısıyla bugünün öne çıktığını da fikren buluyoruz. Kanadalı diplomat ve yazar Thomas Irving Müslüman olmuş bir Kanadalı. Niçin Müslüman olduğunu şöyle anlatıyordu. Ben Güneydoğu Asya'da bulundum diyordu. Güneydoğu Asya dinler bakımından, inançlar bakımından zengin bir bölge. Budizm var, Brahmanizm var, Hindistan'ın çeşitli mezhepleri ve inançları var. O tarafa tesir etmiş olan ve oraları fethetmiş olan, oralarda hüküm sürmüş olan Müslümanlar var. Tabii kendisi Kanadalı olduğu için Irving Hristiyanlığı tanımış. Diyor ki ben bütün dinleri inceleme fırsatı buldum oradaki diplomatik görevim esnasında. Bu incelemelerim sonunda İslam'ın insanlara emrettiği ibadetler bakımından son derece hikmetli, makul, akıllı emirler veren, mantıklı, mantığa dayalı ve insanlara faydalı hükümler ihtiva eden bir din olduğunu gördüm. Ötekilerden üstünlüğünü ve ibadetlerinin hikmetlerle dolu olduğunu gördüğüm için Müslüman oldum diyordu. Bu yönden dinimizin emirlerine ve ibadetlerine baktığımız zaman Thomas Irving'in çok haklı olduğunu biz de derhal anlarız. Bakın, dünyada senede bir defa Müslümanlar hac ve ömre dolayısıyla dünyanın her yerinden toplanarak mukaddes beldeye gidiyorlar, Mekke-i Mükerreme'ye, ve orada toplanıyorlar. En sıhhatli, en zengin, en üstün zümreden olan insanlar senede bir Mekke-i Mükerreme'de toplanıyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu hac etmeyi Müslümanların üzerine farz kılmış. Bu hikmetli ibadet dolayısıyla dünya üzerindeki bütün insanların kardeşliği ve işbirliğini sağlayan bir ortam İslam tarafından hazırlanmış oluyor. Bunun gibi bir beldenin insanları da her gün kendileri şahsen Rabları ile kendi aralarında olan ibadetlerini yapacaklardır. İbadet ehli bir insan olması lazımdır her müminin. Namazlarını kılması, zikrini yapması, Kur'an-ı Kerim'i okuması, hayır ve hasenatını yapması, sadaka vermesi gerekir. Ama her cuma günü Müslümanlar bir araya gelmek zorunda. Cuma namazını kılmak Müslümanların erkek olanları için bir vecibe, yani bir farz, bir mecburiyet. Böylece sene

Senede bir defa dünya üzerindeki Müslümanların Mekke'de toplandığı gibi bir belde içindeki Müslümanlar da Cuma namazı dolayısıyla camilerde toplanmış oluyorlar. Bu da Thomas Irving'in haklı tercihini gösteriyor. Yani İslam insanları bir araya getiren, onların birlik ve beraberliğini sağlayan, onları birbirleriyle kaynaştıran, hükümleri ihtiva eden, böylece toplumun mutluluğunu hazırlayan, işbirliğini hazırlayan çok güzel hükümler ihtiva ediyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'ya sormuşlar. Biliyoruz Abdullah İbni Abbas Peygamber Efendimizin yeğeni. Amcası, sevdiği büyük amcalarından Abbas'ın oğlu, genç ve çok zeki, alim bir Müslüman. Efendimizin hayatını ve hadis-i şeriflerini o genç zekasıyla yaşamak, görmek, duymak ve anlamak fırsatına ermiş olan güzel yüzlü alim sahabi. Ona soruyorlar, günlerin en hayırlısı nedir? Hangisidir? Ayların en hayırlısı hangisidir? İbadetlerin en hayırlısı hangisidir diye. O da tabii hadis-i şerifleri bilen, Peygamber Efendimizin hayatını bilen, İslam'ı iyi bilen bir alim olarak günlerin en hayırlısının Cuma günü olduğunu, ayların en hayırlısının Ramazan ayı olduğunu, ibadetlerin en hayırlısının da vaktinde kılınan beş vakit namaz olduğunu bildiriyor. Demin okumuş olduğum hadisi şerifi anlatmaya devam edelim. Allah indinde Cuma günü Ramazan'da ve Kurban Bayramı'ndan dahi daha kıymetli, sevabı daha büyük, hürmeti daha ulu. Tabii hemen hafızamızı, hatıralarımızı göz önüne getirelim. Ramazan bayramında nasıl güzel bir telaş içine gireriz? En güzel elbiseler giyilir, çocuklar süslenir, evler hazırlanır, tatlılar pişer, Müslümanlar sabah namazından sonra bayram namazını kılarlar, birbirlerini ziyarete giderler, büyükler ziyaret edilir, kabirler ziyaret edilir, Müslümanlar birbirlerine hediyeler verirler. Kurban Bayramı da tabii Mekke'de hacıların hac vazifelerini yaptığı günler, ama Mekke'nin dışında bütün Müslümanlar yine o bayramın neşesini yaşarlar. Senede iki defa Allah tarafından Müslümanlara ikram edilmiş iki defa gördüğümüz bayram. Fakat Allah'a ne kadar hamdü senalar etsek azdır ki Allahu Teala Hazretleri bize bu iki bayramdan ayrı her hafta onlardan sevabı daha da büyük olan bir Cuma günü ihsan etmiştir, ikram etmiştir. O halde bu bayramın, bu Cuma'nın da ne kadar büyük bir gün olduğunu, bayram olduğunu hatırlamanın şuur içinde olmasını bütün Müslümanlar için temenni ediyorum. Cuma namazı Müslümanların erkekleri için bir mecburiyet. Müslümanlar işlerini bırakacaklar. Cuma günü olduğu zaman, Cuma saati geldiği zaman minarelerden camilere Hayya alessalah diye nida edildiği zaman sa'y ederek, koşarak camilere girecekler ve hatiplerimizin okumuş oldukları hutbeleri dinleyecekler, Cuma namazını kılacaklar. Tabii İslam'ın haftada bir böyle bir Müslüman için bayram olarak bildirdiği günü ortaya koyması ve o günde Müslümanların toplanarak ibadet etmesi ve hocalarının, alimlerinin minberlerden söylediği sözleri, bilgileri dinlemesi, eğitim bakımından, sosyal hayatın düzene girmesi bakımından ve Müslümanların bilinçlenmesi bakımından ne kadar önemli olduğunu derhal takdir edersiniz. Cuma günü tabii dinleyicilerimizin arasında muhakkak ki erkekler var. Belki otomobilinin içinde radyosunu açmış bizi dinleyen kardeşlerimiz var. Belki evinde iş yaparken radyoyu açıp bu bilgileri dinleyen kardeşlerimiz var. Cuma namazı erkeklere farz. Erkeklerin işlerini ona göre ayarlayarak Cuma namazı vakti geldiği zaman camiye gitmeleri ve bu vazifeleri yapmaları boyunlarının borcudur. Fakat
Cuma namazı gününün fazileti sadece erkeklere mahsus değildir.

0: Kadınlar ve erkekler için cuma günü ve gecesi en kıymetli gündür, en hayırlı gecedir ve o günün ve gecenin güzel bir şekilde istifade edilen, faydalanılan bir şekilde geçirilmesi, o günün feyzinden, bereketinden istifade edilmesi gerekiyor. Müslüman erkeklerin işlerini bırakarak cuma günü cuma namazına koşmaları lazım. Tabii cuma namazına ne kadar erken giderse, erken gidenin daha önce giden Müslümandan daha çok sevap alacağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde bildiriyor. Mübarek Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri var. Eyüp Sultan semtinde camisi, türbesi olan Peygamber Efendimiz'i Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman evinde aylarca misafir etmiş olan Ebu Eyyub Halid İbni Zeyd el-Ensari Hazretleri. Bu şahsı hepimiz seviyoruz, tanıyoruz. Çünkü o mübarek, o nurlu zatın bayrağı arkasında inşallah ahirette cennete onun önderliğinde gideceğiz. Değerli Ak Radyo dinleyicilerim, Allah'ın mümin kullarına, sevgili kullarına, iyi ve salih kullarına bahşettiği, vaat ettiği nimetlere, ikramlara, sevaplara hepinizin nail olmasını dilerim. Dünya ve ahiretiniz mamur olsun. Allah-u Teala Hazretleri sizleri iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin sevgili dinleyenlerim.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Leyl Suresi. Uyarıcı ve öğüt verici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Leyl Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 21 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayetindeki gece anlamına gelen Leyl kelimesinden alır. Sure, ilk ayetlerinde yaratılışındaki olağanüstü durumlarına dikkat çeken varlıklara yemin edilerek başlar. Allah için verenler, günahlardan sakınanlar ve kelime-i tevhidi tasdik edenlere müjde vaat ederek devam eder. Leyl suresinde salih amel ve iyilik sahibinin cennetlik, cimri, kibirli ve yalancının cehennemlik olduğu anlatılmaktadır. Sure son ayetlerinde arınmak için malını iyilik yolunda harcayan, bunu da yalnız Allah rızası için yapanların mutlaka memnun ve mutlu edileceklerini vurgulayarak biter. Arınmak için malını sırf Allah rızası için veren en takvalı, Allah'ın emirlerine en uygun yaşayan kimse ise, o ateşin azabından uzaklaştırılacaktır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran,

gerçek huzur ve mutluluk kaynağı felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Minberin son şekli,

Cuma gecesi ve gecenin ilk sıralarında halk uykuya dalmadan önce vuku bulmuştu. Mescidin kayyımlarından Ebu Bekir bin Evhat, minarelerin kandillerine yağ ve fitillerini çıkarmak üzere mescidin eşya deposuna inmişti. Elinde kandil kafeslerinden içinde keten bulunan bir kafes vardı. Kayyımın meşgul ve gafil bulunduğu sırada kafesin içindeki ateş parladı. Kayyım onu söndüremedi. Mahzendeki sergiler, kafesler, kirişler tutuştu. Alevler mescidin tavanını sardı. Direklerden bazıları yıkıldı, kurşunlar eridi. Yangın mescitteki hücrelerin tavanına da yayıldı. Hücrelerden bazıları yakıldı. Halk yangını söndürmekten aciz kaldı. Mescidin ahşap olan her şeyi, minberi, kapıları, mahzenleri, şebekeleri, maksureleri, sandukaları ve içindeki kitaplar 11 hücre yanıp kül oldu. Yanan minberin yerine kurulan minberler. Minber yandıktan sonra Yemen hükümdarı Muzaffer, Hicret'in 656. yılında sandal ağacından bir minber yaptırıp gönderdi ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın minberinin yerine dikildi. 10 yıl bu minberin üzerinde hutbe okundu. Hicret'in 666. yılında Mısır hükümdarı Zahir Rüknüddin Baybars yeni bir minber gönderdi. Yemen hükümdarlarının minberi söktürülüp mescidinin mahzenine kaldırıldı. Onun yerine yeni minber dikildi. Yeni minberin yüksekliği 4 arşın, başından eşiğe kadar uzunluğu da 7 arşından biraz fazlaydı. Oturma yeriyle birlikte basamakları 9'du. Minberin iki kanatlı bir kapısı ve kapının her kanadında gümüşten birer rümmanesi topu vardı. Sol kanadının topunda yapıcısı Ebu Bekir Yusuf Necar yazılıydı. Kendisi salih ve hayırlı müminlerin büyüklerindendi. Minberi kendisi getirip sanat ve maharetini gösteren en güzel bir şekilde yerine yerleştirmiş ve kendisi de Medine'de kalmıştı. Zahir Baybars'ın minberi üzerinde Hicret'in 666. yılından 797. yılına kadar hutbe okundu. Bu minberi de güveler yemeye başlayınca Mısır hükümdarı Zahir Berkuk, Hicret'in 797. yılının sonunda yeni bir minber yaptırıp gönderdi. Zahir Baybars'ın minberi sökülüp yerine yeni gelen minber dikildi. Mısır hükümdarı Müeyyid Şah, Hicret'in 820. veya 822. yılında yeni bir minber yaptırıp gönderince eski minberin yerine yeni minber konuldu. Bu minberde Hicret'in 886. yılı Ramazan'ında mescidin ikinci kez yanışında yandı. Bunun üzerine halk minberin yerini temizleyip kerpiçten bir minber yaparak onu alçıyla sıvadılar. Hicret'in 888. yılı Recep ayına kadar bu minber üzerinde hutbe okundu. Recep ayının 4'ünde aktaştan mermerden bir minber yapılmak üzere kerpiç minber yıkılıp yeri adam boyuna yakın derinlikte kazıldı. Mescidin ikinci yanışı da Hicret'in 886. yılı Ramazan ayının 13. gecesi veya gecenin 3'te 2'si geçtikten sonra vuku bulmuştu. Mescidin baş müezzin ve baş müderrisi Şemsüddin Muhammed bin Hatip kalkıp tevhid okumak üzere mescidin doğusunda ve sağ tarafında bulunan minareye, öteki müezzinler de diğer minarelere çıkmışlardı. Gök bulutla kaplıydı. Derken gök gürlemeye başlamış, şiddetli gök gürlemeleri uykudakileri uyandırmıştı. O sırada düşen yıldırımlardan bazısı minarenin hilaline isabet etti. Minarenin tepesi yarıldı. Baş müezzin olduğu yere cansız düştü, sesi çıkmadı. Öteki minarelerde bulunan müezzinler kendisine seslendilerse de cevap alamadılar. Bunun üzerine bazıları onun yanına çıktılar. Kendisini ölmüş buldular. Mescit tavanının tepesiyle baş minare arasında ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ravzasının kubbesine düşen yıldırımdan kalkan gibi bir ateş parlamıştı. Mescit hademesi mutat açılış ve kandil yakılış vaktinden önce mescidin kapılarını açtılar. Mescitte yangın çıktığı ilan edildi. Medine valisi, halk mescitte toplandılar. İşlerinden cesaretli ve becerikli kişiler yangını söndürmek için yanlarına aldıkları sularla mescidin damına çıktılar. Alevler iki tavan üzerinde hızlandı. Şimal ve garp taraflarını sardı. Yangını söndürmekten aciz kaldılar. Alınan her tedbir yangını artırmaktan ve daha çok alevlendirmekten

0: Demekten başka bir işe yaramıyordu. Mescit bir ateş ve alev denizi gibi dalgalanıyordu. Onu önleyip durdurmak için mescidin ön kısmının tavanından bazısını yıkmayı düşündüler ve bunu acele yapmaya giriştiler. Mescit dumanla dolmuştu. Mescidin içine girmiş olanlar içeride duramadılar. Mescidin damında bulunanlar da şimal tarafına doğru kaçarak yanlarındaki su kovalarının ipleriyle sarkıp mescit dışındaki büyük kovalar ve evler üzerine inmeye başladılar. İşlerinden bazıları düşüp öldüler. Bazıları da mescide merdivenle indiler. İnenlerden bazısı yandı, kalanlarsa mescidin sahanlığına sığındılar. Ateş onlarla mescidin kapıları arasına gerilmişti. Ufi diye tanınan Şeyh Şemsüddin Muhammed bin Miskin dumandan boğularak öldü. Mescid hadimlerinden yangın ve yıkıntı altında kalan fakirlerden can verenler 19 kadardı. Hicretin 888. yılında Mısır Sultanı Kayıtbay'ın gönderdiği minber, yıkılan kerpiç minberin yerine dikildi. Hicretin 998. yılında Sultan Murat tarafından İstanbul'da mermerden 12 basamaklı bir minber yaptırılıp Medine'ye gönderildi. Mısır Sultanı'nın minberi de Kuba Mescidine nakledildi. Bugün Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mescidindeki yepyeni minber, işte o zaman Sultan Murad'ın İstanbul'dan göndermiş olduğu minberdir. Zeminden kapısına 3 basamakla çıkılan 9 basamaklı bu minberin külahı yaldızlı ve alemi gümüşten olduğu için örtüsü kırmızı çuhadan, kapısının perdesi de yeşil atlastandı. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'da Dinlendiren Musiki programındasınız. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine dopdolu arşivimizin en güzel eserleriyle birlikteyiz. Hepinize tekrar merhaba diyelim ve ilk eserimize sizleri baş başa bırakalım. Halk müzikleriyle başlıyoruz bugün ve ilk olarak Orhan Hakalmaz'dan Aheste isimli eserini dinliyoruz.

Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun. Ruhsati dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başına vay deli gönül. Değerli dinleyenler, Aşık Ruhsati'ye ait türkülerden biriyle devam ediyoruz. Bu türkünün sözlerine dikkat ettiğimizde Anadolu aşığı olan Ruhsati'nin bilgeliğini, gönül gözüyle dünyaya bıraktığını görürüz. Ruhsati, binlerce sayfada anlatılamayacakların nasıl 3-5 kelimede anlatılabileceğini bize gösterir. Daha senden gayrı aşık mı yoktur türküsünü halimiz ahvalimiz yorumuyla dinliyoruz şimdi.

efendim güftesi Sultan 3. Murat Han'a ve Santuri Ali Ufki Bey'e ait olan bir ilahiyle devam edeceğiz. Muradi Divanı'na dair Irak makamında Uyan Ey Gözlerim Gafletten Uyan isimli ilahi biraz farklı bir yorumla dinleyeceğiz bu sefer. Turgay Başyaylan'ın yorumuna kulak veriyoruz. Kulağınız ve gönlünüz akrada olsun.

Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Bu halk içinde efendim bize güler var. Gülenler gülsün efendim, dost bizim olsun. Gafil ne bilsin efendim, bizi bilen var. Efendim, Mevlevi literatüründe ayini şerif olarak geçen Mevlevi ayini şeriflerinin genellikle üçüncü selamına eklenerek söylenmesi gelenektendir. Böylece ayinin en sanatlı, en çarpıcı, en coşkulu bölümü yâre salınan haberle hitama erdirilmiş olur. Son peşlevden önceki son söz budur. Yardan gelen habere kulak kesilmekse mukabele-i şerif bitişindeki kıraatle mümkündür. Sevgili dostlar, şimdi de Yunus Emre'ye ait Şehnaz Buselik makamında bu eseri Tarihi Türk Müziği Topluluğu'ndan dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, Sultanahmet'in Şeyhi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine yazdığı bir nazireyi dinleyeceğiz şimdi de. Aykut Kuşkaya'dan dinliyoruz ve bu eserimizde de programımızı nihayetlendiriyoruz. Bir başka programda ve farklı eserlerimizde yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın, Hakk'a emanet olun.

0: Seçkin eserlerin yayınlandığı dinlendiren musiki sona erdi.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

Ben Anadolu'yum. Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatık kırkaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım.

Baba Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Televizyonun dil üzerinde olumsuz bazı etkilerini görüyorum. Doğrusu televizyon seyretmiyorum, seyredemiyorum. Dil açısından, üslup açısından çok gerçekten kötü diye değerlendirebileceğim programlar var. Günümüzün gençliğinin ağzında güzel dilin ne yazık ki uzatıla yayıla konuşulan zevksiz, ahenksiz bir dil haline geldi. Toplumun geneline baktığımız zaman gözlemlemek mümkün. Bu dili sizlerin çok iyi konuşması lazım. Çünkü sizler çocuklarınızı yetiştireceksiniz. Onların üslubunun temellerini anneler atacak. Bu sebeple annelerle konuştuğumuzda şu şikayetle bana geliyorlar. Diyorlar ki konuşmayan bir nesil. Çocuklarımız konuşmuyor. Yani dilin, üslubun bozulmasının yanı sıra düşünüyorum ki televizyon insanları yalnızlaştırdı. Şimdiki çocukların anneleri, babaları televizyon, bilgisayar oldu ne yazık ki. Gençlerimiz için ve gelecek nesiller için ben ciddi anlamda kaygılıyım. Ve bazı programlarda böyle fark ettiğim bir şey var ki, 10 kez bir kelimeyi yanlış telaffuz edilmiş halde duyarsanız 11. kez siz de kullanırsınız. Mesela geçtiğimiz gün, geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz yıl, efendim biz geçmiyoruz, zaman geçiyor. Biz önceden buna geçen yıl, geçen hafta, geçen gün, geçen bayram der. Duyduğumuz, dinlediğimiz kelimeler, o yanlış kelimelerle, yanlış vurgularla konuşuyoruz. İletişimde dili kullanmak çok ayrı bir beceri ve kimlik göstergesi. Her birimizin bir üslubu. Bu dili en güzel haliyle kullanma arzusu, kaygısı olmalıydı. Ama ne yazık ki yok. Bilmiyorum, hikayet çok, sıkıntı çok. Ama işte üzerimize düşen noktasında anneler babalar duyarlı olsunlar. Her program seyredilmez. İşte üslup açısından değerlendirirlerse çok iyi olur. Sorsanız kimsenin zamanı yok. Kitap okumaya vakit yok. Ama televizyon 7-8 saat seyredilen bir ülke burası. Yani daha duyarlı, daha dikkatli. Üslubumuz her şeydir. Dolayısıyla biz konuştuğumuz zaman bütün mazimizi ve kendimizi ifade ederiz. Zevklerimiz dile gelir. Ama ne yazık ki toplumda sığ konuşmalar ve sığ hayatlar yaşanıyor. Onun için yani evet, bize düşen çok şey var.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
3: Merhaba değerli okurlar. Dün Uhud gazasını ve sonuçlarını okuduk. Bu savaştan sonra şarap ve kumarın tedrici ama kesin ve son emirle yasaklanışına şahit olduk. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. 344. sayfadayız ve 37. bölümdeyiz. Bir veli şöyle dedi. Hiçbir günah, günahsızlık gururundan, günahsızlık iddiasından daha büyük olamaz. Bir başkası da şöyle dedi. Günahkâra kibir gözüyle bakmaktan ve günahkârı hakir görmekten büyük günah yoktur. Ve İslam büyükleri şu ölçüyü şiirle heykelleştirdiler. Günah ki sahibine nefsini hor

Görme ve Allah'a sığınma hissini verir. Nefse izzet ve kibir veren ibadetten daha hayırlıdır. Allah'ın bildiğini kuldan saklamanın manasız olduğunu sanan şeytani teselli, uydurma bir samimiyet rolü içinde dünyanın en misilsiz ahmaklığına yuvarlandığını bilmez. Bu teselliyle cemiyet meydanına çıkarılan günahın, günahtan başka bir de günah cüreti ve hatta saadeti belirttiğini ve işte bunun günahtan beter olduğunu anlamaz. Günah başka, günahın alenilik planında belirttiği cüret ve bir nevi iftihar edası başka. Birinde dayanılamayan bir nefis zoru, ötekisinde günahla varılan keyif edası var. İkincisi derecesine göre günahı aşar. Açıkça orucunu yiyen birine ihtarda bulunursanız diyecektir ki, Allah'ın bildiğini kuldan niçin saklayayım? Ona deyiniz ki, Allah senin vücudunda bazı mahrem uzuvlar olduğunu da biliyor ve görüyor. Allah biliyor ve görüyor diye onları çıkarıp gösteriyor musun? Mutlak ölçüler karşısında ne bir indirme ne bir çıkarma mümkündür. Ve yasakların mutlaka tam ölçüsü, hikmeti ve ruhuyla bilinmesi lazımdır. Bir de riayetsizliğin her şeyden evvel büyük bir haya ve hicap davası olduğunun takdiri. Eğer Allah gözümüzü bir noktaya dikip kemiklerimiz eriyinceye kadar aynı yere bakmamızı emretmiş olsaydı, hak ölçüsü ve saadet mizanı bu olurdu. Fakat Yaradan hiçbir nefse takatinden fazla yük yüklemem buyurmuş ve bütün emir ve yasaklarını sımsıkı çevrelemiş ve çerçeveletmiştir. Bu çerçevelere dinin içinden ve dışından hiçbir el uzanamaz ve ister şiddetlendirme ister hafifletme oyunları yapamaz. İşte tam yasak. Emir Allah'a giden yolun kilometre ve istikamet işareti. Yasak da bu yolu kesen ve uçuruma saptıran patika helezonu başında tehlike levhası. Ve yasak olmayan şeye yasak demek, bu helezonlardan birine ve hatta en tehlikelisine sapmak. Emirlerle yasakları iki kanat gibi takınan, bunlardan nokta feda etmeyen, sonra ibadetini hiçe sayan, nefsine Allah'ın rahmetinden başka hiçbir dayanak görmeyen ve kendisini dünyanın en sefil günahkarlarından aşağı bilen insandır ki gerçek Müslümandır. Bir gün kainatın efendisi sahabiler meclisini şereflendirdiler. Muazzez sahabilerini kaygılı gördüler ve günah üzerinde mübalağalı bir korkuya düşmüş buldular. Buyurdular, Allah dilerse hepinizi helak ve bana yeni sahabiler halk eder. Onlar da günah işler ve günahları affolunur. Sırat-ül Müstakim isimli dosdoğru yolu bütün ivicaçlarıyla yani dolambaçlarıyla ve yine dosdoğru kavrayabilene ne mutlu. O bir ivicaç içinde eğrilik kabul etmez. Mutlak doğruluk. Şarabı, kumarı ve daha nice kötülüğü yasak edici emirlerle beraber sahabiler yasağın en derin hikmeti içinde Allah tarafından çizilen mukaddes sınırların kuş uçurtmaz bekçisi oldular. Uhud muharebesinin ertesi günü sabah vakti. Muharebenin bitişinden 18 saat sonra, henüz yaraları kurumadan. Evet, bu halde Allah'ın Resulü harekete geçtiler ve Hamra-ül Esed tarafına yürüdüler. Medine'den 4-5 saatlik yürüyüşlük mesafede bir mevki. Gayeleri Uhud cenginde İslam'ın bozguna uğramadığını etrafa göstermek ve bilhassa Mekke'ye dönen düşman tekrar istikamet değiştirecek ve Medine'ye taarruz isteyene kapılacak olursa kendisini karşılamak. Başta Allah'ın Resulü ve hepsi bir gün evvel Uhud cengine girmiş 600 küsur sahabi. İslam bütün şevketiyle ayaktadır ve bir gün evvelki tecrübe sadece ilahi bir imtihandan ibaret. İşte bu hakikat gösterilecektir. Kureyş ordusu gerçekten Medine üzerine dönmüşken yeni vaziyeti haber alınca tekrar yüz geri etti ve elinden kaçırmamak istediği zafer vehmini Mekke'ye taşıdı. Hicretin 36. ayındayız. 3 yıl dolmuştur. İki kabile birleşip bir tuzak kurdu. Allah'ın Resulüne başvurup aralarında birkaç Müslüman bulunduğunu ve herkesin Müslümanlığı anlaması için bir talim heyeti gönderilmesini istediler. Allah'ın Resulü Asım bin Sabit'in reisliğinde 6 sahabelik bir heyeti bunlara kattı. Yolda hainlerin maskesi düştü. Sahabilerin etraftan imdat istemeleri işkenceyi büsbütün azdırdı. Nihayet sahabiler bir kayalığın tepesine can attılar. Hainler onlara haykırdı.
İnin oradan canı.

0: Kızınızı bağışlayalım. Asım bin Sabit cevap verdi. Kafirlerin ahdine inanılmaz ve Allah'a dua etti. Ya Rabbi, halimizi Resulüne bildir. Asım'ı okla şehit ettiler. Kafir ahdine inanıp kayadan inenleri de Mekke'ye götürüp esir diye sattılar. Küfür sorabilir. Madem ki peygamberdi, niçin tuzağı evvelden keşfedemedi? Cevabı basittir. Peygamber gaibi bilen değil, ancak Allah'ın bildirdiğini bildirdiği kadarıyla bilendir. Sadece bildirdiğini bilen ve gösterdiğini gören. O da bildir ve göster emriyle açığa çıkabilir. Bilmediği olduğu gibi bildirmediği de var. Kendisi kürenin gündüz mıntıkasındayken gece kısmındaki adamı görebilir ve yanı başındakini görmeyebilir. Gösteren ve göstermeyen Allah. Mekke'de satılan sahabilerden Habib, tam aşk adamı ve kurban örneği. Habib'i öldürmeye götürüyorlar. Bir lahza diyor Habib, boynuma kılıç inmeden iki rekat namaz kılayım. Bırakıyorlar. Namaz bitince soruyorlar. Şimdi senin yerinde Muhammed olsaydı da seni azat edip onu öldürseydik, razı olur muydun? Ve ilave ediyorlar, yemin et, doğrusunu söyle. Habib gökleri aydınlatan yüzünü suali soran kafire çeviriyor. Dinle bak diyor. Allah üzerine yemin ederek söylüyorum ki sevgilisinin ayağına bir diken batmaktansa ben hayatımı vermeyi, gün ışığından ve çoluk çocuğundan mahrum kalmayı tercih ederim. Ebu Sufyan duramıyor. Vallahi ben Muhammed'i sahabilerin sevdiği gibi sevebilen, sevmeyi bilen tek insan görmedim. Pırıl pırıl aşk ve iman yüzlü Habib'i vurup şehit ettiler. Gülümseyerek öldü ve öldükten sonra da gülümsemeye devam etti.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur.
1: Akra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle içteki huzur bugün 17.10'da, tekrarıyla pazar 14.10'da Akra'da.
3: Farkında ol, Akra dinle.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Sağmal hayvanlardan da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır.''

hala şükretmezler mi? Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O, sizin henüz bilemeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. Onlar, üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O, her şeyi hakkıyla görendir. İnsanlar o devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayılıp döşendiğine ibretle bakmazlar mı?

Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez. Kim Müslüman bir kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim Müslüman kardeşini bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da onu bir sıkıntıdan kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Bir mümin, bir mümine karşı tıpkı birbirini güçlendiren, takviye eden bir duvarın tuğlaları gibidir. Müminler, birbirini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında, diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Sevgili dinleyenler, Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akra Medya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akra Medya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akra Medya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Zihin bölünmesi bir halk sağlığı sorunu. Neden? Aslında zihin bölünmesi dediğimiz şey, çocukluğu zor geçmeye, çocukluk travmalarına bağlı insan tekinin baş etme yöntemidir. Bir çocuk dövülürse, bir çocuk aşağılanırsa, bir çocuk kötü muameleye maruz kalırsa, cinsel tacize uğrarsa, anne babanın kavgaları arasında kalırsa, zihin bu yoğun duygulara yoğun hale baş edemiyor. Bir nevi o yoğun duyguları alıp paketleyip zihnin bütününden ayırıp başka bir yere koyuyor. Böylece zihin sanki içinden bir paketi alıyor, zihnin başka bir tarafındaki bir organizasyona koyuyor. O yüzden zihin bölünmesi, disosiyasyon, çözünme diyoruz. Böylece çocuk o anda o yükten kurtulmuş oluyor. O acıyı az yaşamış oluyor. Sanki kendisine olmamış gibi oluyor. Diyelim ki kendisi Ayşe içinde bir Fatma'nın babası ona kötü yapıyor. Kendisinin babası iyi aslında gibi bir psikolojik süreç yaşıyor. O anda rahatlıyor, işe yarıyor. Çocuk zorlukla böyle baş ediyor. Ama bunun bedeli uzun vadede bedeli ağır oluyor. Niye? O duygular orada böyle bir kapalı kutu gibi bir yere kondu. O kendi içinde gelişiyor. Bir kimliğe evriliyor ve o acı anıları zamanın nasıl geçtiğini bilmeksizin hala çoğunlukla çocuklukta kalarak veya hep o acı şeylerle özelleşerek, hayatın bütün acılarını üzerine alarak zihin içinde başka bir zihin, bir kimlik oluşuyor. Böylece kişinin içinde sanki birden fazla kişi varmış, birden fazla zihin varmış gibi bir hal oluşuyor. Bir rutin hayatına devam ederken içeriden ağlayan bir ses, aşırı öfkeli biri, zihin içinde bir konuşma, ruh halinde çok hızlı değişimler dediğimiz bir tabloya evriliyor. Yani aslında zihin bölünmesi, disosiyatif bozukluk, çocukluk çağı travmalarına, acılarına karşı bir baş etme yöntemi ama uzun vadede bir rahatsızlığa dönüşüyor. En sık belirtiler şöyle olur. Bir kere zihin ilk 11 yaşta bölünüyor. Bu çocukluktan itibaren başlıyor. Fakat uzun süre bu çocuklar sanki böyle karşılarında biri varmış gibi konuşuyorlar. Sanki içlerinde bir başka biri varmış, onunla oynuyormuş gibi oluyorlar. Bu çocukların bir kısmı çok uzun süre kendi başlarına kalıp hayal kuruyorlar. Bir dönem sonra içteki acı yerinde durmamaya başlıyor. Çocuk ergenlik döneminde itibaren kendini kesmeye, bedenine zararlar vermeye başlıyor. Küçük intihar girişimleri oluyor. Ve bir dönemden sonra daha açık bir şekilde kafasının içinde kendisiyle konuşan iç sesleri oluyor. Bu bir şizofreniden farklı, tamamen farklı. Şizofreni bambaşka bir hastalık, zihin bölünmesi bambaşka bir hastalık. Ruhsal tedaviler hastalıklar içerisinde tedavisi açısından en umutlu olduğumuz rahatsızlıklardan bir tanesi. Sonradan oluştuğu için zihnin yazılımında, şimdi Alzheimer demans hastalığında, unutkanlık hastalığında nöron hücreleri direkt ölüyor. Ölen hücrenin yerine bir şey koyamayacağımıza göre onu tamamen durdurabilmek imkansız. Bu travma ile ilgili, bu da beyin kimyasında değişiklik yapıyor ama ikinci olarak yapıyor. Genetik kodlardan gelen bir rahatsızlık değil. O yüzden de psikoterapi ile ilişiyor. Fakat enteresan, buna hiç ilaç yaramıyor. Bipolar bozukluk daha bu tarafta ilaçsız olmuyor. Buna ise ilaç işe yaramıyor. Tamamen psikoterapi ile tedavi edilmesi gerekiyor. Bu tedavide

0: En önemli şey kişinin tanıyı kabul etmesi. Sonrasında içerideki adına alter kimlik dediğimiz bölünmüş her bir kimliği hikayesi ve özellikleriyle birlikte tanıyoruz. Sonra diğer kimliklerin birbirlerini tanımasını ve toplam sistemi anlamaya çalışıyoruz. Bir de bu kimliklerin etkisiyle oluşan gündelik hayatı bozan belirtileri düzenliyoruz. Mesela diyelim ki bedeni kesen biri var ise onu bulup niye kesiyorsun? İşte bunu anlaşmasını yapıp durdurmaya çalışıyoruz. Veya diyelim ki ders sırasında konuşan biri var ise ya bak dersi sen de dinle, senin de hayatın deyip o gündelik hayat belirtilerini toparlamaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş kimlikleri tanıdıktan sonra niye bölündüler? Travmaları nedir? O travmaları ele almaya çalışıyoruz. Travmaları ele almaya başladıktan sonra kısmen yavaş yavaş da birleştirme dediğimiz şeyi yapıyoruz. Nasıl zihin birbirinden ayrıştıysa bu zihinleri sanki birbirlerine bağlarını yeniden bağlayıp yeniden birleşik hale getirebiliyoruz. Bölük bütündü, bölündü, yeniden tam birleşik bir zihne dönüşebiliyor. Yani bir nevi sistem networkler birbirine yeniden bağlanıyor.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

İnanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

lütfen çocuklarınıza vakit ayırın. Bakın bir çocuğun kişiliği 6 yaşına kadar gelişiyor, bitiyor. Ondan sonraki onun sonuçları oluyor. Lütfen çocuklarınıza sevgi gösterin.

baba olarak sevgi gösterin. Bunu dinleyenler anne olarak sevgi göstersinler. Annenin sevgisi çocuğa sevgiyi öğretmek demek. Yani bazı insanlar sevgiyi bilmiyorlar. Nasıl şey bu? Sevgi nasıl bir şey acaba? Yenilir mi, içilir mi, metreyle mi satılır? Efendim kiloyla mı, okkayla mı satılır? Tane tane midir, nasıl bir şeydir? Sevgiden haberi yok. Sevmeyi bilmiyor. Sevmeyi bilmiyor. Sevmeyi öğrenmek lazım. Sevmeyi ilk önce anne çocuğuna öğretir. Severek öğretir. Bebek sevgiden anlar. Bebeğin yanağını sıkarsın. Efendim öpersin, haplatırsın, şaka yaparsın, çocuk sevildiğini anlar. Ve bu ona ileride iyi bir insan olması için bir öğretidir. O ileride dindar bir çocuk olacak. Neden? Annesi çok sevgi gösterirdi, sevmeyi biliyor. Allah'ı da sevmeyi öğrenecek. Annesini sevmekten Allah'ı sevmeyi öğrenecek. Lütfen anneler çocuklarınızı sevin. Lütfen azarlamayın. Lütfen yanınızdan kovmayın. Böyle şey yok. Sevgi göstereceksiniz. Sevgi çocuğu daha iyi terbiye ediyor. Takdir daha iyi terbiye ediyor. Tekdir de olur. Tekdir de eksi işaretli bir sevgidir. Aa, bu güzel olmadı. Bunu yapma evladım bir daha. Geçen gün şöyle yapmıştın, ne kadar güzeldi dedin mi? Tekdir de bir çeşit sevgi olur. Takdir de bir çeşit sevgi olur. Lütfen çocuklarınıza vakit ayır. Hocam benim işim çok. Ben onu bilmem. İşlerinden bir tanesi de çocuğuna vakit ayırmak. 2 saat mi, 3 saat mi çocuğuna vakit ayıracaksın.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Firavun'un ölüm anında iman etmesi.
1: Andolsun ki Musa size açık deliller ve mucizeler getirdi. Sonra onun ardından o Tur'a, Sina Dağı'na gittikten sonra siz kendinize yazık ederek buzağıyı görsel tanrı edindiniz. Ona taptınız. Sonra onların ardından da Musa ile Harun'u ayetlerimizle birlikte Firavun ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inanma hususunda büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. Onlara tarafımızdan hak, mucize gelince şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa onlara, size hak, mucize gelince dil mi uzatırsınız, sihir mi bu? Bilin ki sihirbazlar umduklarına, kurtuluşa eremezler, dedi. Firavun, bilgili bütün sihirbazları bana getirin, dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, atın atacağınız şeyleri ortaya, dedi. Onlar da hünerlerini ortaya atınca Musa, meydana getirdiğiniz şey sihirdir. Allah şüphesiz ki onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozgunculuk yapan hilekarların işlerini rast getirmez, dedi. Günahkarlar hoşlanmasa da Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirecektir. Musa dedi ki, ey kavmim, şayet Allah'a gerçekten inandıysanız ve ona teslim olmuş iseniz, artık ancak ona güvenip dayanın. Onlar da, biz ancak Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, zalim kavmin zulmüne uğramakla bizi imtihan yapma. Bizi rahmetinle o inkarcı toplumundan kurtar, dediler. Musa dua edip, ey Rabbimiz, Firavun'a ve ileri gelen yandaşlarına dünya hayatında

0: ikinizin de duası kabul edildi. Yine doğruluğa ve doğru yola çağırmaya devam edin ve bilmezlerin yoluna asla uymayın. İsrailoğullarını Kızıldeniz'den geçirdik. Firavun ve askerleri de saldırmak ve zulmetmek için onların arkalarına düştü ve denize daldı. Nihayet boğulma durumuna gelince Firavun şöyle dedi: "Ben İsrailoğullarının inandığından başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Artık ben ona teslim olanlardanım. Şimdi mi iman ediyorsun? Halbuki sen bundan önce kendini tanrılaştırarak Allah'a isyan etmiş ve böylece fesatçılardan olmuştun. Bugün de biz senden sonrakilere ibret olması için cesedini batıp gitmekten kurtarıp sahile atacağız. Yine de insanların çoğu bizim ayetlerimizden hakikaten gafildir."
1: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur.
2: Akra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle içteki huzur bugün 17.10'da, tekrarıyla pazar 14.10'da Akra'da.
3: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Edip, edip edebiyatla derinlemesine ilgilenen, dili ustalıkla kullanan ve özellikle nesir alanında sanat değeri yüksek eserler ortaya koyan kimselere verilen bir ünvandır. Günümüzde edebiyatçı kelimesi daha yaygın olarak kullanılsa da, klasik kültürümüzde edip, yalnızca yazı yazan kişiyi değil, bilgi, kültür, görgü ve üslup bakımından seçkin bir seviyeye ulaşmış sanatkârı ifade eder. Eski edebiyatımızda özellikle nesir alanında üstün başarı gösteren sanatçılar için münşi kelimesi de kullanılmıştır. Münşiler, mektup, münşaat, tarih ve resmi yazıları güçlü bir üslupla kaleme alan, dilin inceliklerine hakim kimselerdi. Ancak her münşi aynı zamanda bir edip sayılmazdı. Edip ünvanı yalnızca teknik bilgiyi değil, estetik anlayışı, geniş kültürü ve güçlü ifade kabiliyetini de gerektirirdi. Klasik Türk edebiyatında Sinan Paşa, Nergisi ve Naima, sanatlı nesirleriyle edip olarak anılan önemli isimler arasında yer alır. Modern Türk edebiyatında ise Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Cemil Meriç gibi isimler, eserlerinin derinliği ve dile hakimiyetleriyle gerçek birer edip olarak değerlendirilmişlerdir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Akra, akra, akra, akra.
3: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatık kırkaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'nda pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoşum. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha cazip kıl.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: La ilahe illallah'ın iman ifade etmesi var. İmanlı insan la ilahe illallah diyor. Bir de bu sözün esrarı vardır. Sırları vardır. Nasıl sırları vardır? Bu söz bazı tesirler yapar. Yani mıknatıs uzaktan iğneyi nasıl döndürüyor? Şöyle uzaktan böyle kıpırdatıyorsun, iğneye böyle hareket veriyor. Ama arada mesafe var. Mıknatıs o tesiri uzaktan ona kuvvetiyle tesir ediyor, onu öyle yaptırtıyor. La ilahe illallah sözünün de böyle bir takım tesirleri vardır. Yani insanın yaptığı zaman kendi hayatında elle tutulur gibi anlayacağı böyle tesirleri vardır. Çektiği zaman, söylediği zaman o tesirleri görür. Mıknatısın tesirini Allah vermeye kadir de la ilahe illallah sözüne o tesiri vermekten aciz mi? Değil. Yani muhakeme mantık bakımından bir eksiklik yok. Müşahede bakımından da böyle bu.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Araf suresi 73 ila 108. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara dedi ki, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir delil ve mucize geldi. İşte size bir mucize olarak Allah'ın dişi devesi. Onu kendi haline bırakın. Allah'ın arzında otlasın. Ona dokunmayın, bir fenalık yapmayın. Yoksa sizi acıklı bir azap yakalar. Ey Semud kavmi! Düşünün ki vaktiyle Allah Ad kavminden sonra size hükümranlık bahşetti. Sizi yeryüzünde yerleştirdi. Ovalarında köşkler edinip dağlarından evler oyar, kayaları yontardınız. Artık Allah'ın nimetlerini anın. Emirlerinden çıkıp yeryüzünde ortalığı karıştırarak bozgunculuk yapmayın. Onun kavminden iman etmeyip büyüklük taslayanlar, içlerinden kendilerince zayıf ve hor görülen müminlere, siz Salih'in gerçekten Rabbi katından gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyor musunuz? Dediler. Onlar da, doğrusu biz ona ve onunla gönderilenlere inananlarız, dediler. Büyüklük taslayan o kişiler, biz sizin iman ettiğinizi inkar edenleriz, dediler. Derken o mucize olarak gönderilen dişi deveyi ayaklarından biçerek öldürdüler. Ve Rablerinin emrine isyan ettiler. Ve ey Salih, eğer sen gönderilen peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı bize getir, dediler. Bunun üzerine onları şiddetli bir sesle gelen sarsılma yakalayıverdi de yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Salih de gördüğü dehşet verici manzara karşısında yüzünü öteye çevirip, ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği hükmü duyurmuş ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz, dedi. Lut'u da gönderdik. O da vaktiyle kavmine demişti ki, sizden önceki alemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşu mu yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere varıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan azgın bir kavimsiniz. Kavminin cevabı, onları Lut ve yandaşlarını kasabanızdan çıkarın. Herhalde onlar fazlasıyla temiz olan insanlarmış, demekten başka olmadı. Biz de onu ve ehlini, aile ve taraftarlarını karısı hariç kurtardık. Çünkü o gizli küfrü sebebiyle geride kalıp helak olanlardan oldu. O sırada üzerlerine felaket getiren bir yağmur yağdırdık. İşte bak, günahkar suçluların sonu nasıl oldu? Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın."

0: İnsanların eşyasını, haklarını eksik vermeyin. İman ve ilahi adaletle düzeltildikten sonra da yeryüzünde tekrar saparak bozgunculuk yapmayın. Eğer inanan kimselerseniz bunlar sizin için hayırlıdır. İman edenleri tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve o yolu eğri göstermek isteyerek yol başına oturmayın, köşe başlarını tutmayın. Düşünün ki vaktiyle siz azdınız da Allah sizi çoğalttı. Bakın, Allah'ın emirlerinden saparak fesat çıkaranların sonu nasıl oldu? Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene iman etmiş, bir grup da iman etmemişse, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Kavminden iman etmeyip büyüklük taslayan ileri gelenler, ey Şuayb, seni ve seninle beraber iman edenleri ya kesin kes kasabamızdan çıkaracağız ya da kesinlikle milletimize, bizim yaşadığımız dinimize dönersiniz dediler. O da, biz istemesek de mi dedi. Sonra bilin ki Allah bizi vahiy ile o batıl dininize inanmaktan kurtardıktan sonra, eğer sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi dışında o sizinkine dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz ancak Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında hak olan neyse ona hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Kavminden inkara sapanların ileri gelenleri, kralcılar, eğer Şuayb'a uyarsanız kesinlikle zarara uğrar, perişan olursunuz dediler. Bunun üzerine onları müthiş bir deprem yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç oturmamış gibi oldular. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, işte asıl zarara uğrayan onlar oldular. Bunun üzerine Şuayb onlardan yüz çevirip, ey kavmim, andolsun ki Rabbimin gönderdiği hükümleri size duyurmuştum ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Artık kafir bir kavme ne diye üzüleyim dedi. Biz hangi diyara bir peygamber gönderdiysek onun halkını inkarları yüzünden ancak yalvarıp yakarsınlar diye fakirlik ve sıkıntıyla yakalamışızdır. Sonra bu kötülük, sıkıntı yerine iyilik ve bolluk getirdik. Nihayet çoğaldılar. İbret almak şöyle dursun, yine isyana başlayıp babalarımızın başına da sıkıntı ve felaket, iyilik ve bolluk geldi. Bunlar normal dediler. Bu sırada hiç hatırlarından geçmezken onları ansızın azabımızla yakalayıverdik. Eğer o memleketlerin halkı iman edip Allah'a karşı inkar ve isyandan sakınsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluk kapılarını açardık. Fakat peygamberlerini yalanladılar. Biz de kazandıkları günahları yüzünden onları azapla yakaladık. Yoksa o memleketlerin inkarcı halkı geceliğin kendileri uyurken azabımızın onlara gelmesinden emin mi oldular? Ya da o memleketlerin halkı kendileri oynayıp eğlenirken bir kuşluk vaktinde azabımızın onlara gelmesinden emin mi oldular? Onlar Allah'ın azap tuzağından kurtulup emin mi oldular? Fakat nefislerine uyup kendilerine yazık eden topluluktan başkası Allah'ın mühlet verdiği azap tuzağından emin olamaz. Önceki sahiplerinin helakinden sonra dünya mülküne varis olanları şu gerçek olaylar yola getirip hala uyandırmadı mı? Eğer biz dileseydik günahları yüzünden onları felakete uğratır ve kalpleri üzerine mühür basardık da onlar hakikati işitmezlerdi. İşte o memleketler. Sana onların haberlerinden bazısını anlatıyoruz. andolsun ki onlara peygamberleri açık deliller getirmişti. Fakat daha önce yalanladıkları şeylere iman edecek değillerdi. Allah, kafirlerin kalbini, küfürlerindeki inatları sebebiyle işte böyle mühürler. Biz onların çoğunda iman ve itaat sözüne bağlılık bulamadık. Onların çoğunu gerçekten itaatten çıkmış kimseler bulduk. Sonra onların o peygamberlerin ardından Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inkar ederek ayetlerimize haksızlık ettiler. Bak, fesat çıkaranların sonu nasıl oldu. Musa dedi ki, ey Firavun, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi katından gönderilmiş bir Resulüm. Benim için doğru olan görev Allah'a karşı haktan başkasını söylemememdir. Doğrusu size Rabbinizden bir ayet, peygamberliğime şahit bir mucizeyle geldim. Artık İsrail oğullarını benimle Şam'a gönder. Firavun dedi ki, eğer bir ayet mucizeyle geldiysen ve eğer doğru söyleyen birisiysen, hadi getir de göster onu. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, o apaçık bir ejderha oluverdi. Elini koltuğuna sokup çıkardı. Bir de ne görsünler, o bakan kimseler için bembeyaz, gözleri kamaştıran bir eldir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden A'raf suresi 73 ila 108. ayetlerini dinlediniz.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Tetik parmaklar, tetik biliyorsunuz silahlardaki bir tıklamayla sesle birlikte olan bir durumdur. Aynı şekilde tendonlarda da bu şekilde bir takılma, kilitlenme olarak tarif edilen bir sesle birlikte kapanma ve açılma. Bu ses ve kapanma sırasında ağrılı bir klinik tablo. Bunun mekaniği nedir? Şimdi bu parmaklarımızı hareket ettiren kirişlerimiz belli kılıflar içerisinde hareket eder. O kılıflar bir su borusu gibi düşünün. O boru içerisinde daha ince bir borunun hareket ettiğini düşünün. Parmak eklemleri o tendonlar kıvırıyor, hareket ediyor, açıyor, kapatıyor. Bu açıp kapatma sırasında o belli bölgelerde daralma noktaları var. Eğer onlar olmasa parmağımızı kıvıramayız zaten. Bu daralma noktaları, doğal daralma noktalarında aşırı daralma olursa, bunlara pullei denen noktalardır bunlar anatomik olarak. Bu bölgelerdeki aşırı daralmalar bu kirişlerin o noktalardan geçerken takılmasına, yani bunu bir otoyolda alt geçit gibi düşünün. O alt geçitten geçen araçların o alt geçitte takılması gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir daralma bu takılmaya sebep oluyor. Her karşıya geçiş bir takılmayla karşımıza çıkıyor ve bir ses yapıyor. Bunun derecesi var tabii. Hafif takılmalar var. Bir de mekanik takılmalar. Mesela çocuklarda, yeni doğan çocuklarda bile görüyoruz. Mesela çocuk baş parmağı kıvrık olarak doğuyor. Açamıyor. Bu konjenitaldir. Yani doğumsal tetik parmaktır. Erişkinlerde ve daha sonra kazanılmış olan tetik parmaklarda ise yine aşırı ve ani kullanmanın getirdiği sonuçlar sonucunda, yani o bölgenin aşırı travmaya maruz kalmasıyla ona reaktif olarak enflamasyon, ödem oluşuyor, kalınlaşma oluşuyor tendon kılıfında. Bu da bir şeyi çok sıkmakla ilgili olabilir. Yani mesleki bir kullanım kusuru olabilir. Sonuçta mekaniği tamamen takılan bir tendon var. Onun üzerinde onu boğan bir kılıf var.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur.

0: konuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akra dinliyorsunuz.

namazla ilgili 3 hadis-i şerif. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da o kimse her gün bu nehirde 5 defa yıkansa kirinden bir şey kalır mı diye sordu. Sahabiler, o kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, 5 vakit namaz işte bunun gibidir. Allah 5 vakit namazla günahları silip yok eder buyurdular. İbadetlerin en faziletlisi vaktinde kılınan namazdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, namazın sonunda edilecek bir dua bana öğretiniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. De ki, Allah'ım, ben nefsime çok zulüm yaptım. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Lütfunla beni bağışla ve beni esirge. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin. Sevgili dinleyenler, namazla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Sağduyulu akıl, akıl ve vicdanın dengesi. Akra, insanın sahip olduğu akıl nimetinin farkındalığına ve sağduyulu düşünmenin önemine dikkat çeken özel bir içerik serisini dinleyicileriyle buluşturuyor. Sağduyulu akıl. Duyguların, kaygıların ve ön yargıların kararlarımız üzerindeki etkisi, bilgi, deneyim ve empatinin düşünce dünyamızı şekillendirmedeki rolü, aşırılıklardan uzak, dengeli ve ölçülü bir bakış açısının nasıl geliştirilebileceği, sağduyulu akıl, vicdan, akıl, tecrübe ve insanı anlama çabası ekseninde bu konulara değiniyor. Belgesel serisinde aklı selim ve sağduyulu düşünceyle doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt edebilme, hakikati kavrama ve doğru bilgiyle huzur ve mutluluğa ulaşma hedefi ele alınıyor. Sağduyulu akıl belgeselleri Türkiye saatiyle pazartesi günleri 11.15'te ve cumartesi günleri 17.40'da Akra'da yayınlanıyor. Serinin söyleşilerinde ise yine aklı selim ile doğru bilgiyle düşünmek, deneyimlerden öğrenmek ve vicdanı gözeten bir bakış geliştirmek üzerine değerlendirmeler dinleyicilerle buluşuyor. Sağduyulu akıl söyleşileri ise çarşamba günleri 16.15'te, pazar günleri 17.15'te yayınlanıyor. Bu kapsamda hazırlanan tüm içeriklere Akra Medya sayfasındaki Sağduyulu Akıl Medya kategorisinden ulaşılabiliyor. Et ürünlerinde yeni dönem, sucuk, pastırma, kavurma, döner, köfte ve burger gibi et ürünlerinde yeni dönem başladı. Türk Gıda Kodeksi et, hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri tebliği yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile et ürünlerine et, süt, yumurta ve yoğurt dışında protein ve azot kaynağı olabilecek bileşenlerin eklenmesi engellendi. Sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde tütsüleme işlemiyle fıstık ve peynir gibi çeşitli maddelerinin kullanımı da yasaklandı. Döner ürünlerinde ise etiketleme kuralları değişti. Üretim şekline göre ürünün adı yaprak döner, yaprak kıyma döner veya kıyma döner şeklinde belirtilecek.

bağlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar süre verildi. Kalp sağlığı için tam tahıl önerisi. Tam tahıllı gıdaların kalp ve metabolizma sağlığı üzerindeki olumlu etkileri bir kez daha ortaya kondu. Yayınlanan kapsamlı araştırmaya göre günde yaklaşık 90 gram yani 3 porsiyon tam tahıl tüketimi toplam kolesterol, kötü kolesterol olarak bilinen LDL, kan basıncı, vücut ağırlığı ve bel çevresi gibi kalp damar hastalıkları ile ilişkili göstergelerde iyileşme sağlıyor. Tüketimin 4 ila 6 porsiyona çıkarılmasının sağlık göstergelerinde daha belirgin faydalarla ilişkili olduğu belirlendi. Uzmanlar yalnızca beslenmeye tam tahıllı ürünler eklemenin yeterli olmadığına dikkat çekiyor. Beyaz un yerine tam tahıllı ürünlerin tercih edilmesi ancak toplam karbonhidrat ve enerji alımında dengelenmesi öneriliyor. Yulaf, esmer pirinç, tam buğday ekmeği, patlamış mısır ve kinoa tam tahıllı seçenekler arasında. Öte yandan koyu renkli veya üzerinde çok tahıllı ve tam tahıllı ifadeleri bulunan her ekmeğin gerçekten tam tahıllı olmayabileceği konusunda da uyarı yapıldı. Bu nedenle ürünlerin içindekiler listesi kontrol edilmeli ve ilk sıradaki bileşenin tam tahıl olmasına dikkat edilmeli. Ofis ışıkları yaşlandırması gerçek mi? Uzun çalışma saatleri, stres, uykusuzluk ve klimalı ortam. Ofis yaşamının cilt üzerindeki etkileri son dönemde sosyal medyada ofis yaşlandırması başlığıyla gündeme geliyor. Özellikle Çin'de iş yerlerindeki ışıklardan korunmak amacıyla güneş şemsiyesi kullanılması konuyu yeniden tartışmayı açtı. Ancak dermatoloji uzmanları bilgisayar ekranlarının güneş ışığıyla aynı etkiye sahip olmadığını belirtiyor. Dermatoloji uzmanı doçent doktor Elif Yıldırım, ofis yaşlandırmasının tıbbi bir tanı veya dermatolojide kabul edilmiş bilimsel bir kavram olmadığını söyledi. Ofiste çalışmanın tek başına cildi yaşlandırmadığını, stres, uykusuzluk, kuru ve klimalı hava, hareketsizlik ve uzun süre ekran başında kalma gibi faktörlerin cildin daha kuru, solgun veya yorgun görünmesine ve cilt bariyerinin olumsuz etkilenmesine yol açabileceğini ifade etti. Balık avında yeni düzenlemeler. Balıkçılıkta yeni dönem başladı. Yapılan düzenlemeyle hem amatör hem de ticari balıkçılığı ilgilendiren yeni kurallar getirildi. Buna göre 15 yaşını dolduranlara veli veya vasilerinin yazılı onayıyla amatör balıkçı belgesi verilebilecek. Avlanması tamamen yasak olan su ürünleri türlerinin listesi de yeniden düzenlendi. Hamsi avcılığına saat sınırlaması getirildi. Karadeniz'de Bulgaristan sınırıyla Zonguldak-Bababurnu arasındaki bölgede orta su trolüyle hamsi avcılığı 15-09 saatleri arasında yapılabilecek. Bu saatlerin dışında orta su trolü ağlarının denizde bulundurulmasına izin verilmeyecek. Öte yandan istavrit avcılığına da kota uygulamasına gidiliyor. Her av sezonu için belirlenen miktar kadar istavrit avlanabilecek. Belirlenen kotanın tamamının kullanılmasıyla avcılık sona erecek, kullanılmayan miktarsa bir sonraki sezona devredilmeyecek. Düzenleme ile ayrıca avlanan istavritin balık unu ve yağ fabrikalarına gönderilmesi ve bu amaçla kullanılması yasaklanacak. Sonbahar geldi, orman yangını riski geçmedi. Sonbaharın gelişiyle birlikte orman yangını tehlikesinin sona erdiği düşünülüyor ancak uzmanlar özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde riskin devam ettiğine dikkat çekiyor. Profesör Doktor Yılmaz Çatal bu yıl yağışların bitki örtüsü ve toprak nemine olumlu katkı sağladığını belirtti. Ancak bunun yangın sezonunun sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın aynı anda görüldüğü günlerde yangınların kısa sürede büyüyebileceği uyarısında bulunan Çatal, özellikle bazı bölgelerde yaz koşullarının Eylül ayında da devam edebildiğini söyledi. Profesör Doktor Ertuğrul Bilgili ise bu yıl yağışlarla birlikte artan otlama ve ölü örtü birikiminin ormanlardaki yanıcı madde miktarını arttırdığına dikkat çekti. Yangınların önemli bir bölümü insan kaynaklı, bu nedenle anız yakma, bahçe atıklarının yakılması ve piknik ateşi gibi faaliyetlerin yüksek riskli dönemlerde ciddi tehlike oluşturabileceği belirtiliyor. Yangını hassas bölgelerde önleyici tedbirlerin meteorolojik koşullara göre sürdürülmesi, vatandaşların yangın konusunda bilinçlendirilmesi ve erken tespit sistemlerinin yaygınlaştırılması öneriliyor.
Avrupa Birliği'nden çocukların sosyal medya kullanımı

0: programına yeni düzenleme. Avrupa Birliği Komisyonu çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi hazırlanıyor. AB çocuk yasası kapsamında 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımının sınırlandırılması planlanıyor. Düzenleme ile sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkisinin azaltılması, bağımlılık yapıcı özelliklerinin sınırlandırılması ve çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklere maruz kalmasının önlenmesi hedefleniyor. Komisyon düzenleme öncesinde çocukların sosyal medya kullanımının etkilerini değerlendirmek üzere uzmanlardan oluşan bir heyet oluşturdu. Avustralya başta olmak üzere farklı ülkelerdeki uygulamalar incelendi. Teklifin hayata geçmesi halinde düzenleme AB üyesi 27 ülkeyi kapsayacak. Yasanın kabul edilmesi için üye ülkelerinin çoğunluğunun desteği gerekecek. Singapur'da kitap okuyana para ödülü. Sosyal medyada geçirilen uzun ekran sürelerine karşı Singapur'dan dikkat çeken bir uygulama geldi. Ülkede bu ay başlatılan program kapsamında günde en az 15 dakika kitap okuyan vatandaşlara sanal puan verilecek. Biriktirilen puanlar daha sonra para ödülüne dönüştürülebilecek. Uygulama ile vatandaşların ekran başında geçirdiği süreyi azaltmak ve kitap okuma alışkanlığını artırmak hedefleniyor. Singapur hükümeti ayrıca program sayesinde konsantrasyon, eleştirel düşünme ve hayal gücü gibi bilişsel becerilerin geliştirilmesini amaçlıyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Yurdun geniş bir kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışların İç Ege'de, Batı İç Anadolu'da, Batı Karadeniz'de, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, dolu ve ulaşımda aksama gibi durumlara karşı tedbirli olunmalı. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette olması beklenirken Doğu Anadolu'da 30 ila 50 km hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bugün bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: İstanbul 25, Çanakkale 27, Denizli 22, İzmir 30, Antalya 26, Adana 33, Ankara 22, Nevşehir 25, Bolu 18, Sinop 23, Trabzon 22, Rize 24, Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 35 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 44, Medine 43, Taşkent 35, Saraybosna sağanak yağışlı 22, Üsküp 30 ve Melbourne 16 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre İzmir-Aydın otoyolunda Niğde-Pozantı, Beşehir-Antalya, İnebolu-Abana-Çatal Zeytin güzergahlarında ve Trabzon-Rize sınırındaki İdere-Rize yolu üzerinde yer alan tünellerde de çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.67, 1 avro 55.99 Türk lirası, altının gramı ise 6.744 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Sıhhat Afiyet programımızda yeni doğan sarılığı üzerine konuşulacak. 16.30'da akustik mühendisliğin konuşulacağı kahve molası programımız. 17.10'da inanç, akıl ve huzur kavramları üzerine içteki huzur programı. 20.00'de son peygamber ve İslamiyet. 22.00'de Kur'an ve kıraat ilmi programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur.
3: Akra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle içteki huzur bugün 17.10'da, tekrarıyla pazar

nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak

0: Elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım.
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım.
0: Diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Ayetlerle Perşembe günü duaları.

0: ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Rabbena ve cealna muslimeyn leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim.
0: Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğmiş kullar eyle. Neslimizden de sana boyun eğmiş bir topluluk kıl. Hac ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı bize göster. Şüphesiz tövbeleri kabul eden Tevvab, sonsuz merhamet sahibi Rahim sensin.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
0: İnsanların kimisi de, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru der.
1: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

0: Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla bir şey yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahmeh.

Allah'ın indirdiği kitaba hakkıyla vakıf olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi doğru yoldan saptırma ve kendi katından bize bir rahmet ver. Çünkü bolca veren Vehhab sensin. Ey Rabbimiz, sen gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde hesaba çekmek için bütün insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.

0: Dünyanın gelip geçici zevklerine mahkum olmayanlar, ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyen kimselerdir.
1: قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
0: Habibim, de ki, ey bütün hakimiyetin sahibi olan Allah'ım, sen hakimiyeti dilediğine verirsin, hakimiyeti dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Nimet sadece senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze yedirirsin, gündüzü de geceye yedirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin.
1: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
0: İsa'nın havarileri, Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik. Peygamber İsa'ya tabi olduk. Bizi peygamberlerin doğruluğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz, dediler.

0: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا
1: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yoksa siz kafirlerle birlikte sizi de cezalandırması için Allah'a aleyhinizde açık ve kesin bir delil vermek mi istiyorsunuz?

0: شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Habibim, de ki, şüphesiz Rabbim beni dosdoğru yola iletmiştir. Bu yol çok sağlam bir dindir. Tevhide bağlı olan İbrahim'in dinidir. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Habibim, de ki, namazım, hac ve kurban dahil bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana bu emredilmiştir ve ben Müslümanların ilkiyim.
0: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت

0: Musa, kardeşi Harun'a rağmen kavminin buzağı heykeli yapıp tapmasına öfkelendi. Sakinleşince de, "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin," dedi.
1: "Ente veliyyuna faghfir lana verhamna ve ente hayrul gafirin."
0: "Ey Rabbimiz, bizi koruyup kollayan sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin."
1: "Vektub lana fi hâzihi d-dunya haseneten ve fil âhireti innâ hudnâ ileyk."
0: "Bu dünyada da ahirette de bize güzellik nasip et. Çünkü biz sana yöneldik."
1: "Fekâlu alallâhi tevekkelnâ. Rabbena la tec'alna fitneten lil kavmiz zalimin."
0: Musa'ya hakkıyla inananlar dedi ki, "Biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu için sınama aracı kılma."

0: الآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Yusuf Rabbine şöyle dua etti: Rabbim, sen bana bir nebze iktidar verdin. Söz ve hadiselerin teviline dair bir şeyler öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünya ve ahirette benim koruyup kollayanımsın. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kavuştur.
0: Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma yakhfa ala Allahi min şeyin fil ardı ve la fis semâ. Elhamdülillahi allazî vehebe li alel kibari ismâ.

0: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Rabbimiz, sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zaten yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kocamışken bana İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir. Rabbim, beni namazı kılan bir kul eyle. Zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve müminleri bağışla.
0: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
1: Habibim, de ki, Rabbim, beni yerleştireceğin yere samimi bir şekilde yerleştir. Beni çıkaracağın yerden de samimi bir şekilde çıkar ve bana senin katından destekleyici bir kudret nasip eyle.
0: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
1: Allah Firavun'u uyarmakla görevlendirince Musa dedi ki: Rabbim, benim içimi ferahlat. İşimi bana kolay kıl. Dilimin bağını çöz ki söylediklerimi kolayca anlasınlar.
0: Rabbi fela tec'alni fil kavmi zalimin.
1: Habibim, de ki, ey Rabbim, helak edeceğin zaman beni sana ortak koşan bu zalim kavim içerisinde bulundurma.

Ahirette günahları sevaplarından ağır gelenler diyecekler ki, ey Rabbimiz, heva ve heveslerimiz bize baskın geldi ve bu yüzden biz sapkınlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi bu azaptan çıkar. Eğer tekrar sapkınlığa dönersek, o takdirde biz kesinlikle zalim kimseler oluruz.

0: Günahları sevaplarından ağır gelenlere Allah diyecek ki, gerçek şu ki siz dünyada keyif çatarken kullarımdan bir kısmı, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik, sen de bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Habibim, dua edip de ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.

0: Rahman'ın kulları yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip giden kimselerdir. Onlar ki geceyi Rableri için secdeye kapanmış ve kıyama durmuş bir halde geçirirler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
0: Rahman'ın kulları, ey Rabbimiz! Eşlerimizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak kimseler bağışla ve bizi müttakilere önder yap, derler. İşte onlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar. Onlar orada kalıcıdırlar. Orası ne güzel konaklama ve ikamet yeridir. Habibim, müşriklere de ki, eğer Allah tarafından size yapılmış bir davet olmasaydı, Rabbim sizin verdiğiniz cevabı aldırmazdı. Ne var ki siz hakkı yalanladınız. Bu durumda sizin için azap kaçınılmaz olacaktır.
1: Rabbi hebli hukmen ve elhiqni bis salihin ve ceallî lisâne sıdkın fil âhirîn ve ceallî min varafeti cennetin na'im.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihlere kavuştur. Sonraki nesiller arasında benim için saygın bir hatıra bırak. Beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ

0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Kulların diriltilecekleri günde beni zelil etme. Habibim, işte kulların hesaba çekildiği bugün, malın da, evladın da hiç kimseye fayda vermediği gündür. Ancak temiz bir kalple Allah'a varan kimsenin samimiyeti kişiye fayda verir.
1: Rabbi hebli minassalihin.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana salihlerden olan bir evlat bağışla.
1: Rabbi ighfir li ve li valideyye ve li men dekhale beytiye mu'minen ve lil mu'minine vel mu'minat ve la tezidiz zalimine illa tebara.
0: Nuh Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, beni, ana babamı, mümin olarak benim evime girenleri, mümin erkeklerle mümin kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak hüsranını ve helakını artır.

0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, aciziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Sağduyulu akıl, akıl ve vicdanın dengesi. Akra, insanın sahip olduğu akıl nimetinin farkındalığına ve sağduyulu düşünmenin önemine dikkat çeken özel bir içerik serisini dinleyicileriyle buluşturuyor. Sağduyulu akıl, duyguların, kaygıların ve ön yargıların kararlarımız üzerindeki etkisi, bilgi, deneyim ve empatinin düşünce dünyamızı şekillendirmedeki rolü, aşırılıklardan uzak, dengeli ve ölçülü bir bakış açısının nasıl geliştirilebileceği. Sağduyulu akıl, vicdan, akıl, tecrübe ve insanı anlama çabası ekseninde bu konulara değiniyor. Belgesel serisinde aklı selim ve sağduyulu düşünceyle doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt edebilme, hakikati kavrama ve doğru bilgiyle huzur ve mutluluğa ulaşma hedefi ele alınıyor. Sağduyulu akıl belgeselleri Türkiye saatiyle pazartesi günleri 11.15'te ve cumartesi günleri 17.40'da Akra'da yayınlanıyor. Serinin söyleşilerinde ise yine aklı selim ile doğru bilgiyle düşünmek, deneyimlerden öğrenmek ve vicdanı gözeten bir bakış geliştirmek üzerine değerlendirmeler dinleyicilerle buluşuyor. Sağduyulu akıl söyleşileri ise çarşamba günleri 16.15'te, pazar günleri 17.15'te yayınlanıyor. Bu kapsamda hazırlanan tüm içeriklere Akra Medya sayfasındaki Sağduyulu Akıl Medya kategorisinden ulaşılabiliyor. Sonbahar geldi, orman yangını riski geçmedi. Sonbaharın gelişiyle birlikte orman yangını tehlikesinin sona erdiği düşünülüyor ancak uzmanlar özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde riskin devam ettiğine dikkat çekiyor. Profesör Doktor Yılmaz Çatal bu yıl yağışların bitki örtüsü ve toprak nemine olumlu katkı sağladığını belirtti. Ancak bunun yangın sezonunun sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın aynı anda görüldüğü günlerde yangınların kısa sürede büyüyebileceği uyarısında bulunan Çatal, özellikle bazı bölgelerde yaz koşullarının Eylül ayında da devam edebildiğini söyledi. Profesör Doktor Ertuğrul Bilgili ise bu yıl yağışlarla birlikte artan otlama ve ölü örtü birikiminin ormanlardaki yanıcı madde miktarını arttırdığına dikkat çekti. Yangınların önemli bir bölümü insan kaynaklı, bu nedenle anız yakma, bahçe atıklarının yakılması ve piknik ateşi gibi faaliyetlerin yüksek riskli dönemlerde ciddi tehlike oluşturabileceği belirtiliyor. Yangına hassas bölgelerde önleyici tedbirlerin meteorolojik koşullara göre sürdürülmesi, vatandaşların yangın konusunda bilinçlendirilmesi ve erken tespit sistemlerinin yaygınlaştırılması öneriliyor. Avrupa Birliği'nden çocukların sosyal medya kullanımına

0: Uygulamalar incelendi. Teklifin hayata geçmesi halinde düzenleme AB üyesi 27 ülkeyi kapsayacak. Yasanın kabul edilmesi için üye ülkelerinin çoğunluğunun desteği gerekecek. Singapur'da kitap okuyana para ödülü. Sosyal medyada geçirilen uzun ekran sürelerine karşı Singapur'dan dikkat çeken bir uygulama geldi. Ülkede bu ay başlatılan program kapsamında günde en az 15 dakika kitap okuyan vatandaşlara sanal puan verilecek. Biriktirilen puanlar daha sonra para ödülüne dönüştürülebilecek. Uygulama ile vatandaşların ekran başında geçirdiği süreyi azaltmak ve kitap okuma alışkanlığını artırmak hedefleniyor. Singapur hükümeti ayrıca program sayesinde konsantrasyon, eleştirel düşünme ve hayal gücü gibi bilişsel becerilerin geliştirilmesini amaçlıyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Yurdun geniş bir kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışların İç Ege'de, Batı İç Anadolu'da, Batı Karadeniz'de, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, dolu ve ulaşımda aksama gibi durumlara karşı tedbirli olunmalı. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette olması beklenirken Doğu Anadolu'da 30 ila 50 km hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bugün bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: İstanbul 25, Çanakkale 27, Denizli 22, İzmir 30, Antalya 26, Adana 33, Ankara 22, Nevşehir 25, Bolu 18, Sinop 23, Trabzon 22, Rize 24, Erzurum 27, Malatya 32, Diyarbakır 35 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Sıhhat Afiyet programımızda yeni doğan sarılığı üzerine konuşulacak. 16.30'da akustik mühendisliğin konuşulacağı kahve molası programımız, 17.10'da inanç, akıl ve huzur kavramları üzerine içteki huzur programı, 20.00'de son peygamber ve İslamiyet, 22.00'de Kur'an ve kıraat ilmi programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var: huzur.
3: Akra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle içteki huzur bugün 17.10'da, tekrarıyla pazar 14.10'da Akra'da.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet programından bir kez daha merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizin sağlıklı bir ömür sürmesi dileğiyle bugünkü programımızı başlatıyoruz. Bugün mühim bir konuyu konuşacağız. Yeni doğan sarılığını konuşacağız değerli dinleyenler. Yeni doğan sarılığı nedir? Belirtileri, tedavi yöntemleri ve yeni doğan sarılığı bebeğe zarar verir mi? Bütün bunların cevaplarını çocuk hastalıkları uzmanı Sayın Derya Büyükkayhan'dan alacağız. Öncelikle hoş geldiniz Derya Hanım.
2: Hoş bulduk.
1: İyisiniz inşallah.
2: Çok şükür, her şey yolunda.
1: Çok şükür. Çocuk hastalıkları uzmanı olarak size anons ettim. Titrinizi bu şekilde verdim. Ama uzmanlık alanınız aslında yeni doğan.
2: Yeni doğan.
1: Yeni doğanla ilgileniyorsunuz. Yeni doğan bebeklerle.
2: Evet, evet. Yeni doğan bebeklerle. Yeni doğan uzmanlığı denince yeni doğan dönemi yaşamın ilk 28 günü. Yeni doğan uzmanları da yaşamın ilk 28 günündeki dönemle daha çok ilgileniyorlar.
1: O heyecanı aileler sizinle birlikte yaşıyor.
2: Evet, evet.
1: Güzel yanı olmakla beraber zorlukları da olsa gerek.
2: Evet, çok haklısınız. Çünkü yaşamın en kritik dönemi.
1: Evet. Hayat onun üzerine bina ediliyor denilebilir
2: evet,
1: belki
2: evet,
1: de.
2: Evet, kesinlikle.
1: Bu en kritik dönemde yaşanabilecek sorunlardan biri de yeni doğan sarılığı. Yeni doğan sarılığı ilk olarak isterseniz nedir? Nasıl bir rahatsızlıktır? Ciddi bir rahatsızlık mıdır? Sizden dinleyelim.
2: Aslında yeni doğan sarılığı halk arasında hepimizin bildiği bir durum. Ama ben bunu kabaca ikiye ayırarak ifade etmeye çalışayım. Bir sağlıklı bebeklerde de gördüğümüz çok hafif bir sarılık durumu söz konusu oluyor. Bir de fizyolojik sınırları aşan tehlikeli boyut tabii yeni doğan sarılığı söz konusu.
1: Evet, dolayısıyla herkeste görülebilir ama riskli gruplar farklı diyorsunuz.
2: Evet, kesinlikle haklısınız. Riskli gruplar var. Riskli grupları belirlemek önemli o nedenle.
1: Bunu belirleyen kriterler nelerdir?
2: Bunu belirleyen kriterler aslında 3 temel faktör var. Birincisi bebeğin gebelik haftası. Doğduğunda bu bebek prematür mü doğdu, zamanında mı doğdu? Prematür bir bebekse eğer kan beyin bariyeri çok daha uzun sürede oluşacağı için ve zararlara daha açık olduğu için beyin çok daha tehlikeli prematür bebekler. Yani gebelik haftası küçüldükçe sarılıktan zarar görme riski artıyor, büyüdükçe azalıyor.
1: Evet. Ne kadarlık doğan bebeklere biz prematür bebek diyoruz?
2: 37 haftadan gün almamış bebeklere, 34-36 haftadan küçük bebeklere prematür bebek diyoruz.
1: Evet. Dolayısıyla ne kadar çok vaktinde doğarsa bu dünyaya o kadar hazırlıklı geliyor bebekler.
2: Evet. Evet.
1: Yeni doğanla ilgili biz başlı başına bir program yapalım. Bugün özellikle sarılık dedik. Tam olarak nedir sarılık? Neden oluşur?
2: Yeni doğan bebeğin kanında bilirubin denen maddenin yükselmesinden kaynaklanıyor. Bilirubin düzeyi kanda çok yükseldiği zaman bebeğin cildinde görülür bir sarılık dikkatimizi çekiyor.
1: Evet. Peki neden yükselir bu oran?
2: Aslında bunun sebebi bir bilirubin denen maddenin çok fazla üretilmesinden kaynaklanabilir ya da kandan uzaklaştırılamamasının yavaşlamasından kaynaklanabilir. Bebeklerde tabii ki bunun her ikisinde rolü var. Çünkü hem bebeklerde bilirubinin kaynağı olan al yuvar hücrelerinin yıkımı çok hızlı. Ömürleri kısa. Normalde al yuvar hücrelerinin ömrü 120 günken bebeklerde 60 güne kadar iniyor ve bunlarda al yuvar kitlesi de çok çok yoğun miktarda bilirubin kanı karışıyor. Yüksek değerlere ulaşıyor ama aynı zamanda bunu kandan temizlemek için karaciğer fonksiyonları henüz yeterince hızlanmamış. Böyle bir süreç söz konusu. Bazı durumlarda ama bir de şöyle çok tehlikeli bir durum var. Anne bebek arasındaki kan uyuşmazlıkları.
1: Kan uyuşmazlığı. Bunu hemen doğunca fark eder mi? Doktorlar, hekimler müdahale edilir mi yoksa?
2: Tabii ki. Şöyle eğer anne kan grubu RH negatifse bunu zaten gebelik öncesinde yani gebelikle birlikte takibe başlamak gerekiyor ve anne RH negatif bir kan grubuna sahipse bebek doğduğunda RH pozitif olup olmadığı hemen değerlendiriliyor. Anne RH negatif bebeğin de RH pozitif kan grubu olması durumunda hemen annenin bebeğe karşı duyarlılaşmaması için bir enjeksiyon yapılıyor anneye.
1: Evet, müdahale ediliyor.
2: Evet, ama tek başına tabii ki RH negatif, RH pozitif değil anne bebek arasındaki kan uyuşmazlıkları. ABO uyumsuzluğu dediğimiz bir uyumsuzluk daha var. Bu özellikle sıfır kan grubuna sahip annelerin bebeklerinde görülüyor. Anne kan grubu sıfır, bebeğin kan grubu A ya da B ise yine anneden geçen bir takım antikorlar bebeğin al yuvarlarının çok hızlı parçalanmasına ve bebeğin kanında bilirubin yükünün çok fazla artmasına sebep olabiliyorlar.
1: Evet, bebek doğdu, sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Aileler evlerine götürdüler. Burada ilk gözlemleyecekleri ne olur? Siz dediniz ki hafif atlatabilir, bu normaldir, herkes yaşayabilir. Burada müdahale gerekir mi?
2: Öncelikle bebek doğduğunda bebeğin çok erken dönemde anne sütüyle aktif olarak beslenmesi önemli. Anne sütüyle ne kadar erken ve ne kadar etkin şekilde bebekler desteklenebilirlerse bu sarılık ve kanda bilirubin düzeyinin yükselmesini önleme şansı

0: o kadar yüksek.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet.
2: Annenin ilk sütüne ağız denir halk arasında. Onu emmesi gerekiyor, alması gerekiyor vücuduna bebeğin.
0: Kesinlikle. Aslında halk arasında yanlış bir kanı var. Ağız sarılığı da denir. Yindan sarılığına. Hatta ağız sütü emzirilmez bazı bölgelerde sarılık yapıyor gibi düşünülüp ama tam tersi. Annenin ağız sütünün de çok iyi bir şekilde emzirilmesi gerekiyor. Çünkü bağışıklık sistemini çok destekleyen bir süt. Kolostrum dediğimiz ağız sütü. Ama daha sonraki olgun anne sütünün de bebek tarafından alınmaya devam etmesi gerekiyor. Neden derseniz şöyle ki bebeğin bağırsağında mekoyum dediğimiz bir madde var. Bu mekoyum ne kadar çabuk atılırsa bilirubininden de çocuk o kadar çabuk kurtulmuş oluyor. Çünkü mekoyum atılmadığı sürece mekoyum da bebeğin kanına bilirubin geçmesine sebep oluyor. Bağırsak hareketleri ne kadar hızlanırsa ve bebek bağırsağının içeriğini ne kadar hızlı boşaltırsa bilirubin düzeylerini o kadar çabuk düşürme şansı oluyor.
2: Evet, bağırsak düzeniyle de alakalı. Onun
0: kesinlikle.
2: Için anne sütü her halükarda ilk günden itibaren verilmeli.
0: Evet, her şeyde olduğu gibi yeni doğan sarılığın da en etkin ve ilk ilacı anne sütü.
2: Anne sütü. Evet, riskli gruptan da bahsettiniz. Dolayısıyla bunu anneler anlayabilir mi? Neyi takip etmesi gerekiyor? Belirtileri nelerdir sarılığın?
0: Bir kere bebeğin biraz önce de söylediğim gibi etkin anne sütü olup almadığını takip etsinler. Bu bebek yeterince emebiliyor mu? Emerken yuttuğunu fark edebiliyorlar mı? Bebeğin yeterince emdiğinin en önemli göstergelerinden biri de günde 6 kez bezini ıslatabilmesi.
2: 6 kez.
0: İlk 2-3 gün bunu beklememiz mümkün değil ama daha sonra takip eden günlerde 6 kere bebeğin bezi ıslanıyorsa yeterince anne sütü emiyor şeklinde düşünebiliriz.
2: Bebeğin daha fazlası olabilir mi? Diyelim ki 7-8 olduğunda normal kabul edilir mi?
0: Normal, normal. Burada özellikle en az 6 olmasını arzu ediyoruz. Bebeğin beslenmesi, idrar çıkışını öncelikle takip edecekler. Hareketlerini takip edecekler. Tabii ki cilt rengini mutlaka gün ışığında değerlendirmeleri
2: gerekiyor. Gün ışığında.
0: Özellikle gün ışığında değerlendirmek çok daha sağlıklı oluyor. Gün ışığı olmayan ışıklar gözünüzü yanıltabiliyor.
2: Evet.
0: Bebeğin önce yüzünde başlıyor sararma. Daha sonra omuzlara, göbeğe ve kasıklara kadar aşağı doğru iniyor. Yani deri daha ince olduğu için yüzde ve üst ekstremitelerde onlar daha erken sararıyor.
2: Normal şartta yeni doğan bir bebeğin rengi, cildi ne renk olur? Pembe, kırmızı ya da nasıl olur?
0: Aslında bebekler daha pembe beyaz oluyorlar doğduklarında, derileri çok ince olduğu için. Ama şu var, yeni doğan sarılığını derinin rengini takip ederek fark etmek bazen çok tehlikeli de olabiliyor.
2: Çünkü kalınmış mı oluyor?
0: Her bebeğin cildi farklı renkte olduğu için sarılık bazı bebeklerde tecrübeli göz tarafından bile fark edilmeyebiliyor ya da yanlış tahmin edilebiliyor. Tabii ki çok rahat bazen öyle bakarsınız ki bu bebeğin bilirubin düzeyi 11-12 miligram desilitre gibi duruyor dersiniz ve çok laboratuvarda normal sizi değil, doğrulayabilir. Ama bazen de siz 20 miligram desilitre gibi çok yüksek düzeye çıkmış bir bilirubini o bebeğin cilt renginden dolayı fark etmeyebilirsiniz. O
2: daha
0: nedenle
2: koyu tenli olabilir. Esmer bir anne babadan dünyaya gelmişse o yüzden fark etmek zor olabilir.
0: Evet, o yüzden bebeklere göre çok değişik. Mümkünse aslında bebekte anne kan grubu ile bebek kan grubu arasında bir uyumsuzluk varsa bu riskli bebektir. Anne şeker hastasıysa riskli bebektir. Şeker hastası annelerin bebekleri de daha çok sararırlar. Onlar da bilirubin metabolizması yavaştır. Prematür bir bebekse bunlar da biz görmesek bile sarılığı test etmemiz gerekiyor. Biyokimyasal olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Üstelik kan almak da her zaman gerekmiyor. Kan almadan ciltten ölçüm yapabilen tıpkı ateş ölçer gibi transkutanöz bilirubin ölçer cihazları da var. Ama burada bu cihazlar belli değerlere kadar doğru ölçerken çok yüksek değerlerde bunlarda da yanılma payı var ama en azından sık takip açısından çok büyük kolaylık sağlıyor.
2: Sınırı belirleyen
0: evet,
2: başta.
0: Evet.
2: Peki gözünden anlaşılır mı bebeğin sarılık geçirdiği?
0: Gözden çok, özellikle zaten 5'in üzerine çıktığında biz burada hem direkt hem indirekt bilirubin olmak üzere iki farklı bilirubin tipi var. Sarılık hepatitlerde, viral hepatitlerde daha çok gözde sararma dikkatimizi çekiyor. Bu da direkt bilirubin artışı var ama bebeklerde indirekt bilirubin artışı söz konusu ve gözden çok yüzdeki sararmayı fark ediyoruz öncelikle.
2: O önemli. Biraz önce değerlerden bahsettiniz. Olması gereken nedir ve yükseldiğinde kaça kadar çıkabiliyor?
0: Burada bebek eğer zamanında doğmuş ve sağlıklı bir bebek ise genelde 12 miligram desilitrenin altında olması sağlıklı sınırlar içerisinde olduğunu düşündürüyor. Ama burada altını çizmek istediğim bir nokta var. İlk 24 saat en hassas dönem. İlk 24 saatte sarılık varsa bu tehlikeli bir durum. Yani bu bebeğin hem yatırılması hem de yakından takip edilmesi gerekiyor.
2: Normalde daha sonraki günlerde mi artar sarılığı?
0: Evet, sarılığın en çok arttığı günler 3. ve 5. günler. Yaşamın 3 ve 5. günleri en yüksek değerlere ulaştığı günler. Ama ilk 24 saatte de sarılık yüksekse bu bebeğin çok erken dönemde takip edilmesi gerekiyor. Ve ilk 24 saat değerine göre takip sıklığını planlıyorsunuz. Yine bebeğin doğumdan sonra ilk 72 saat de hassas bir dönem ama 7. günden sonra tehlike azalıyor. 7. gün itibariyle kan beyin bariyeri olgunlaştığı için sarılık yapan bilirubin maddesinin beyine geçip beyinde yıkım yapma olasılığı çok çok azalıyor. Ama erken dönemde ne kadar küçükse bebek yaşamın ilk saatlerindeyse, ilk günlerindeyse bu risk daha fazla.
2: Evet, kendini henüz koruyamıyor çünkü.
0: Evet, evet.
2: O açıdan önemli. Peki biz hangi durumda başvurmalıyız doktora?
0: Öncelikle doğumlar hastanede gerçekleşiyor. Hastanede yapılan ilk değerlendirmelerde annelere ve babalara bu bebeğin ilk kontrolünün ne zaman yapılması gerektiğiyle ilgili bir öneride bulunuluyor zaten.
2: Evet.
0: Ama şöyle, bebek yaşamın ilk 24 saatinde taburcu olduysa ilk kontrol ilk 72 saat içinde mutlaka yapılması gerekiyor.
2: İkinci günü en azından doktor görmeli.
0: Evet.
2: Kim görmeli?
0: Özellikle ilk 24 saatinde normal doğumla doğmuş bebekler taburcu edilebiliyorlar. Bunların 72 saat bitmeden, 3. gün bitmeden mutlaka kontrolleri gerekiyor. Sarılık açısından başta, evet, ve yine beslenmenin değerlendirilmesi açısından. Ama bu bebek yaşamın 3. günü taburcu edildiyse, yaşamın 3. gününde bir sarılık bilirubin ölçümü yapıldıysa ve güvenli bulunduysa kontrol daha geç tarihlerde 7-10. günlerde bile yapılabilir.
2: Yapılabilir. Peki sezaryen ya da normal doğumda fark ediyor mu yeni doğan sarılığının görülme sıklığı?
0: Evet, fark ediyor. Çünkü sezaryen yapılan annelerde anne sütü o kadar erken gelemiyor miktar olarak. Tabii ki burada kesinlikle şöyle bir mesaj vermek istemiyorum. Ben bebeğim sezaryenle doğum yaptım, o nedenle sütüm yetmez, mama ile takviye etmeliyim gibi bir algı oluşmasın. Çünkü her annenin bebeğine yetecek kadar sütü var. Ama burada vurgulamak istediğim şu, bizim tercihimiz olmasın sezaryen. Eğer kadın doğum uzmanımız sezaryen seksiyo ile bebeğin doğumunu uygun görüyorsa tabii ki mutlaka
2: zorunlu haller dışında tercih edilmesin.
0: Evet, evet. Bebeğin sarılığı da beslenmesi daha az olduğu için sezaryen doğumlardan sonra daha fazla gözleniyor.
2: Normal doğumda anne sütü daha vaktinde geliyor anladığım kadarıyla.
0: Evet.
2: Bebekle anne sütü uyumlu bir zaman takip ediyor.
0: Evet, evet. Kesinlikle.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet.
2: Peki nasıl geçer normal sarılık ya da riskli durumlarda?
0: Burada eğer ki normal bir sarılıksa, dediğiniz gibi kabaca zamanında doğmuş bebekte 12'nin altıysa tedavi gerekmiyor dedim. 12'nin altındaysa ve hele hele yaşamında 72. saatini aşmışsa o zaman tedavi gerekmiyor, sadece takip gerekiyor. Ama bu bebek prematürse ya da erken dönemde sararmışsa bu fototerapiyle, ışıkla tedavi ediyoruz öncelikle. Fototerapi ışık tedavisinin şöyle bir etkisi var. Bilirubin denen maddeyi suda eriyebilir ve idrarla atılabilir bir forma dönüştürüyor.
2: Normalde atılması gereken bir değer var vücutta. Atılamadığı için sarılık artıyor. Bunu vücuttan atmak için destek alınıyor.
0: Evet, evet, atılabilir hale gelmesi için ışık desteği uygulanıyor. Bebekler yeni doğan yoğun bakıma yatırılıyorlar. Fototerapi dediğimiz ışığın altında tedavilerine başlanıyor. Işık cildin altındaki bilirubini suda eriyebilir ve idrarla atılabilir forma geçiriyor. Daha sonra kandaki düzey hızlı bir şekilde düşüyor.
2: Evet.

0: ışığının buna etkisi olabilir mi?
1: Ha, aslında gün ışığının da etkisi var. Zaten gün ışığındaki etkisi keşfedildikten sonra fototerapi uygulanmaya başlanmış. Ama gün ışığı yeterli değil. Çünkü 450 nanometre dalga boyunda bir ışığın kullanılması gerekiyor. Yine bebeğin ışığa olan uzaklığı, ışığın gücü, bunların hepsinin belli sınırlar içerisinde olması gerekiyor. O nedenle hastane koşullarında tedavi
0: olması gerekiyor. Bu ışığın zararı var mıdır bebeğe daha sonraki hayatı için, bu tedavi yönteminin?
1: Işığın zararı gözlere olabildiği için gözler kapatılıyor. Retina hasarı yapabiliyor. O nedenle gözler kapalı bir şekilde uygulanıyor tedavi. Bir de sıvı kaybını artırabildiği için bebeğin beslenme sıklığı artırılıyor. Çünkü
0: takviye gerekiyor.
1: Evet. Beslenme sıklığının artırılması yeterli oluyor. Onun dışında yeni teknoloji fototerapiler günümüzde geliştiği için biz fototerapiye bağlı yan etki hiç görmüyoruz diyebilirim.
0: Riskler azalmış durumda.
1: Evet. Evet.
0: Ya da görülmeyecek kadar az. Peki sarılığın zararı var mıdır bebeğe?
1: En önemli nokta bu gerçekten de. Sarılığın bebeğe eğer ki tehlikeli sınırları aşarsa beyine hasar verme gibi tehlikeli bir durumu söz konusu. Nasıl oluyor bu? Bilirubin çok yükseldiği zaman kan beyin bariyerini aşıyor ve orta beyinde bazal ganglion dediğimiz yapıları boyuyor. Bu erken dönemde akut bilirubin ensefalopatisi dediğimiz tabloyu yapıyor. Bu dönemde bebeklerin emmesi azalıyor. Yine böyle tiz sesli, ince sesli ağlamaları söz konusu olabiliyor. Havale geçirebiliyorlar.
0: Buradan da anlayabilir miyiz bebeğin riskli sarılık geçirdiğini, sesinin incelmesinden, ağlamasından?
1: Evet. Aslında sesindeki incelme, bebeklerin emmesindeki azalma, uykuya eğilimleri tehlike işareti. Bunlar hem sarılığın hem farklı beyinle ilgili, beyin hasarıyla ilgili farklı sorunların da habercisi olabilir. Yine enfeksiyonların habercisi olabilir. Bir bebekte emmede azalma varsa her zaman soluğu doktorda almamız gerekiyor.
0: Emmede azalma varsa, iştahı kesilmişse.
1: Her zamanki halinden farklıysa bebeğin tepkileri mi?
0: Emmede zorlanıyorsa.
1: Evet, uyuyup kalıyorsa mutlaka uyku uyanıklık dönemleriyle ilgili her zamanki tepkilerini gözlemlemiyorsak bebekte.
0: Evet. Beyne oksijen gitmesiyle de ilgili bir durum olabilir mi? Genel anlamda çocuğun nefes alması da etkili midir sağlıklı kalması için?
1: Bebek uyku eğilimi arttıkça solunumu da yüzeyleşecek. Solunumu yüzeyleştikçe o dokulara giden oksijen de azalacak. Tabii ki bunun mutlaka katkısı oluyor.
0: Evet. Onu da takip etmek gerekiyor.
1: Zaten evet, yoğun bakımlarda bebeklerin kan oksijen düzeyini mutlaka izliyoruz. Yoğun bakım kapısından giren her bebekte elinde bir prop bağlıdır ve kan oksijen değeri mutlaka izlenir. Ona göre bebeğin ya solunumunu destekleyici tedaviler verir ya da oksijen desteği verir. Hangisi öncelikliyse bebek için.
0: Evet. Siz bu alanda uzun yıllardır çalışıyorsunuz. Gözlemleriniz nelerdir? Bu sarılıkta artma var mı? Yeni doğan sorunları artıyor mu? Yoksa daha mı sağlıklı bebekler doğuyor? Nasıl oluyor?
1: Burada tabii ki anne babalar artık çok daha bilinçli. Anneanneler, babaanneler de aynı şekilde. Yeniden sarılığı konusunda farkındalığımız özellikle toplumda yaygın olarak yükseldi. Ama yine de annenin babanın yorgun olması gözünden kaçmasına sebep olabilir. Çevresel desteğin az olması, herkes doğum yaptığında etrafında yeterli destek doku bulamayabilir.
0: Evet, çekirdek aile arttığı için.
1: O nedenle açıkçası hem sağlık kurumlarında bizlerin de önerileri burada çok önemli ki birinci basamak sağlık hizmetleri de ülkemizde çok iyi yürüdüğü için bu konuda aileler yeterince destek alabiliyorlar. Geçmişe göre sarılıkla ilgili sorunlar azaldı. Hatta şöyle örnek vereyim size. Bizim eskiden çok görürdük. Özellikle bu anne bebek arasında kan uyuşmazlığına bağlı beyin hasarı, ona bağlı Kernik-Terus tablosu. Kernik-Terus tablosunda aslında çok zeka geriliği yapmıyor ama sarılık yapabiliyor. İşitme sorunları yapabiliyor. Bir de spastisite yapabiliyor. Spastik bir felç yapıyor aslında. Geçmişte bu çocukları çok görürdük. Şimdi dünyada, tüm dünyada değerlendirdiğimiz zaman bu anne bebek arasındaki kan uyuşmazlığı olduğunda anneye yapılması gereken iğneyi satın alamayıp yapamayan ülkelerde yine yaygın. Ama bizim ülkemizde, tüm sağlık kurumlarında bunlar bebek doğmadan önce planlandığı, doğduğu gibi yaşamın ilk 12 saatindeyken bebek anneye bu enjeksiyon yapıldığı için sonraki gebelikler korunmuş oluyor.
0: Evet.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
0: Peki sizin önerileriniz neler olur ailelere, annelere, babalara, bu anlamda yeni doğan bebekleri var, neler yapması gerekiyor, nelere dikkat etmesi gerekiyor?
1: Burada öncelikle biraz önce söylediğiniz gibi gebelik takiplerine onlar da özen göstersinler ve risk faktörlerinin belirlenmesi konusunda onlar da sağlık çalışanlarına böylece destek olmuş olurlar. Gebelik takibi olan bir bebek doğduğu zaman yaklaşımı doğru şekilde planlamak mümkün oluyor. Daha sonra bebek doğduğunda biraz önce söylediğim gibi anne sütünün etkin bir şekilde verilmesi için annenin desteklenmesi, annenin mümkün olduğunca konforunun sağlanması, annenin yorulmaması, üzülmemesi, tabii ki kendi inisiyatifini kullanması konusunda da desteklenmesi. Hani bir parça belki annenin uzaktan gözlenmesi, şunu şöyle yap, bunu böyle yaptan öte.
0: Yalnızca riskli durumlarda belki müdahale edilmesi, yanlış yapıyorsa sürekli ne yapması gerektiğini söylemek yerine.
1: Evet, kesinlikle. Daha sonra bebeğin sarılık ve beslenme durumunun değerlendirilmek üzere sağlık kurumundan taburcu olduktan sonra mutlaka yaşamın özellikle ilk 3 gününde ve özellikle ikinci riskli dönem ilk 7 gününde kontrole götürülmesi. Hem sarılık hem beslenme durumunun değerlendirilmesi. Bir de burada bebeklerin yaşamın ilk günlerinde tartı takipleri çok önemli. Bu tartı takipleri hem sarılık açısından önemli hem de beslenmenin yeterli olup olmadığını değerlendirmek açısından. Yine ilk 7 gün aşırı ya da 3 günde bir bebeğin tartısının takip edilmesi, birinci basamak sağlık kuruluşunda da bu yapılabilir. Onun da bulunduğumuz noktayı fark etmede bize çok yararlı olacak.
0: Beslenip beslenmemesini de gözlemlemiş oluyoruz.
1: Evet.
0: Bu şekilde. Peki yeni doğan bir bebeğin ne kadar süreyle uyuması gerekiyor? Çünkü sürekli uyuyan bebekler oluyor o dönemde. Kesintisiz ne kadar uyumalı, ne kadar sıklıkta anne emzirmeli?
1: Bebekler yaşamın ilk günlerinde 18-20 saat kadar uyuyabiliyorlar aslında. Bebekten bebeğe uyku alışkanlıkları çok değişiyor ama en fazla 3 saatte bir emmeli bebek. Yani 3 saatten uzun bebeklerin özellikle yaşamın ilk günlerinde uyumasına izin vermememiz gerekiyor. Hatta 2 saatte bile uyandırabiliriz ama bebek eğer çok derin uyuyorsa 3 saate kadar uyumasına izin verebiliriz ama 3 saatten uzun bebeğin uyumasına izin vermemeliyiz.
0: Emerken uyuyabilir ama.
1: Evet.
0: Onda bir sorun yok evet. Ama 3 saatten fazla aç kalmamalı.
1: Evet.
0: Düzenli emzirilmeli. Ve ilk günlerde çok sık ziyaretçiler oluyor. Ülkemizde güzel de bir alışkanlık var. Bu konuda da dikkat edilecekler var mıdır?
1: Bu tam zamanda sorduğunuz bir soru. Şu an viral solunum yolu enfeksiyonlarının çok yüksek olduğu bir dönem. Ve biz bir bebekte viral bir solunum enfeksiyonu gelişirse o bebekte bazen çok kolay anne sütünü emer, anneden de koruyucu antikorları alır, atlatabilir ama bazen yoğun bakım desteği gerekecek kadar ağır solunum yetmezliği olabiliyor. Ve özellikle de RSV enfeksiyonu dediğimiz bir viral enfeksiyon var. Bebeklerde çok ağır seyrediyor. Bu enfeksiyondan korunmak için ne yapacağız? Ev ziyaretlerini azaltmak çok önemli.
0: Evet.
1: Birincisi ev ziyaretlerini azaltmak. İkincisi sigara kesinlikle içilmeyecek. Yani sigara sadece bebeğin bulunmadığı ortamda içilmemesi değil. Evde sigara içen kimse olmayacak. Başka mekanlarda içen sigara içicileri de bebekler açısından tehlike
0: oluşturuyor. Sigara içilmiş kıyafetle de bebeği belki kucaklamamak.
1: Onun da etkisi var ama muhtemelen sigara içen kişilerin boğaz floraları da tehlike oluşturuyor. Dışarıda içiyor belki ama o bir takım virüsleri ve bakterileri daha fazla taşır hale geliyor. Kendi solunum sisteminin bağışıklıkla ilgili süreçlerini bozduğu için sigarayla.
0: Evet. Genel anlamda bizim geleneğimizde zaten 40 gün bebeğin yüzü örtülür. Kimse de çok fazla görmek için, kucaklamak için uğraşmaz. Ama şimdi görüyoruz ki daha 10 günlük bebek kucakta, alışveriş merkezlerinde gezebiliyor. Bu da riski artırıyor sanırım.
1: Kalabalık ortamlara kesinlikle girmemeli. Evde de kalabalık ziyaretler olmamalı. Bebek en azından anneyle birlikte ayrı bir odada olmalı. Ziyarete gelenler söz konusu olduğunda da mutlaka ki ziyarete gelmek için can atanlar da olacaktır. Sevdiklerimiz mutlaka görmek isteyecektir yeni bebeğin heyecanını yaşadıkları evet. için ama anne ve bebek için ayrı bir oda olabilir. Hani o kısıtlı ve az sayıda kişinin bebeği görmesi sağlanabilir. İlk 4-6 hafta dediğiniz gibi bebeğin bağışıklık sistemi güçlenene kadar, bebek anne karnındaki yaşamdan normal yaşama adapte olana kadar bebeğe de anneye de zaman tanımak gerekiyor.
0: Evet, daha anlayışlı olmak gerekiyor dediğiniz gibi. Tekrar çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz varsa alalım. Bugün içinde bitirmiş olalım.
1: Yeni doğan sarılığı konusunda tekrar birkaç cümle söyleyeyim.
0: Lütfen.
1: Yeni doğan sarılığı aslında hep böyle ağız sarısıdır geçer, sarı örtü örtersek geçer gibi böyle bir parça, özellikle aile büyüklerimizin daha geçecek gözüyle baktığı ve önemsemediği bir konu ama farkındalığınız çok yüksek biliyorum hani yeni nesil anneler olarak ama yine de bu konuda siz dikkatli olmaya çalışın. Yeni doğan sarılığı konusunda bebeklerinizin tetkiklerini, kontrollerini yaptırmaya çalışın ve risk faktörleri var mı? Bunları da sizler de hem sorup öğrenmeye hem de takip etmeye çalışın.
0: Evet, farkındalığımızı artırdınız, duyarlılığımızı artırdınız. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ayağınıza, ağzınıza sağlık Derya Hanım.
1: Ben teşekkür ediyorum. Anneler ve bebekler adına.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, çocuk hastalıkları uzmanı Sayın Derya Büyükkayhan'ı ağırladık ve bugün yeni doğan sarılığını konuştuk. Kendilerine bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlıcakla kalınız efendim.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501-630-3030. Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Egzersiz nasıl yapacağız? Biz toplum olarak egzersiz yapmayı ve spor yapmayı bilmiyoruz. İlk önce spor nasıl yapılacağını şöyle öğreneceğiz. Eşofmanı giyip ayağımıza kramponu aldığımız zaman biz iyi bir futbolcu oluruz. Sahaya atıyoruz kendimizi. Mesela bir tane abim var benim. Telefon etti bana. Sahaya girmiş. Oynuyorum diyor. Arkamdan bana birisi taş attı zannettim diyor. Küt diye bir ses geldi diyor. Ne oldu abi dedim. Lif attı dedim ben ona, tamam mı? Evet ya, lif atmış diyor. Küt diye böyle laf attı diyor. Ben ne yapacağım diyor. Niye? Abinin kilosu 120. Uzun zamandan beri hantal, ofiste çalışan birisi. Germe egzersizi yaptım mı? Yapmadım. Isınma yaptım mı? Yapmadım. Hemen sahaya attım kendimi. Ne oldu? Kas zaten alışık değil buna. Isınmadı da sahaya attı kendini. Ne oldu? Bir topa çıktı. Lif at. Bilir aşaması ne olur? Lif atması yine binlerce lif var kasta. Hadi onu telafi edersin fıstıdan. Kopmalar var. Aşil tendon kopması. Futbolcularda da kopuyor. En güçlü kası koparıyorsun sen. Dolayısıyla o koptuğu zaman cerrahi müdahale ve 6 ay 7 ay tedavileri sürüyor. O yüzden bakın, bir spor. Spor mu yapacağız? İlk önce bir sahaya in. Eğer düzenli spor yapıyorsanız zaten vücut alışıktır ona, veya direkt arkadaşlarınızdan sahaya indiniz, işte koşacaksınız veya işte bir hafta sonu kahvaltıdan sonra yürüyüş yapacaksınız. Önce bir ısının. Germe hareketleri var. Kaslar onu çok sever. Çünkü düşün, kas şu an uyuyor. Sabah kalktın 7'de uyuyor kas. Sen ona bir anda yükleme yapıyorsun. Olmaz. Yavaş yavaş kasları sen gereceksin. Germe hareketleri var. Onları yapacaksın. Kas böyle şöyle ısınmaya başlayacak. Isınma dedikleri nedir biliyor musunuz? O bölgeyi beyin diyor ki burada bir hareket var. Ben oraya bir kan yollayayım diyor. Kanın içinde oksijenler var, mineraller var. Orada kas besleniyor. Ondan sonra oradaki depolar uyarılıyor. Bak diyor, burada spor var, haberiniz olsun diyor. İhtiyaç varsa siz de açığa çıkarın bu dokulara diyor. Siz de destek olun diyor. Bu şekilde ısınmaya başlayınca yavaş yavaş bu 10-15 dakika sürüyor. Sonra harekete başlıyorsun. Ondan sonra yavaş tempolarla devam ederek, yükselterek devam ediyorsun. En son bitirişte diyelim 1 saat yürüyüş yapacaksın. Son 15 dakika senin tekrar soğumaya geçmen lazım. O nasıl bir soğuma? Diyelim yine germeler, piste sürmeler, rolanti alarak yavaş yavaş soğuyarak hareketi bitirmen lazım.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bisenedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: İzâ eteytes salâte fe'tihâ bi vakârin ve sekînetin fesallim ma edrakte vaktı ma fâteke. Dayalisi an Sa'd radıyallahu anh'ten. Sa'd radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Biliyorsunuz bir insan evde namaz kılıyor, camide namaz kılıyor. Niye camide namaz kılınıyor? İslam sosyal yönü çok şaheser bir din olduğu için. Efendim kulla Allah arasına girilmez. Girilmez ama İslam'ın prensipleri çok yüksek. Topluluğu teşvik ediyor Müslümanlık. Kardeşliği teşvik ediyor, beraber iş yapmayı teşvik ediyor. Bir insan evinde namaz kıldığı zaman bir sevap alıyor, camide namaz kıldığı zaman 27 sevap alıyor, 1000 misli sevap alıyor kalitesine göre. Kalitesine göre mükafatı artıyor aynı namazı kıldığı halde, kalitesine göre namazı artıyor. Onun için farz namazları evde kılmak iyidir, camide kılmak iyidir. Öteki namazları da evde kılabilirsiniz tabii. Nafile namazlar, sevap kazanmanıza sebep olacak mecburi olmayan namazları gizlice kılarsınız ki halk sizi vay ne kadar abid, ne kadar zahid insan filan diye böyle beğenir. Şöhretiniz artar, herkes sizi alkışlar, efendim, gözünde büyütür, sonra nefsinize çeşitli zararlar gelir. Onun için ibadetin nafile olanları, fazilet babından olanları gizli yapılmalı ama farz olanları aşikare yapılmalı ki başkaları da görsün. Ah benim öğle namazım geçiyor, buyurun öğle namazı kılmam lazım, nerede kılabilirim filan. Ötekisi de diyecek ki ha ben de kılmamıştım, beraber kılıveririm. Ama sen onu sessizce hiç konuşmazsan ötekisinin de hatırına gelmeyebilir. Veyahut diyebilir ki ya bak bu adam profesör olmuş, mühendis olmuş, doktor olmuş, kaymakam olmuş, vali olmuş, vali yardımcısı olmuş. Ay ben farzımı kılmadım, müsaade edin şuracık da farzı kılıvereyim deyince ötekiler derler ki ya vah maşallah bizim vali beyimiz hacca gitmiş, namaz kılıyor, şey yapıyor. Ayıp ya, biz bu kadar okumuş bir insan elbet bir bildiği var, yani biz de kılalım falan diye örnek olur. Bu gösteriş olmuyor. Farzlar

kıymetli. Işıklar sönmüş. Şimdi tabii şehirlerde elektrik falan var da, dağda, bayırda veyahut eski devirlerde, yani şey olmayan zamanları düşün, o zaman zor olduğu zaman da çok sevap verilmiş. Yasıyla, sabah namazında camiye gelme hususunda Efendimizin çok tavsiyeleri var. Öteki namazları da camide kılacağız. İkindi namazı tam ticaretin civcivli olduğu, alışverişin kapanmak üzere olduğu heyecanlı bir saat. O saatte işinden ayrılıp da insan camiye gittiği zaman çok sevap. Öğleyin zaten öğle tatili veriyor. Herkes öğle namazını rahatlıkla kılabilir. Akşam namazı dar bir namaz. Abdestli olmak lazım, hazırlıklı olmak lazım. Otobüs beklerken filan eve gideceğim derken geçiverir, hemen kılmak lazım. Hani akşama vakti hızla geçer gider. Deva kervanı önünden geçiyormuş gibi geçip gidiverir. Onun için akşamı kılmak lazım. Camide kılmak lazım. Peki, camide kıldığı en sevaplı zamanı ne zaman? Ezandan önce gelirse sevabı çok oluyor. Ezandan sonra gelmekten sevabı çok daha fazla oluyor evvelce geldiği zaman. İmamın Allahu Ekber demesine, iftitah tekbirine, ilk tekbirine yetişmek çok sevaplı oluyor. Yetişemedim. Bir namazın ortasında imama bağlandım. Kaç rekatı kılmış sayılacağım? Rükûsuna yetiştiğin rekata yetişmiş sayılırsın. Yani imam Allahu Ekber demiş, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim diyor eğildiği zaman, oradan başını kaldırmadan Allahu Ekber deyip imama uyabilirsen ve onunla bir Sübhanallah diyecek kadar müşterek bir zamanın olur da ondan sonra Allahu Ekber diye imam doğruluyorsa o rekata yetiştin sayılır. Fatiha'sına yetişemedin, suresine yetişemedin, imam eğilmişti, efendim Sübhane Rabbiyel Azim diyordu ama olsun, o rekat kazanılmış oluyor. Ta ucundan, en ucundan pamuk ipliğiyle tutulmuş gibi en ucundan yakalamış oluyorsun. Ama Semi Allahu limen hamile dedi, sen de Allahu Ekber dedin, uydun, secdeye beraber vardınız, o rekata yetişemedin sayılıyor artık. Yani rükudan kalktın mı, o rekatı kaçırmış sayılıyorsun. Şimdi ne oluyor? İmam namaza durmuş, camiye kapıdan adamın birisi bir giriyor, bakıyor ki eyvah farza durmuşlar. Güldür güldür güldür güldür, patır güldür patır güldür, böyle fil sürüleri geçiyormuş gibi caminin tabanı böyle bir sarsılıyor gümbür gümbür, namazdakilerin de aklı huzuru Rabbül Aleminden hop gürültüye kayıyor. Ne oluyoruz ya, zelzele mi oluyor, kamyon mu geçiyor, uçak mı düştü filan derken tabii her şey karmakarışı oluyor. Hem kendisinin için doğru değil, hem namaza durmuş olanlar için doğru değil. İşte Peygamber Efendimiz bu gibi durumlarda bize bir camide cemaate uyma adabı öğretiyor. Ne buyuruyor? Namaza geldiğiniz zaman, camiye, cemaatle namaz kılmaya geldiğiniz zaman diyor Efendimiz, fe'tiha bi vakarin ve sekinetin. Vakar ile, ağırbaşlılık ile, sekinet ile, öyle yani sakin sakin, ağırbaşlı ağırbaşlı, ciddi ciddi gelin namaza. Böyle pür telaş böyle, paldır küldür paldır küldür, tangur tungur tangur tungur, ayakkabılar pat küt oraya atılıyor, baston küt bir tarafa dayandırılıyor filan, böyle değil. Sakin sakin gelin. Hocam sakin geleceğim ama namaz kaçacak, kaçarsa kaçsın. Rekat gidecek hocam, giderse gitsin. Efendimiz buyuruyor ki, vakar ile, sekinet ile gelin, fesellima edrekte, imama yetiştiğin yerde yetişir, bağlanırsın, cemaat sevabını alırsın, vakti mafateke, kaçırdığın rekatları da imam iki tarafa selam verdikten sonra tamamlarsın. Bak, sonunda tamamlamak var. Önce imama uyacak, hangi rekata yetişmiş sayılıyorsa sayıldı. Hangi rekatlara yetişmemişse kalkacak, o kadar rekatı tamamlayacak. Diyelim ki öğle namazının üçüncü rekatında camiye girdi adam, imama uyarken Allahu Ekber derken imam Semi Allahu Limen Hamide dedi. Üçüncü rekata da yetişemedi demek ki. Onunla beraber secdeye vardı, kalktı filan, dördüncü rekatı kıldılar. İmam Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi, bekliyor daha. Duracak. Neden bekliyor? Belki imam sehiv secdesi yapacak bir hata işlemiştir. Bakalım sehiv secdesine varacak mı varmayacak mı diye beklemesi lazım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip de Allahu Ekber derse imam, sehiv secdesinde de ona uyması gerekiyor. Yok, hatası yok. Sehiv secdesi yapmayacakmış. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye sola selam vermeye kalkıştığı zaman artık arkadaki şahıs da geride kalmış rekatları tamamlamaya kalkabilir. Bazıları böyle yapmıyor. İmam orada oturup dururken Allahu Ekber kalkıyor.

Yani bilmemekten. Bu namazı tamamlamanın usulünü, erkanını, adabını bilmemekten oluyor. İmam birinci selamı verecek, hala bekleyecek o. Bakalım secde var mı diye. Sehiv secdesi var mı diye bekleyecek. Sehiv secdesi olmadığı anlaşılıp da imam soluna da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derken kalkacak. Şimdi üçüncü rekata da yetişememişti. Ne yapacak? Şimdi üçüncü rekata yetişememiş olan bir insan, imam ikinci selamı da verdi, kalkacak Sübhaneke'yi okuyacak. Bir. Ondan sonra Fatiha'yı okuyacak. İki. Ondan sonra bir miktar sure veyahut ayet okuyacak. Hani zamm-ı sure etmek deniliyor ya. Efendim bir miktar şey okuyacak. Neden? Daha kaçırdığı birinci rekatı ödüyor şimdi. Onun için hem Fatiha var hem sure var veya ayetler var. Allah-u Ekber diyecek. O rekatı tamamlayacak. Ne yapacak şimdi? İki secdeyi yaptı. Oturacak. Bir rekat kıldı, oturulur mu? Bir rekat da imamla kılmıştı. Bu ikinci rekatı oldu. Onun için oturacak. Kendisinin iki rekatı olmuş oldu şimdi. Birisini imamla kılmıştı. Bir. İkincisini de şimdi kendisi kıldı. İkinci rekatı olduğu için oturacak. Tahiyyata oturacak. Et-tahiyyatu lillahi ve salavatü. Onu okuyacak. Ondan sonra tekrar kalkacak. Yine Fatiha okuyacak. Yine sure okuyacak. Neden? Daha kıldığı namazlardan ikinci rekatı ödüyor. Çünkü imamla kıldığı Fatiha'sızdı. Dördüncü rekattı o. Gene şey okuyacak. Böylece onun kıldığı iki rekatta zamm-ı sure eksiksiz yerine gelmiş oldu. İnecek. Oturacak mı? Oturmayacak. Çünkü üçüncü rekat sayılıyor. Kalkacak dördüncü rekata. Fatiha okuyacak. Allah'a ekber diyecek. Neden? Çünkü daha önceki iki rekatta zamm-ı sureleri okudu, yaptı. Onun için dördüncü de artık o Fatiha okuyup da gidilen, sure okunmayan, ayet okunmayan şeylerin kazası olduğundan orada okumayacak. Anladık mı? Yani bu tarzı olacak. Kimisi imam selam vermeden ayağa kalkıyor, yanlış. Kimisi imamla beraber selam veriyor, yanlış. Kimisi başka şeyler yapıyor. Öğreneceğiz her şeyi. Namazı kılmayı, namaza tam yetişememişsek nasıl tamamlanacağını, yetişmişsek ne olacağını filan hepsini okumamız lazım. İlmihalleri okumamız lazım. İlmihallerde anlatılır bunlar. Millet hiç ilmihal okumaya yanaşmıyor. Ben dahil. Allah kusurlarımızı affetsin. Fıkıh biraz karmaşık bir şey olduğundan, şimdi bize şeyden, efendim, Dımaşk'tan, yani Şam şehrinden hoca efendiler geldi. Profesör, alim, sarıklı şeyler. Bizim burada hadis okuduğumuzu gördüler. Dedi ki, niye fıkıh da okutmuyorsun? Fıkıh okutayım ama kaçar cemaat. Dayanamaz. Uykusu gelir. Yani fıkıh biraz zor olduğundan yarısını anlar, yarısını anlamaz. Ondan sonra ben bu vaazdan pek bir şey anlamamaya başladım diye kaçar. Yani ama onu da öğrenmemiz lazım. Kısa kısa da olsa her namazın evvelinde, ahirinde bir bahis de öğrenirse yavaş yavaş öğrenmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'in okunmasının adabı var. Kur'an-ı Kerim'de secde ayetleri var. Onu okuduğu zaman secde edecek. Nasıl secde edecek? Onları bilmek lazım. Namazda secde ayeti okursa ne yapmak lazım? Onları bilmek lazım. Her şeyin ahkamı var. Efendim, adabı var, erkanı var. Onları öğrenmemiz gerekiyor. Ailece öğrenin bunları. Oturun, hepsini birden öğrenmeye kalkarsanız öğrenemezsiniz. Ama bir sayfayı okuyun. Bir bölümü okuyun, bir başlığı okuyun. Kalemle de şurayı okuduk diye bir işaret edin. Tamam. Bugün hanemizde çoluk çocuğumuzla ilmihalin efendim şu bahsinden şu başlıktan şu başlığa kadar okumuştuk. Böyle bunlar birikir, kocaman bir bilgi yığını olur. Muazzam bir hazine yerleşmiş olur aklımıza, çocuklarımızın, hanımlarımızın aklına. Onlar da ondan istifade ederler. Bilenle bilmeyen bir olur mu? O çocuk öteki çocukların yanında pırıl pırıl fark eder derhal. Gözleri ışıl ışıl, zeka fışkırıyor. Çünkü hem orayı biliyor hem bu tarafı biliyor. Çok iyi olur. Onun için evimizde ilmihalden bir sayfacık da olsa, bir küçük bahis de olsa, muntazaman okuma adetimiz olsun, senede bir ilmihal kitabını devredelim. İlk başta biraz zor devrederiz. İkinci sefer kitabı devretmeye geldiğimiz zaman daha anlarız. Üçüncüde daha anlarız filan derken sonunda bir küçücük hocacık oluruz filan derken başkalarına da şöyle olsun, böyle olsun, şu yanlış oldu, bu doğru oldu diye bilgi verecek hale geliriz. Müezzinlik yapmayı öğrenelim. Hutbe okumayı öğrensin. Biraz
ulûm-i şer'iyye'de ilerlemiş olan kardeşlerimiz Cuma

0: namazı nasıl kıldırılır, hutbe nasıl okunur, bayram namazı nasıl kıldırılır, bunları öğrenmek lazım. Vaaz etmeyi öğrenmek lazım. Allah hepimize dine böyle çeşitli yönlerden hizmet etmeyi nasip eylesin. Üçüncü hadis-i şerife geçiyoruz. Demek ki camiye geldi mi insan koşmayacak. Vakarla yürüyecek. Sakin sakin yürüyecek. Yetiştiği rekatta imamla kılacak, yetişmediğini arkasından tamamlayacak. Hocam tam senin dediğin gibi vakarla yürürken İmam efendi beklemedi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Yetişemedi. Yetişemediysen orada yetişememiş başka arkadaşlarla sen de bir cemaat yaparsın. Kimse yoksa yalnız kılarsın. Allah yine senin niyetine göre inşallah Allah'ın lütfundan, rahmetinden mahrum kalmazsın. Sana gene o sevabı verir. Ama ortalığı velveliye vermek daha gayri ciddi bir şey oluyor. Müslümana yakışmıyor. Müslüman nasıl olacak? Sakin olacak. Yani namaz kaçıyor ama telaş etmiyor. Sakin sakin, ölçülü ölçülü oluyor. Her şeyde böyle olalım. Namazda böyle olan insan öteki işlerde haydi haydi daha sakin olur. Çünkü namaz önemli bir ibadet. Öteki işlerde de gayet böyle tatlı, sakin olmaya dikkat edelim. Üçüncü hadis-i şerif. اِذَا اُتِيَ اَحَدُكُمْ بِهَدِيَّةٍ فَجُلَسَاءُهُ شُرَكَاءُهُ ف۪يهَا İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan efendim bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, sen arkadaşlarınla oturmuşken sana bir hediye getirilirse, Konya'dan geldi efendim bir efendim kutu getirdi, Bursa'dan geldi bir kutu kestane şekeri getirdi veya şöyle oldu böyle oldu filan, sana bir hediye getirilmişse veya bir sepet meyve getirdi filan, diyor ki Peygamber Efendimiz fecülesâuhu, o zata hediye getirilen zatın meclisinde bulunan meclis arkadaşları, o oturumda, o toplulukta bulunan öteki kardeşler şürekâuhu fîhâ, o gelen hediyede ortaktır ona. Onlara da biraz koklatsın, buyurun açsın filan, efendim yesin. Ne kadar güzel. Yani kutuyu aldı, ötekiler yutkunup bakıp duruyorlar, acaba kutunun içinde ne var? Cump şeyin içine koydu, ötekiler de yutkundu kaldı, olmaz. Açacak, ikram edecek, onlar da istifade edecek. İslam böyle. Ya canım bana getirdi, sana getirdi ama Peygamber Efendimiz böyle tavsiye ediyor. Çünkü göz hakkı var efendim. Onlar da senin kardeşlerin. Onların da gönlünü hoş etmek lazım filan. İzze tesa'assevvu fetaattaf bihi ala menkibdeyke. Sümme salli ve indaka an zalike feşütte bihi hakveke sümme salli bi gayri ridain. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş, Müslüman giyimli olacak. Setri avret farz. Namaz kılarken görünmemesi gereken mahalleri örtmesi farz oluyor. Mutlaka örtmesi lazım. Ondan sonraki de efendim sünnet oluyor, adab oluyor. Usulüne uygun giyinmek. Şimdi iyi güzel ama biz şimdi bu devirde fabrikalar var. Türkiye zenginlemiş elhamdülillah. Eskiden şeker çuvalı geldi mi kapışırlarmış. Ondan elbise yaparlarmış. Efendim bilmem pabucu eskidi mi altına yama koyarlarmış, dikerlermiş, tekrar tekrar giyerlermiş. Altına efendim çiviler, kabaralar çakarlarmış ki çabuk kösele eskimesin diye. Elhamdülillah Türkiye'de şimdi hiç kimse öyle eski falan giymiyor. Her şey bol, rahatız ama o devirde öyle değil. Peygamber Efendimiz'in bakın bu hadisinden onu anlıyoruz. Diyor ki üzerindeki elbise büyükse, kumaş büyük, fazlaysa, genişse onu omuzuna bürü. Omuzuna bürü, şöyle her tarafın, çünkü elbise büyük, şarşaf gibi maşallah, yani örtü büyük, şöyle omuzuna bürü, hem vücudun örtünsün, hem de ayaklarına kadar her tarafın örtülsün, zaten avrat yerleri örtülecek, böyle örtünsün, örtünürsün. Ondan sonra namazını öyle kılarsın, çünkü namazda da en asgari ölçüsü setri avret, efendim namazın dıştaki farzlarından. Çıplak namaz kılamaz insan. Örtünmesi lazım. Tamam. Örtünecek malzeme büyükçe ise omuzuna dolarsın, her tarafını kapatırsın, Allah-u Ekber namazı öyle kılarsın diyor Peygamber Efendimiz. Öyle değil. Fakir, efendim kumaş az, imkan zayıf, şimdiki gibi değil. Kesikleri koyunların kaslarını birbirine iliştirip öyle bürünürlermiş mübarekler. Kumaş yok. Yemen'den kumaş gelecek. İnce pamuklu kumaş çok pahalı. İpekli kumaş çok pahalı. Erkekler zaten ipek giyemez filan. paraları yok, pulları yok, fukaracıklar ama manevi bakımdan sultan ayrı. Allah şefaatlerine eldirsin. Efendim, kumaşı büyükse omuzuna saracak, namazı öyle örtülmüş, bürünmüş olarak kılacak. Kumaşı kısaysa o zaman ne yapacak? Onun da cevabını veriyor Efendimiz. Eğer kısaysa, dar geliyorsa, eksik geliyorsa, onunla döşlerini şöyle, belinin iki yani hani şu insanın karın boşluğu döş diyorlar ya, koyunun döşü filan, şöyle oradan aşağısını örtecek. Yani göbek hizasından aşağısını örtecek. Dar. Başka imkanı yok. Öncelikle örtecek yeri orası, orasını örtecek. Üst tarafı açık olarak namazı öyle kıl diyor. Üstü örteyim derken aşağıyı açık bırakma demek istiyor. Yani aşağının muhafaza edilmesi, kapalı tutulması daha önemli oluyor. Bir insan namaz kılarken öndeki insanın böyle darlıktan, elbisenin kusurundan, şeyinden dolayı avret mahallini görse, görenin de abdesti bozulur, namazı da bozulur, görülenin de. Onun için örtünmeye dikkat etmek gerekiyor. Hacca giden kardeşlerime hatırlatırım. Hacca giden kardeşlerim ihram giydikleri zaman bu şeyin usulüne, adabına alışkın olmadıklarından, burada hep pantolon giyip, don giyip, böyle palto paldosu giyip gezdiklerinden orada bilemiyorlar, bağlamasını bilemiyorlar. Efendim, yandan bir adım attığı zaman örtülmesi gereken yerler açılabiliyor. Oturmasını bilmiyorlar, oturdukları zaman avret mahalleri açılabiliyor. Bir keresinde ben baktım, tavaftan çıktım, merdivenlere kumrular gibi dizilmişler, Mısırlı hacılar. Öyle oturmuşlar, bir tanesi de şişmanca, açmış ayaklarının bir tanesi mağrıpta, bir tanesi maşrıkta. Biraz oturuşuna dikkat et filan dedim, ayrıldım. Bilmiyor yani bu ihramın incelikleri var, adabı var. Dikkat etmek lazım. İyice korumak lazım. Örtülmesinin şeyine dikkat etmesi lazım. Her yerde böyle. Öncelikle örtülmesi gereken yeri insanın göbeğiyle dizinden aşağısı, o arayı öncelikle örtmesi lazım. Kumaşı olsa boynundan örter, şöyle güzelce yukarıdan aşağıya asaletli asaletli bol bol kılar. Darsa öncelikle orasını kapatır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Olur mu böyle şeyler? Çok olmuş. Her zaman anlattığım bir misal var. Sahabe-i kiramdan bir mübarek zat sabah namazını kıldı mı Peygamber Efendimiz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Namazı kıldırdı. Adamcağız fırt kaybolup gidermiş. Bir tanesi önüne geçmiş bir seferinde demiş ki mübarek, burası Peygamber Efendimizin mescidi. Nur yağıyor. Mübarek bir diyar. Efendimizin meclisi. Acelenle otursana, duaya kalsana, duaları yapsana. Yani niye böyle hızlı gidiyorsun filan? Çünkü Müslüman Müslümanın kardeşidir. Aklına takılan şeyi söyleyecek, nasihat edecek ona. Niye böyle yapıyorsun demiş. Boynunu bükmüş mübarek. Demiş ki evimizde bir tane örtü var. Bir tanecik örtü var evde. Ben burada Efendimizin arkasında namazı kılıyorum. Koşa koşa eve yetişiyorum. Güneş doğmadan, sabah namazının vakti geçmeden bu örtüyü hanımıma devrediyorum. Hanımım da örtünüyor da namazı öyle kılabiliyor. Şu fukaracıklığa bak yani. Şu sıkıntılara bak. O mübarekler öyle yaşamışlar. Tabii bu hadisler ondan. Bize ibret bunlar. Biz çok büyük bolluklar içindeyiz. Hamdolsun, şükrolsun Allah'a.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur.
3: Akra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle içteki huzur bugün 17.10'da, tekrarıyla pazar 14.10'da Akra'da.
4: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

0: çıkmaktan, hakikat karşısında iki yüzlü olmaktan ve Müslüman olduğum halde kötü ahlaklı biri olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel kesel vel cubni vel buhl vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyuha ve mevlaha. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.
0: Allah'ım, iş yapmaya gücü yetmeyen bir aciz, gücü yettiği halde iş yapmaya üşenen bir tembel, hakkı söylemeye çekinen bir korkak, imkanı olduğu halde infak etmekten kaçınan bir cimri olmaktan, İyice yaşlanıp muhtaç duruma düşmekten, kabirde azaba uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, bana kendimi haramlardan koruyacak, taatleri iştiyakla yapacak bir takva nasip et ve beni kötü huylardan arındır. Çünkü beni en iyi sen arındırırsın. Nefsimin gerçek sahibi ve sorumlusu da sensin. Allah'ım, fayda sağlamayan bilgiden, korku duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
1: Allahumma ighfir li zenbi ve vessi' li fi dari ve barik li fi ma razaqtani.
0: Allah'ım, günahımı bağışla. Evimi bana geniş kıl, dar eyleme. Bana helal ve bol rızık ver, yokluk gösterme.
1: Allahumma ellif beyne kulubina ve aslih zâte beynina. واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا.
0: Allah'ım, gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet ver. Kardeşlerimizle aramızı açacak her şeyden bizi koru. Bizi dalalete düşmekten koruyacak, selamette tutacak yollara ilet. Bizi dalalet karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkar. Açığıyla, gizlisiyle, her türlü kötü söz ve davranıştan bizi uzak tut. Kulaklarımızı, gözlerimizi, akıllarımızı, eşlerimizi ve çocuklarımızı bizim için hayır ve bereket vesilesi kıl. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü tövbeleri daima kabul eden, çok merhametli olan sensin. Bizi nimetlerine şükreden, verdiğin nimetlerden ötürü sözümüz ve davranışlarımızla seni öven kullar eyle. Bizi bahşettiğin nimetlerden bir an bile mahrum bırakma.
1: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Gönderdiği dine destek olanları üstün kılmış. Kulu ve Resulünü muzaffer eylemiş. İslam'a düşman olan birliklere tek başına galip gelmiştir. Ondan sonraya kalacak bir şey de yoktur. Her şey yok olacak, sadece o kalacaktır.
1: Allahümme leke eslemtu ve bike âment ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamt. Allahümme inni a'udhu bi'izzetik. La ilahe illa ente en tudilleni. Entel hayyüllezî la yemut. Vel cinnu vel insu yemutun.
0: Allah'ım, sana boyun eğdim, sana kul oldum, sana iman ettim. Her işimde sana güvenip dayandım. Her ibadetimde sana yönelip sığındım. Düşmanlarınla senin için mücadele ettim. Allah'ım, dalalete düşmekten senin o karşı konulmaz gücüne sığındım. Senden başka ilah yoktur. Hayatın kaynağı ve hayatı veren sensin. asla ölmezsin. İnsanlar

0: ve cinlerse ölür.
1: Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni.
0: Allah'ım, sen çok bağışlayıcısın. Bağışlamayı seversin. Beni bağışla.
1: Allahümme inni es'eluke bi enni uşhiduke enneke entallahu allazî la ilahe illa ent. El ahadus samadu allazî lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad.
0: Allah'ım, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, senin tek olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına, çocuk sahibi olmadığına, dengin bulunmadığına şahitlik ederim. Bu şahitliğimden ötürü senden bütün hayırları bana lütfetmeni isterim.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehu ni'metu ve lehu l-fadlu ve lehu s-senâ'u l-hasen. La ilahe illallah muhlisine lehu d-dîne ve lehu kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Hükümranlık ona aittir. Övgüler ona yapılır. O her şeye kadirdir. Beceri ve kudret sadece Allah'tadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün övgüler ona aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkarcılar hoşlanmasalar da kulluğu ve bağlılığı sadece ona gösteririz.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabri ve vesvesetis sadri ve şetatil amr. Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma yeci'u bihir rih.
0: Allah'ım, kabir azabından, kendi kendime vesvese vermekten, işlerimin darmadağınık olmasından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği felaketlerden de sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bi'azametike en ugtâle min tahti.
0: Allah'ım, zelzele gibi bir felaketle ansızın helak olmaktan senin azamet ve büyüklüğüne sığınırım.
2: Hadislerle Perşembe günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Akradaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Sağduyulu akıl, akıl ve vicdanın dengesi. Akra, insanın sahip olduğu akıl nimetinin farkındalığına ve sağduyulu düşünmenin önemine dikkat çeken özel bir içerik serisini dinleyicileriyle buluşturuyor. Sağduyulu akıl, duyguların, kaygıların ve ön yargıların kararlarımız üzerindeki etkisi, bilgi, deneyim ve empatinin düşünce dünyamızı şekillendirmedeki rolü, aşırılıklardan uzak, dengeli ve ölçülü bir bakış açısının nasıl geliştirilebileceği, sağduyulu akıl, vicdan, akıl, tecrübe ve insanı anlama çabası ekseninde bu konulara değiniyor. Belgesel serisinde aklı selim ve sağduyulu düşünceyle doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt edebilme, hakikati kavrama ve doğru bilgiyle huzur ve mutluluğa ulaşma hedefi ele alınıyor. Sağduyulu akıl belgeselleri Türkiye saatiyle pazartesi günleri 11.15'te ve cumartesi günleri 17.40'da Akra'da yayınlanıyor. Serinin söyleşilerinde ise yine aklı selim ile doğru bilgiyle düşünmek, deneyimlerden öğrenmek ve vicdanı gözeten bir bakış geliştirmek üzerine değerlendirmeler dinleyicilerle buluşuyor. Sağduyulu akıl söyleşileri ise çarşamba günleri 16.15'te, pazar günleri 17.15'te yayınlanıyor. Bu kapsamda hazırlanan tüm içeriklere Akra Medya sayfasındaki Sağduyulu Akıl Medya kategorisinden ulaşılabiliyor. Et ürünlerinde yeni dönem, sucuk, pastırma, kavurma, döner, köfte ve burger gibi et ürünlerinde yeni dönem başladı. Türk Gıda Kodeksi et, hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri tebliği yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile et ürünlerine et, süt, yumurta ve yoğurt dışında protein ve azot kaynağı olabilecek bileşenlerin eklenmesi engellendi. Sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde tütsüleme işlemiyle fıstık ve peynir gibi çeşitli maddelerinin kullanımı da yasaklandı. Döner ürünlerinde ise etiketleme kuralları değişti. Üretim şekline göre ürünün adı yaprak döner, yaprak kıyma döner veya kıyma döner şeklinde belirtilecek. Nişasta ve soya gibi dolgu maddelerin ürün ağırlığını artırmak amacıyla kullanılmasına yönelik de sınırlamalar getirildi. Kıyma, köfte ve yöresel ürünler dışında kalan hazırlanmış kırmızı et ve kanatlı eti karışımları yalnızca tüketicinin talebi üzerine ve anında hazırlanabilecek. Köfte ve burger gibi kıymadan üretilen ürünlerde toplam et proteini en az %10 olacak. Yağ oranı %25'i, tuz oranı %2'yi geçemeyecek. Baharat, ekmek ve galeta unu gibi bileşenlerden gelen nişasta ile bitkisel proteinin toplam miktarı da %5'i aşamayacak. Düzenlemeden önce faaliyet gösteren işletmelere ise yeni kurallara uyum sağlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar süre verildi. Balık avında yeni düzenlemeler. Balıkçılıkta yeni dönem başladı. Yapılan düzenlemeyle hem amatör hem de ticari balıkçılığı ilgilendiren yeni kurallar getirildi. Buna göre 15 yaşını dolduranlara veli veya vasilerinin yazılı onayıyla amatör balıkçı belgesi verilebilecek. Avlanması tamamen yasak olan su ürünleri türlerinin listesi de yeniden düzenlendi. Hamsi avcılığına saat sınırlaması getirildi. Karadeniz'de Bulgaristan sınırıyla Zonguldak Bababurnu arasındaki bölgede orta su trolüyle hamsi avcılığı 15.09 saatleri arasında yapılabilecek. Bu saatlerin dışında orta su trolü ağlarının denizde bulundurulmasına izin verilmeyecek. Öte yandan istavrit avcılığına da kota uygulamasına gidiliyor. Her av sezonu için belirlenen miktar kadar istavrit avlanabilecek. Belirlenen kotanın tamamının kullanılmasıyla avcılık sona erecek, kullanılmayan miktarsa bir sonraki sezona devredilmeyecek. Düzenleme ile ayrıca avlanan istavritin balık unu ve yağ fabrikalarına gönderilmesi ve bu amaçla kullanılması yasaklanacak. Haberleri aktardık, bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.

Beslenme uzmanı Vildan İzmirli Göncü bazı bilgiler paylaştı. Okul çağında verilecek doğru beslenme eğitimi, çocuklarda yaşam boyu sürebilecek beslenme alışkanlığının oluşmasına katkı sağlıyor. Çocukların beslenme şekli hem büyümelerini hem de akademik başarılarını doğrudan etkiliyor. Bu dönem dikkat edildiği takdirde çocuklara hızlı fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişim, yaşam boyu devam edebilecek davranışların büyük ölçüde oluşturma ve beslenme ile ilgili olumlu davranışları edinme fırsatı da sunuyor. Yeterli ve dengeli beslenmiş bir çocuk, öğrenmek için hazır hale geliyor. Sağlık ve zindelikle birlikte öğrenme yeteneği, dayanıklılığı ve kendine güvenleri de perçinliyor. Okul dönemi sağlıklı büyümenin sağlanması için günlük alınması gereken kalori ve besin öğelerinin o yaş grubuna uygun miktarlarda olması gerekmekte. Bu süreçte en çok karşılaşılan ve hiç arzu edilmeyen durumsa kahvaltı öğününün atlanması. Çocukların kahvaltıya önemli derecede ihtiyacı bulunuyor. Sürekli olarak öğün atlama, çocuğun okul performansı ve başarısı üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor. Yapılan çalışmalar, kahvaltı yapan çocukların daha başarılı oldukları, daha geç yorgunluk hissettiklerini belirtmekte. En önemlisi, kahvaltı yapan çocuklarda ileri dönemde şişmanlık görülme oranı daha az. Sağlıklı kahvaltı öğünü, matematik problemleri çözme becerisini artırmakta, okuma ve dinleme esnasında daha iyi anlamayı sağlamakta, hafızayı geliştirmekte, derslerde konsantrasyonu sağlamakta, böylece çocukların okul başarısını artırmakta. Düzenli kahvaltı yapan çocuk ve ergenler, yaşama daha pozitif bakıyor, daha az negatif duyguya sahip oluyor. Kahvaltı ne kadar doygun yapılırsa, gün boyu acıkma da o kadar az görülüyor. Söz konusu dönemde artan kalori ve enerji ihtiyacı doğru bir şekilde karşılanırsa çocuklardaki bağışıklık sistemlerinin gelişmesine de katkı sağlıyor. Velilerin dikkat edebileceği bir nokta, çocuklarda enerji gereksiniminin öncelikle iştah artışı şeklinde kendini göstermesi, öğün aralarında ilave besin tüketme isteği kantinden yeme eğilimini arttırabilir. Ana öğünleri atlama ve öğün aralarında gelişi güzel, hazır yemek yeme alışkanlığı oluşması söz konusu olabilir. Enerji gereksinimi sağlıklı öğün ve atıştırmalıklarla karşılanan çocuklarda bu durum daha az görülmekte. Okul çağı beslenmesinde velilerin dikkat edebileceği unsurlardan söz edelim. Birincisi, her öğünde farklı besin gruplarından tüketilmeye çalışılması. Yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamak ve besin çeşitliliğini artırmak için her gün 5 besin grubundan yeterli miktarda tüketilmeli. Bunlar şöyle, süt, peynir ve yoğurt, çocukların güçlü kemiklere, dişlere ve kaslara sahip olmak için gerekli protein, kalsiyum ve D vitaminini sağlıyor. Et, tavuk, balık, yumurta, fasulye, fındık ve tahıl ürünleri güçlü kaslar için gerekli olan protein, demir, B vitaminlerini sağlıyor. Ekmek ve tahıl grubu B vitamini, demir, mineral ve posa içeriyor. Bunlar ayrıca iyi birer kompleks karbonhidrat kaynağı olup çocukların aktiviteleri için gerekli enerjiyi sağlıyor. Sebzeler A vitamini, C vitamini ve posa içeriyor. Meyveler çocukların cildi, göz ve diş eti sağlığı için gereken A, C vitamini, potasyum ve diğer mineralleri içeriyor. Mümkün olduğunca bu 5 besin grubundan faydalanmak gerekiyor. İkinci öneri, vücut ağırlığındaki artış dengede tutulmalı. Beslenmede farklı besin gruplarına yer verilmesi, vücut ağırlığındaki artışı dengede tutarak aşırı kilo alımını engelleyebilir. Üçüncü öneri, fiziksel aktiviteye yönlendirmek. Beslenmenin sadece vücuda gıda almaktan ibaret olmadığı artık hepimizin malumu. Çocukların yerken lezzet alabileceği sunumlarla hazırlanan sağlıklı öğün ve atıştırmalıkların yanı sıra, halihazırda hareketli oyunlardan zevk aldıkları bu dönem fiziksel aktivitelerle değerlendirilerek çocukların gelişimine ve bütünsel sağlığına katkı sağlanmalı. Çocukların televizyon veya tablet gibi cihazlarla ekran karşısında geçen zamanlarının sınırlandırılması da hareket etmelerine yardımcı olacaktır. Diğer öneriler şöyle. Günün en önemli öğünü olan kahvaltı mutlaka evde, mümkünse aileyle birlikte yapılmalı.
Çocukların öğünleri okuldaki

0: ders ve teneffüs saatlerine göre planlanmalı. Beslenme çantasının içeriğine özen gösterilmeli. Pek çok okulda çocuklar evde hazırlanan beslenme çantasıyla öğünlerini geçirmekte. Beslenme çantasına koymak üzere hazır değil, mümkün olduğunca evde yapılmış gıdalar tercih edilmeli. Ana öğün için ev yemeği taşımaya uygun ekipmanlar alınarak öğünlerin kaliteli hale getirmesi sağlanabilir. Rafine, un, yağ ve şeker içermeyen sandviçler ev yemekleriyle seçmeli olarak ana öğünde tercih edilebilir. İçeriği posa, vitamin, mineral açısından zengin besinlerle hazırlanabilir. Çantada yer alan besinler arasında okul saatlerine göre sabah ve öğle arasında, öğle ve akşam arasında ara öğün olarak tüketilmesi için meyve, kuru yemiş, süt, yoğurt, ayran gibi gıdalara yer verilebilir. Rafine edilmemiş unlardan hazırlanan kek veya poğaça gibi gıdalarda ara öğün tercihi olabilir. Öğünler çocuğun ilgisini çeken şekilsel düzenlemelerle sevdikleri tabak, bardak, kaşık gibi unsurlarla hazırlanabilir. Son ve önemli bir hatırlatma ise hem evde hem okulda yeterli su içmelerini sağlamak için yanlarına zararlı plastik içermeyen uygun ekipmanlarla su koyulması. Okul çağı beslenmesinde velilerin dikkat edebileceği 8 öneriyi paylaştık uzmanların değerlendirmeleriyle. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin hem okul başarısına hem de ileriki yaşlarında olumlu katkılar sağlayabileceği notlarıyla. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Akra Mercek.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur.
3: Akra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle içteki huzur bugün 17.10'da, tekrarıyla pazar 14.10'da Akra'da.

0: Akra'da kahve molası.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bu haftaki programımızda akustik mühendisliği ele alacağız. Geçtiğimiz haftalarda ses mühendisliğini ele almıştık ve birçok dala ayrıldığından bahsetmiştik. Ses mühendisi ne yapar, hangi alanlarda çalışır, bu konuyla ilgili son derece ayrıntılı bir şekilde işlediğimiz bir program olmuştu. Ve biz istiyoruz ki bu alt dallardan biri olan akustik mühendisliği bu programımızda daha detaylı bir şekilde ele alalım. Ve konuyu değerlendirmek üzere ses mühendisi ve eğitmen Sudem Pamir Hanımefendi şu anda stüdyomuzda yayın konuğumuz. Sayın Pamir, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar tekrar.
1: Bu hafta istiyoruz ki sizinle, siz geçtiğimiz haftalarda ele aldığımız ve aktardığınız birçok alt meslek, alt dallar olmasına rağmen ses mühendisinin birçok alanda çalışabilecek alanları gençlerimizin olmasına rağmen bunlardan biri olan akustik mühendisliği biz çok merak ettik. Diğer dalları da inşallah yine sizinle ele alırız detaylı bir şekilde. Biliyoruz ki siz Süleymaniye Camii'nin akustik düzenlemesiyle ilgili bir projede yer alıyorsunuz. Çalışmalarınız hala devam ediyor mu?
2: Evet, evet, devam ediyor.
1: Evet, bu çalışmadan biz yola çıkarak dilerseniz akustik mühendislik nedir? Ne iş yapar akustik mühendisler ve çalışma sahaları, alanları nelerdir? Bununla başlayalım. Sonrasında devam edelim. Buyurunuz.
2: Tabii çok şanslı görüyorum kendimi. Mimar Sinan gibi bir duayenin yaptıklarını incelemek, hasbelkader bir köşesinde durabilmek bana çok şey kattı. Bunu yapabilmek için de bildiğim her şeyi unutmak zorunda kaldım. Ve tabii sürekli gelişim içerisindeyim. O beni çok mutlu ediyor. Size önce sese başka bir taraftan bakmanızı sağlayacak bir hikaye anlatmak istiyorum.
1: Buyurunuz.
2: İzniniz olursa. Biz çok zamana hassas yaratıldık. Benim annem de kimya profesörüdür, mühendis. Hep bize vaktinde bir yerde olmak üzerine çok baskı yapmıştır. Dolayısıyla zaman benim için çok ciddi bir problem ve sıkışık hissediyorum kendimi. Ay, bir yere yetişemedim. Aman, birisi vaktinde gelemedi. Bana dediler ki Kasımpaşa'da Piyale Paşa diye bir cami var. Oraya bir ziyaret et, işte ne dilersen oluyor. İyi dedim, ben bir ziyaret edeyim. Piyale Paşa Camii'ne gittim. Orası da bir Mimar Sinan eseri. Cami var, arkasında yatır var. Yatırın başına gelip işte şeyler diliyorsunuz, oluyor filan. Aa, bir baktım orada bu endişem, bu zaman endişem duruyor. Ve kendimi hakikaten ilahi bir yerde zaman endişelerinden arınmış buluyorum. O zamanlar üzerine çok düşünmemiştim. Ne oluyor da bu oluyor? Fakat ilgimi de çekti çünkü zaman endişen olmadığı zaman dinlenebiliyorsun. Benim dinlenebildiğim tek alan olmaya başladı orası. Gidip geliyorum, gidip geliyorum, gidip geliyorum. Nihayetinde anladım ki zamanı eğip büküp, akustikle birleştirip eğip büküp bize böyle zamanın durduğunu, aslında buradan başka bir dünyanın da var olduğunu anlatmak bize Mimar Sinan'ın bir oyunu. Şöyle bir taş avluda yürüyorsunuz. Hayal edin siz de şimdi camiye vardığınız zaman. Doğal olarak ayak sesleriniz yere çarpıyor. Üzerinizde bir kemer sizinle birlikte yürüyor. Kemere çarpıyor, geri gidiliyor falan. Bir köşeyi döndüğünüz zaman, yatırım olduğu tarafa köşeyi döndüğünüz zaman bir fark ettim ki Sinan bir mimari tasarımla ayak seslerinin size geri dönmesini engellemiş. Yani yürüyorsunuz ama ayak sesiniz bir yerlere çarpıp size geri gelmiyor. Bu ufacık bir ses oyunu ve arkasından yatır alanına girdiğinizde hiçbir sesin size geri dönmüyor oluşu, ki bunlar tamamı Mimar Sinan'ın oyunları, size aslında zamanın sahte bir şey olduğunu, aslında bundan başka da bir hayat olduğunu, başka bir ilahi gücün sizi yönetiyor olduğunu anlatan bir mesaja dönüşmüş. O zaman çok etkilenmiştim ve anladım ki aslında akustik zaman demek, ses aslında zaman demek. Şimdi düşünün, bir yabancı bir odada uyumanız gerekiyor. Etrafınızda size hakikaten soruyorum bunu. Ses olsun mu istersiniz, olmasın mı istersiniz?
1: Ben olmasın isteyen.
2: Tanımadığınız bir alandasınız ama. Tanımadığınız bir odaya koydular sizi. Hiç tanımadığınız bir yerdesiniz.
1: Şimdi normalde her gittiğim alanda ses ve ışığın olmamasını tercih ediyorum uykuya geçebilmek adına.
2: Peki.
1: Ama hiç tanımadığım bir ortamda şimdiye kadar kaldım mı, onu düşünmeye çalışacağım. Yurt dışına yani çıkmıştım.
2: Tanıdığınız alanlarda sesin olmaması,
1: evet,
2: tercihinizdir. Orasını da zaten devam,
1: evet,
2: edecek. Ama tanımadığınız,
1: evet,
2: bir alanda gece uykunuzda eğer hiçbir ses yoksa etrafta, bu tamamen tedirginlik demektir.
1: Olabilir.
2: Çünkü
1: olabilir,
2: acaba
1: doğru,
2: tek miyim? Etrafımda kimse var mı? Duvarlara mesafem nedir? Ben aslında neredeyim gibi bütün mesajları beraberinde,
1: evet,
2: getirir.
1: O yüzden güvenlik kaygılarını mı getirir
2: tabii ki,
1: beraberinde?
2: Tabii ki. O yüzden insan tanımadığı alanlarda
1: sesin ihtiyacı,
2: tabii ki,
1: hisseder.
2: Ses ihtiyacı olur. Sessizlik zaten onun için bilinmezdir. Hiç sesin olmadığı şey bilinmeyen şeydir. O çok tedirgin edici bir durum. Oradan sesin aslında zaman zamanla alakalı mesaj gibi ilişkilerini çözdüğünü anladım Mimar Sinan'ın.
1: Evet.
2: Ki bunu zaten Süleymaniye Camii'nde bütün örnekleriyle birlikte görüyoruz. Mimar Sinan bunu Süleymaniye Camii'nde de çeşitli şekillerde bize gösteriyor. Çok ciddi örnekleri var orada zamanı, mekanı nasıl eğip bükebildiğini. Nihayetinde akustik bir takım seslerin gidip bir takım duvarlara çarparak mekanın da dokusunu, mesafesini ve duygusunu içine katarak size geri dönmesi demek. İçerisinde mekanın büyüklüğünün, duvarlarının yüzey materyallerinin, mekanın içerisinde sizin bulunduğunuz noktanın, içeride başkaca da kaç kişi olduğunun, bütün verilerini taşıyan şey akustik dediğiniz şey. Yani mekanların insanlara cevabı aslında.
1: Matematiksel bir hesaplama mı söz konusu bunda?
2: Tabii
1: Sayın
2: ki matematiksel,
1: Panir.
2: Yani şu noktada matematik devreye giriyor. Her şekilde içinde bulunduğunuz mekanların size cevabı var.
1: Var.
2: Olumlu veya olumsuz katkısı var. Şimdi bunu olumluya çevirebilmek için alıyor olduğunuz cevaplardan hoşnut olmak ve o mekanda yapabiliyor olduğunuz ya da yapmak istediğiniz işi yapabiliyor olmak istediğiniz noktada matematik devreye giriyor.
1: Ve akustik mühendislik de burada
2: mesela
1: devreye giriyor galiba.
2: Mesela şu anda biz bir kayıt stüdyosundaysak buradaki duvarların cevabı bize 0.4 saniyede geri dönmüş olması lazım. Bu mesafeyi artıracak olursanız 0.8 saniye, 1 saniye, 1 saniyenin üzeri ne dediğimiz anlaşılamaz. Burası bir kayıt odası olma yeteneğini yitirir.
1: Yitirir. Bu duvarların bu mesafesi de önemli
2: tabii bu
1: mi?
2: Tabii bu iç hacmiyle de alakalı.
1: İç hacmiyle, evet.
2: İç hacmin içerisinde duvar yüzey materyallerinin yansıtıcılık yeteneğiyle de alakalı bir olgu. Ama şimdi bir süreleri tutturmak meseledir. Mesela Süleymaniye Camii'nin yansıma süresi, yani duvarlarının size cevap süresi 13 saniye. Taç Mahal'in 27 saniyedir. Evet. Yani ben sustuktan 13 saniye sonra hala duvarlar bana benim söylediğimi tekrar etmeye devam ediyor.
1: Devam
2: düşünebiliyor
1: ediyor.
2: Musunuz?
1: Evet.
2: Bu süreleri kısalttığınız zaman da orası cami olamaz. Bunu iç hacmiyle hemen ilişkilendirelim.
1: Lütfen.
2: 65 metreye 65 metre, yani enine boyuna 65 metre, yüksekliğine doğru da 53 metrelik bir hacmin içerisindesiniz. Hacmin içerisine 10 bin kişi sığabiliyor. Siz hoca olarak 65 metre mesafeden bir şey söyleyeceksiniz ve en arkadaki adama bu söylediğiniz ulaşacak. Nasıl eğer 0.4 saniyede söyleminiz bitiyorsa en arkadaki adama aranızdaki mesafe var.
1: Hı hı.
2: Nasıl ulaşabilir ki? Elbette ki sesin yoluna devam etmesi en arkadaki adama kadar tekrar edilmesi ve ulaşması gerekecektir. Dolayısıyla mekan hacimle böyle bir ilişki içerisinde. Büyüklüğüyle böyle bir ilişki içerisinde.
1: Mekan hacim.
2: Özellikle bizim dinimizi yaymak anlamında biliyorsunuz konuşma ibadetin çok önemli bir parçası. Cuma vaazlarında söylenen şeyler dini aktarmak anlamında da çok önemli. Dolayısıyla söylemlerin yok olması ve insanların sizin ne dediğinizi anlayamıyor olması oradaki oranın cami özelliğinin yok olması anlamına geliyor. Geçelim. Daha güncel şeylere gelelim. Daha önce bize bir mekanı spor salonu yapmak istiyorsunuz. Basketbol oynayacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? Topu yere vuruyorsunuz ama hiçbir duvardan hiçbir yankılanma gelmiyor. Böyle bir oyun oynanamaz. Bu oyunun oynanabilmesi için çıpan çıpan diye bir takım duvarlardan cevabı gelen fış diye
1: ses.
2: O topun o delikten geçmesi lazım. Benzer bir sürü örnek kurulabilir.
0: Kahve molası.
2: Bir ara ben bir çok önemli bir restoranın yalıtımını yaptım. Fazla sessizleştirmişim. Düşünebiliyor musunuz? Yemek yiyemiyorsunuz. Çatalın bıçağın sesinin size geri gelmediği bir ortamda yemek yiyebilme ihtimaliniz var mı? Böyle bir ihtimaliniz yok.
1: Ses hayatımızın her alanında bizi son derece olumlu ya da olumsuz da etkileyebilir.
2: Tabii ki ve bulunduğunuz mekanla
1: iletişim
2: içerisinde olmak zorundadır.
1: Siz cevabın, bu da sesle olur.
2: Cevabın tekrarların gelmediği bir ortamda inanın duramazsınız, oturamazsınız.
1: Peki cevapların ve tekrarın gelmesi noktasında akustik mühendisler ne yapıyorlar?
2: Şunu yapıyorlar. Şimdi ben yine cami örneğine geri döneyim. 65 metre ötedeki adama bir şey söylemek zorundayım. Bu söylediğim şey adama gitmek yerine bana geri gelirse,
1: evet,
2: üst üste bineceği için konuşmalarım artık konuşamaz olurum. Bazen oluyor ya televizyonlarda telefondan gelen sesle yayından gelen ses üst üste biniyor ve adam konuşamaz oluyor. Kendi söylediklerinizin size tekrar ettiğini düşünün. İşte bu kötü akustik. Ama benim söylediğim şey yoluna devam edip gücünü yitirmeksizin son cemaate ulaşabiliyorsa işte bu doğru akustik.
1: Doğru akustik.
2: Bir kısmı, diğer çok büyük bir kısmı Sinan'ın öngörüsü ve kurgusu hangi frekanslar ve hangi dokuda sondaki adama ulaşacağı Sen ne kadar kötü bir şey söylersen söyle, ne sertlikte söylersen söyle, hangi yumuşaklıkta ve hangi dokuda sondaki adamı ikna edebileceği yeteneği, o da Sinan'ın kullandığı dokular ve en boy yüksekliğin birbiriyle ilişkisiyle çok bağlantılı, yine matematiğe sırtını dayayan ve insan bilimini, insanın neyi nasıl duymaktan hoşlanıp neye nasıl ikna olabileceğini araştırmış olmasından gelen yetenekleri. Ve çok ciddi, çok derin, çok geniş, çok enli bir alan bu.
1: Bütün camilerimizde bu özellikler var mıdır?
2: Yani çoğunu, ben hepsinin uzmanıyım, hepsini gezdim, hepsini analiz edeyim diyemem ama yalnızca Mimar Sinan eserlerinde bu kadar güçlü
1: görüyorsunuz
2: bulgular
1: bunu.
2: Var.
1: Evet.
2: Sinan'ın çok ciddi bir akustik dehası olduğu gözüküyor öte yandan. Tabii başka bir sürü özelliği de var Sinan'ın. Mesela Süleymaniye Camisi'ne hiç kuşlar konup yere avluyu kirlettiği gözükmemiştir. Neden bunu bir Sultanahmet için söyleyemiyoruz ki, içeride bile kuşlar uçuyor. Ve Sinan Süleymaniye Camii'nin üzerine kuşlara özel alanlar yapmış. Nasıl olur bir anlaşma ki bu? O kuşlar oradan aşağıya hiç inmiyor. Niçin tek bir çivi görmüyoruz ayaklarına batıp onları uzak tutmaya çalışan? Muazzam bilimlerden bahsediyoruz.
1: Evet,
2: Sinan devreye girdiği zaman kelimelerin kifayetsiz kaldığını hissediyorum. Ama bana şöyle bir eğitisi oldu Sinan'ın. Bir mekan, evet duvarlar var ve evet duvarlardan cevap geri dönmek durumunda. Ama doğru yönlendirirseniz mekan olduğundan da büyük gösterebiliyorsunuz. Ben size bir Tac Mahal, bir de Süleymaniye içinde alınmış kayıt dinletsem, Süleymaniye'yi daha büyük zannedersiniz. Halbuki Tac Mahal 2,5 kat daha büyüktür.
1: Daha büyük, evet.
2: Yani muazzam bilgiler, muazzam veriler edindim Sinan sayesinde.
1: Mesleğinize katkıları olmuş anladığım
2: evet,
1: kadarıyla.
2: Ucu bucağı boyutu benim için orada yerini kaybetti. Şu anda uçsuz bucaksız bir alandan bahsediyoruz. Bilmiyorum programa nasıl sığdırırız bu kadar veriyi.
1: Peki yine gelirsek eğitim noktasında ülkemizde akustik mühendisliğiyle ilgili üniversitelerde bir dal var mıdır, okutuluyor mudur?
2: Yani akustik eğitimi dünyada da biraz sonlandı. Bir takım programlar, simülasyon programları
1: neden,
2: çıktı.
1: Neden
2: bir düğmeye
1: peki?
2: basıyorsunuz ve size verileri, sonuçları veriyor.
1: Evet.
2: Orada okuduğunuz kadar güzel ve orada okuduğunuz kadar çirkin, kötü diyebiliyorsunuz bir mekanı. Böyle değerlendirecek olursak aynı doğrultuda yine simülasyon programları üzerinde yapılan çalışmalarda Süleymaniye'nin akustiği olumsuz raporlara geçmiştir. Halbuki elektriğin icadından önce bir cami olduğu, etrafta yüzlerce hoparlör olmadığı düşünülürse, sesin 13 saniye kişiye geri dönmeksizin ileriye doğru gidip son cemaate ulaşıyor olması çok önemli bir özelliktir. Bunu bugünün yazılımlarının, programların bilmemiş olması çok doğal, çok olağan. Bunu sırtını dayayan bir akustik var şu anda karşımızda. Yani programın size iyi veya programın size kötü demesiyle sonuçları değerlendiren bir yapı oluştu akustikte. Nerede olması lazım? Minimumda, mimarların eğitiminde, mimari eğitimde akustiğin çok önemli bir alan tutması lazım. Gördüğüm kadarıyla oradaki de yapının çoğu yine bu simülasyon programlarına sırtını dayayacak şekilde yerleştirilmiş vaziyette. Yani akustik bütün dünyada olumlu yönde ilerlemiyor. Bizim de biraz durup bir defa çok önemli yapıları kendi içimizde bulunduruyoruz. Bakın Tac Mahal Sinan'ın öğrencilerinin eseridir.
1: Düşünün.
2: Ki akustiğiyle, yansımasıyla, o altın yansımasıyla örnektir. Araştırma gerektiren bir unsurdur ve bizim Mimar Sinan'ımızın öğrencilerinin eseridir ki biz bu millet, bu coğrafyanın üzerinde duran insan olarak dönüp bunları araştırmıyoruz. Bir haberiz.
1: Doğrudur.
2: Belki de dünyaya ışık tutacak araştırmalar gene bizim bünyemizden çıkacaktır.
1: Hareketli.
2: Ama bu hareketleri yapmak durumundayız. Zaman zaman dünyadan ekipler gelip Türkiye'de araştırma yapıyor. Sinan camileri üzerine yapılmış Karizma diye ciddi bir araştırma var. Bütün dünya üniversiteleri bir araya gelmiş. Ama gene simülasyon programı gözüyle o boyutta baktıkları zaman sonucu olumsuz görebiliyorlar. Oysa çok basit. Bakın denklem çok basit.
1: Evet.
2: O hoparlör yok. Mikrofon yok.
1: Evet.
2: 65 metre var. Sondaki adama İlk adam kadar güçlü bir şey söylemek zorundasın. Ne yapacak bunu? Sesin gidebilme yeteneği bellidir.
1: Nedir
2: her iki katına
1: nedir?
2: Çıktığında 6 desibel düşer ses ve bir 20 metre sonra hiç kimsenin hiçbir şey duyamayacağını görüyorsunuz matematik olarak alt alta yazdığınız. Sondaki adamın duyabilmesi için bir yapının bir olumlu rezonans içerisinde aldığın kelimeyi sona kadar ulaştırması nasıl mümkün olabilirdi? O yıllarda soruyorum.
1: Doğru.
2: O yıllar
1: yani
2: içerisindeki yıllarda,
1: gerçekliklerden hareketli.
2: Tabii bu yıllarda bunu istemiyoruz. Niye? Çünkü hoparlör koyuyoruz. Buradan söylüyorum. O hoparlör oradan aynı anda bir daha söylüyor benim söyleyeceğimi.
1: Tabii teknik
2: sondaki
1: cihazları
2: adam
1: kullanarak.
2: Duyuyor. Dolayısıyla akustiğe olan ihtiyaç azalmış vaziyette.
0: Kahve molası.
1: Akustik peki kendi alanında alt dallara ayrılıyor mu? Yoksa farklı alanları da ona eklemleyebiliyor muyuz mesela? Kriminal dediğimiz bir alandan bahsetmiştiniz.
2: Kriminalde akustikten faydalanılabiliyor.
1: Evet.
2: Kriminal işte polisin suçu araştırıyor olduğu biriminden bahsediyorum. İşte telefon dinlemelerinden.
1: Evet.
2: Şöyle varsayalım. Bir suçlunun, kriminalin bir mekana girip bir takım insanlara rehin aldığını varsayalım ve telefon bağlantısı kuruyor olduğunu düşünelim. Hı-hı. Yani çevre yansımalarından adamın mekanın neresinde olduğu, nasıl bir hacmin, neresinde, etrafında nasıl bir yapı var, kaç kişi var gibi bütün mesajları alabileceğiniz bir alan. Kriminalde de ses mühendisleri çalışır. Yani bu bilgisayar ortamında da akustik olarak da simülasyon programlarında da ciddi araştırmalar yaparlar bunun üzerinde. Yani ben şimdi akustiği şurası burası diye parçalamak yeteneğinde değilim. O düşüncede değilim. Çok uçsuz bucaksız bir alan ama yatak odamızdan, ibadet mekanımızdan, okulumuzdan, spor sahamıza, yemek yediğimiz alana kadar değişik özelliklere sahip olması gereken, değişik hacimleri ve değişik yansımaları, değişik yüzeyleri yönetmesi gereken olan bir bilim dalı akustik.
1: Mekanla sesin ilişkisinden bahsettiniz. Mekana ses gittiği zaman.

0: Ama geri gelmesi, onunla bir iletişim halinde olmamız lazım dediniz. Ama iyi ama kötü. Bu son zamanlarda yaşadığımız yaşam alanlarımızda ya da iş dünyasında ya da eğlence mekanlarında ya da farklı alanlardaki gürültü kirliliğinde doğru bir şekilde bu yerlerin akustiğinin ya da ses yalıtımının yapılmadığı anlamına gelir mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili?
1: Elbette işte tam da ondan bahsediyorum. Gene adını geçirmek istemiyorum ama ben çok ciddi otellerin ölçümlerini de yaptığım zamanında, hatta bazen şehir şehir dolaşıp çeşitli belediyelere destek verdim bilerek isteyerek, bila ücret bu anlamda. Çünkü ne bileyim, aynı plastiği ya da aynı poliüretan tabanlı bir köpüğü ben ısı yalıtacağım, kaloriferime takacağım dediğiniz zaman 8 liraya alıyorsanız, aynı satıcıdan ya ben akustik yalıtım yapmak istiyorum dediğimiz zaman 50 liralardan 70 liralardan bahsediyorlar aynı ürün için. Dolayısıyla o noktada da hani gürültü kirliliğini belki durdurmak, belki konu kontrol etmek istiyor mekanlar, işletmeler. Ama akustiğin a dedikleri zaman ceplerinden çok ciddi rakamlar çıkıyor olduğu ve
0: bildikleri
1: karşılarına bu
0: için.
1: anlamda bir bilinç olmadığı için belki de bu yönde adım atamıyorlar. Ben de bu noktada gidip çeşitli tatil, özellikle tatil kasabalarındaki gürültüyü kontrol edebilmek için seminerler verip yerlerinde mekanları tek tek dolaşıp problemlerini nasıl çözebileceklerini anlatan çalışmalar gerçekleştirdim zamanında. Biraz bilinçle, biraz mekanın kendi işlevine uygun standartları onlara anlatarak, o standartların nasıl yakalanacağını göstererek aslında sağlanabilecek şeyler bunlar. Biz genelde gürültü dediğimiz şey aslında birisinin hoşuna giden bir müzik olabilir. O anda o kişinin ihtiyacı olabilir. Ama aynı ihtiyacın çok yakınında benim uyku ihtiyacım var ve uykunun standartları başkaysa, onun benim
0: Çakışmaması
1: mekanıma
0: lazım.
1: gelmemesi lazım.
0: Evet,
1: Bunu
0: gelmemesi
1: yönetebilmek,
0: lazım.
1: doğru yönetebilmek demek. Ama bu
0: Evet.
1: ta şehrin kurgusundan başlıyor.
0: Evet, çok
1: Yani
0: iyi bir şehir
1: şehri
0: planlamacısı
1: kurgularken
0: falan. Evet, doğru.
1: eğlence mekanlarının, yaşam alanlarına,
0: İş
1: mesafesi, yaşı
0: sahalarının.
1: alanlarının etrafındaki çevre yollara
0: Evet.
1: mesafesi. Yine bakın, bugünlerde çok enteresan bir şey var. Bu da akustiğin bir alanı. Taşınıyorsunuz, yan komşuyu dinliyorsunuz. Niye dinliyorsunuz, hiç merak
0: Evet.
1: ettiniz mi? Yani o duvarın üzerine 10 santim, 20 santim bir köpük ve ikinci bir duvar yapmanın
0: Maliyeti nedir Allah
1: nedir diye
0: aşkınıza?
1: düşünüyorsunuz.
0: Evet,
1: Ben
0: nedir
1: de
0: bu
1: düşündüm,
0: maliyeti
1: niye
0: ki?
1: dedim bu böyle.
0: Evet.
1: Meğer efendim metrekareye etki ediyormuş. Yani 1 santim, 2 santim bu duvardan, 2 santim o duvardan, 2 santim bu duvardan. Adam hani
0: Metrekare
1: metrekare
0: küçücük,
1: üzerinden
0: satacağı
1: para
0: zaman da
1: kazanıyor olduğu için onu rahatsız edici bir unsur
0: evet.
1: oluyormuş.
0: Yine empati kuramamak, sizin ilk programda, sizi ilk kez konuk ettiğim bir programda dediğiniz gibi satıcı sadece kendini düşünüyor. Alıcının uzun vadede orada yaşayacağı sıkıntılara empati kurmuyor. Hatta belki çok ileri boyuta gidip çok kötü, nahoş serzenişlerle ve anılabilir. Onu bile göz ardı ediyor. Burada söylemek istemiyorum. Tabii hepimiz herkese gıyabında güzel dualar etmeliyiz ama belki olumsuz anılmasına da sebep oluyor ama empati kuramadığı için kendi cebini düşünüyor sadece satıcı.
1: İşte
0: Bu neden böyle? Bu ses mühendislerinden yararlanmak için yeşil binalar deniliyor. Ekolojik sistemle uyumlu, geri dönüşümü dikkat edilen, işte bir filan filandır, böyle çok janjanlı sözlerle satılan evler var. Bu yalıtım, ses yalıtımı da bu kadar hakkını verilebilen bir unsur mu,
1: şimdi
0: vermiyorlar mı
1: maalesef seni
0: yoksa?
1: şurada söyledim aslında, tekrar edeyim, ses mühendisliğinin de içinden akustik bilimi çekildi.
0: Evet, onu
1: Yani
0: siz
1: simülasyon
0: evet.
1: programları
0: O
1: devreye
0: evet, o
1: girdiği
0: çok kötü
1: için
0: olmuş hakikaten.
1: ses mühendisliği de, yani adamlar da acaba ses mühendisliği birilerini alsalar işe, akustiğe ne kadar hakim? Bu çok
0: Hakim.
1: muamma.
0: Doğru.
1: Yani mimarlarımız da ne kadar
0: Bu
1: hakim?
0: simülasyon nedir? Ne iş yapıyor? Yani
1: Yani
0: neyi sağlıyor?
1: mekanı program içerisinde varmış gibi gösterip, içerisinde varmış gibi sesler üretip, o seslerin ışın gibi ortamda nasıl dolaştığı veya nasıl dolaşmadığı, yan odaya nasıl geçtiğini ölçüp biçebildiğiniz
0: Teknik bir alet,
1: programlardan bahsediyorum.
0: programlar.
1: Evet, ama şimdi bakın, çok basit bir şey anlatayım size. Yine bir lokantanın kış bahçesinin yalıtımını yapacağız öğrencilerle birlikte. Biz gidip mekanın içerisinde bizzat ölçümler yaparak bir adet belirledik. Dedik ki 36 tane bu işte yalıtım materyalinden tavanlara asarsak bu mekanın sıkıntısı bitecek. Materyali üreten üretici gelmiş mekana. Planını almış gitmiş. Yani simülasyon programında bakacak. Simülasyon programında bakıp demiş ki 250 tane aynı ürün. Çok korktum bir an. Ben 36 diyorum. Adam 250 diyor.
0: 250, evet.
1: Ben bir danışmanım ve benim de sloganım danışmayın emin olun.
0: Evet.
1: Yani yanıldım pardon deme şansım yok.
0: Doğru.
1: Neyse, korktum, iki katını getirdim. Dedim ki 65 tane ürün alalım. Şu aradaki hata size söyleyeyim. İçeride masalar, masaların üzerinde örtüler.

0: etrafta bitkiler filan filan var. Adam
1: hı-hı.
0: simülasyon programında bunların çoğu yok.
1: Boş bir alan gibi akış belki.
0: Ve dahi daha hı-hı. ciddi bir şey söyleyeceğim. Neyse içeriye girdik. Belirlediğimiz noktaları asmaya başladık. Baktım sapmalar var. Bizde tabii matematiksel hesaplar, ölçümler yanı sıra matematiksel hesaplar yaparak nerelere asacağımızı hesaplıyoruz. Çok fena korktuğumu hatırlıyorum. Çünkü bir gecem var ve sabahına bitirmek durumundayım. Bir fark ettim. Hiçbir duvar hiçbir duvara, hiçbir tavan hiçbir tabana paralel değil. Yani işçilik burada çok önemli bir unsur değil mi?
1: Doğru.
0: Ve siz bir mekanı paralel düşündüğünüz zaman matematik size atıyorum 2 kere 2 4 diyorsa o duvarın bir tanesini birazcık eğdiğiniz zaman artık onun 2 kere 2 4 olmuyor.
1: Olmaz. Evet.
0: Bambaşka bir rakam
1: evet.
0: oluyor. Dolayısıyla sizin orada canlı yaptığınız çalışma ve ölçüm evde gidip yaptığınız akustik simülasyondan çok daha önemli oluyor.
2: Kahve molası.
0: Biz şimdi mesela yaptığımız bu hamam çalışmasında hem simülasyon çıkarttık hem ölçümler yaptık. Hem simülasyonda yaptığımız ölçümlerini sonra gelip doğrulamasını yaptıktan sonra şöyle yapıyoruz diyeceğiz.
1: Hı hı.
0: Yani hesap yapmayı bilmeden yalnızca programa sırtınızı dayayarak akustiği yönlendiremezsiniz, yönetemezsiniz. Ve
1: evet.
0: maalesef eğitim programlarından bu kalktı. Dünyada da kalktı.
1: Peki bu durum nasıl olacak? Artık bundan sonra hep simülasyon üzerinden mi yapılacak akustik olarak değerlendirme? Orada mış gibi miş gibi yapılıp o ortamda. Yani bunun verimli mi en azından onu soralım.
0: Yani bununla alakalı dünyada yalnızca bir tane bir örgüt akustik gönüllüleri ücretsiz eğitimler verip yetiştirmeye devam
1: adamış
0: ediyor.
1: Adamış kendini. Evet.
0: Evet ama o da çok kolay ulaşamayacağınız Almanya'nın bir dağlarında ve burslu ve çok nadiren öğrenci kabul ediyor.
1: Yani ülkemize böyle bir eğitim almak ve bu alanda ilerlemek istese bir kere eğitim alacağı yer bulamayacak.
0: Uzman anlatacak uzman da bulamayacak.
1: Bulamayacak. Kendini dolayısıyla yetiştiremeyecek, geliştiremeyecek.
0: Uzmanın da çok ciddi tecrübesinin olması Hı-hı. lazım. Yani bunlar hep bir tecrübe. Mesela ben o gün çok tecrübeli olmama rağmen yani 20. yılı falan da mesleğimin. Hani bir duvar eğri olur, iki duvar belki filan ama böyle bütün
1: her şeyin
0: birden
1: mekanın,
0: bu kadar
1: matematiksel
0: paralelliğini koruyamayacağını hayal edememiştim.
1: Evet.
0: Ve bu edemediğim hayal, ölçümler de yapmış olmama rağmen
1: Hı-hı.
0: hakikaten 62 akustik materyalde durdu mekanın yansımaları biliyor musunuz? Yani 36 alsaydım yanılmış olacaktım. Bu sapmadan dolayı 62 noktaya müdahale etmem gerekti. O da aradaki uygulama farkı.
1: Evet.
0: Çok da ciddi tecrübesi olması lazım bir eğitmenin. Yani yalnızca tahta başında eğitiyor olmak, bakın bu da eğitimle alakalı çok önemli bir unsur. Yani üniversitelerimizin ciddi bir eksiğidir. Bizler gibi eğitim kurumlarında eğitmenler aynı zamanda sektörde uygulamacıdır.
1: Doğru.
0: Ve o uyguladıklarından tecrübelerini de çocuklara aktarabilir ve sektör dilinde de aktarabilir.
1: Orada mı bir sıkıntı var?
0: Tabii
1: bizde?
0: Yani şimdi evet. üniversitelerimizde tahta başı eğitim ve ofis başı uygulama değil ki bu. Rol model olmaktan yani öğrencinin ileride edinmek ben şu olmalıyım diye
1: ölçülmek
0: karşısında bir
1: rol
0: olma
1: yani.
0: Oluşturmaktan
1: evet.
0: tecrübelere kadar aslında eğitmenin aynı zamanda uygulamacı olması çok önemli. Neyi ayrıştırıyorum burada? Şunu ayrıştırıyorum. Bütün dünya mesleki ve akademik eğitim birbirinden ayırdı artık. Siz meslek erbabı olup bunu uygulayacaksanız sektörde mesleki eğitim alıyorsunuz. Ve mesleki eğitim kurumlarından alıyorsunuz. Hayır, ben araştırmacı olacağım. Hayatımı araştırma, analiz ve ispata yönlendireceğim. O zaman akademisyen olup üniversiteye geçiyorsunuz. Bizde böyle değil ki. Üniversite diploması olmayana kız vermiyorlar. İşte askerde...
1: Her yer oradan geçiyor. Evet,
0: evet bir tanesi 6 ay okuyor, bir tanesi gidiyor. Çarpışıyor. Yani bütün
1: evet.
0: altyapımız bu anlamda artık ve farkındaysanız meslek erbabı kalmadı etrafınızda kaldı mı?
1: Doğru.
0: Yani ne musluğu taktırabiliyoruz ne kapımızın kilidi doğru çalışıyor artık bir sürü
1: çok
0: mesleki
1: doğru.
0: sıkıntı içerisindeyiz.
1: Çok enteresan o işi yapan insanların sayısı arttı ama bilgisi azaldı, tecrübesi azaldı değil mi? Elinizi çarpsanız herkes bir tamirci olabiliyor ya da su tesisatçısı ya da çilingirci ama işini ehliyle yapan insanlar usta galiba değil mi? Zanaatkar usta azaldı.
0: Kesinlikle
1: bu
0: işte.
1: Bu bizim bile istediğimiz bir seçim mi sizce iş
0: ama
1: sahasının?
0: İşte,
1: buna mı getirildi?
0: Hayır, hayır şöyle dünya ülkelerinden bizim Hı-hı. ülkemize eğitimsizsiniz baskısı çok ciddi.
1: Hı-hı.
0: Biz ne kadar okusak onlara göre 3. dünya ülkesiyiz. ve bir türlü eğitilemiyoruz.
1: Eğitilemiyoruz. Tabii az gelişmiş bir olarak
0: hiçbir diplomamız
1: kalacağız.
0: Bir türlü dünya seviyesine gelemiyor.
1: Gelemiyor.
0: Dolayısıyla biz o üniversiteyi de bitireyim, bu üniversiteyi de üzerimizde ciddi bir baskı var. Ve bu sırf bizim değil. Bakın Rusya üzerinde de vardır. Rusya'da taksiye binin, şoför bir bakarsın nükleer bilmem ne mezunu. Niye? Niye sen onun mezunusun ya? Ben İngiltere'de okudum. İngiltere'ye gittiğimde aynı bu merakla herkese soruyordum. Yanımdaki adama siz ne mezunusunuz? Hiç, ilkokulu bitirdim. Allah Allah. Bakıyorum bir şeyin müdürü. Siz ne mezunusunuz? Hiç, liseyi yeni bitirdim filan. Ne oluyor dedim ya, ne oluyor? Bir baktım sistemlerine. Kursa gidiyorsunuz, dikiş kursu. İşte 10 hafta 10 saat. Tamam. Bu ne biliyor musunuz? Yani 10 hafta 10 günde 10 saatse bu 10 kredi demek. O kredim, bu kredim götürüyorsunuz, birleştiriyorsunuz. Al canım bu senin diploman, sen bu konularda uzmansın diyorlar adama. Ya biz kursa gidiyoruz, eğitime gidiyoruz. Onun hiçbirinin kaydı yok. Diploma alıyoruz, hala adam olamıyoruz. E ne oluyor? Bizim eğitimde yani uygulamadan uzak, mesleğin icraatından uzak süremiz çok fazla.
1: Teorimiz çok fazla.
0: Uygulamamız çok az. Evet. Eğitmenimiz de böyle bir rol model değil. Bize tecrübe anlamda bir şey aktaramıyor.
1: Tabii.
0: Bakın bugün bana benim alanımda bir soru sorduğunuzda size bir hikayeyle cevap verebilirim. Niye? Yaşanılmıştır çünkü. Yaşamıyorsam nasıl diyeceğim size?
1: Evet.
0: Ses işte duyuyorsun. Bitti o zaman. Hadi görüşmeyiz deyip gideyim mi? Dolayısıyla gene 2014 yılı itibariyle Türkiye'de mesleki eğitimleri akademik eğitimlerinden ayıracağını söz vermiş vaziyette. Bu yavaş yavaş devreye girecek ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu anlamda altyapı çalışmaları sürüyor. MEGEP'ti önce, MESGEP'ti sonra.
1: Evet.
0: Şimdi bir takım mesleki eğitimler ve sertifikasyon getiriliyor. Ama ve lakin umuyorum sertifikalar hakkıyla verilir.
1: İşte önemli
0: yani
1: olan bu, doğru.
0: Şöyle hakkaniyeti. Duyumlar alıyorum ben. Doğru. Mesela kurumlar kuruluyor, çakma kurumlar. İşte bir fabrikada 100 tane duvar işçisi sertifikası lazım. Yalnızca oraya para gidiyor. Oradan da yalnızca sertifikalar geri gidiyor. Ben böyle çok da ahlaksız teklif de aldım. Bunlara ahlaksız teklif diyorum. Asla ve kata bunlara kapım açık değil. Çünkü benim öğrencilerim ve sektörde yaptığı işler benim imzam.
1: Sizin imzanız, doğru. Doğru.
0: Ben
1: sizi
0: kendimi
1: yansıtıyor.
0: Aslında
1: kesinlikle.
0: Çok da yazık bir pozisyonda buluyorum. Düşünün, benim başarı elde edebilmem için benim yetiştirdiğim bir adamın sektörde başarılı olması lazım ki o başarı bana geri dönsün. Ama işte bütün hocalarla öğrencileri arasında böyle bir ilişki kurmak lazım.
1: Evet, aslında olması gereken bu, doğru.
0: Hangi üniversitede, hangi title'da, hangi ofisle kaç para maaş alıyor olduğu başarısı değildir.
1: Değildir, evet.
0: Kaç tane öğrencisi sektörde onu nasıl temsil ediyor, mesele odur.
1: Evet.
2: Kahve molası.
0: Bir toplantıya katıldım. Reklamcılar grubuna anlattım. Çok merak ettiler. Dediler ki ya sizin okulun adı nedir? Şöyle içlerine baktım. 3 tane bizden öğrenci oturuyordu. Dedim ki bizim okulun adı Ahmet, Ayşe, Ergün dedim. Bak üçü de aranızda oturuyor. Bu kadar. Başka bir isim taşımanız gerekmiyor.
1: Çok doğru.
0: Bunu söyleyebiliyorsanız
1: evet.
0: Orada bir okulun varlığından bahsedebiliriz.
1: İşte böyle bakan insanların bakış açısında ortak paydada buluşan birçok eğitmenin olması lazım. Yani sizin gibi bakan ya da bu şekilde yetiştirdiği öğrenciye bu anlamı yükleyebilmek. Bu da çok önemli yani.
0: Vardır
1: bu anlamı yükleyebilmek
0: de önemli. Bizler de olmuşuz. Yani ben tekim, benden başka da yok. Böyle filan asla böyle bir iddiam yok.
1: Bu anlamı yükleyen, eğitime bu şekilde bakan
0: çok
1: insanlar
0: olması
1: lazım.
0: Çok değerli hocalarımız var ama
1: hani ahlaksız tekliflere açık olmayan.
0: Ama eğitim sistemimizin de bunları böyle denetliyor ve böyle yönlendiriyor olması lazım.
1: Tabii tabii, o da baştan aşağı zaten hep konuşulan bir şey, eğitim sistemimizin baştan aşağı yenilenmesi. Ama herhalde orada bizim bir vizyonsuzluğumuz mu yok, öyle
0: yok,
1: de demeyeyim de.
0: Şöyle bir eksiğimiz
1: bir
0: var, ben kendimde
1: var.
0: De bulduğum bir eksik olduğu için farkındayım. Öyle söyleyeyim, bir işi veriyor olmak, bir görevi veriyor olmak işin yapılacağı anlamına gelmiyor. Denetliyor olmak o işi veriyor olmaktan çok daha,
1: daha
0: önemli.
1: Bir
0: işi vermeden önce ben bunu nasıl denetleyeceğim noktasını çözmek lazım.
1: Tabii o denetleme mekanizması.
0: Onu çözmeden o işi veriyor olmak bir sürü yeni kapı açıyor.
1: Tabii.
0: Bir kanun yaratıyorsunuz. Sigara içme ceza
1: açıksınız.
0: Keserim. Ama bunu nasıl denetleyeceğin ve koşullarını tanımlamazsan adam aslında yo senin kanununa uygun, bak benim burada içtiğim yerde problem yok deyip ondan da bir başkaları bir takım paralar kazanabiliyor. Nasıl denetleyeceğim, bir işi nasıl vereceğimden çok daha önemli.
1: Evet. Ve ama Türkiye'de bu hep sorun, biliyor musunuz? Siz daha önce yaptığım farklı programlarda, Ne Diye Bakış'ta, Çalışma Hayatı programında ve ismini unuttuğum birçok programlarda denetim mekanizmasındaki zayıflık ve zafiyet ve o alandaki uzmanların da az oluşu hep sorun olmuştur. Siz de buna katılıyor musunuz? Yani denetim yapan insanları da bazen denetleyecek birilerinin olması kesinlikle gerektiği söylenir hep.
0: Tam da onu söyleyecektim. Yani denetleyenleri de denetlemek. Dolayısıyla denetim A'dan Z'ye bir plan.
1: Evet.
0: Nasıl kontrol edeceğinizi bilmediğiniz bir işe hiç vermeyip hiç kalkışmayacaksınız. Ben de bununla ilgili çok ciddi problemler yaşıyorum.
1: İşte bu deneme yanılmayla belki sahada işte görelim, yapalım, edelim, sonucunu ona göre bir taktik alırız, bir duruş alırız ya da bir pozisyon alırızdan mı kaynaklanıyor acaba?
0: Şimdi aslında dünya buna şöyle çözüm bulmuş. En azından eğitim kısmında çözüm söyleyebiliyorum. Bizim bir takım proje derslerimiz var. Diyor ki öğrenciye, bütün alanlar tükendi. Ülke çöküş halinde. Senin yine de ayakta durup kendine bir para kazanma kaynağı bulman lazım. Ne yapacaksın? Ben de yani bunun için değil ama zaten yapmıştım. Süleymaniye'nin 1500'lü yıllardaki akustiğini simüle etmiştim. Tekrar edip bilgisayara yüklemiştim. Mesela bunu örnek gösteriyorum çocuklara. Böyle yapabilirsin. Ama dünya sana soruyor. Bunu yaptığın ve başardığını bana nasıl ispatlayacaksın diyor. Yani o, bu ödevi gerçekleştirdin ya, 1500'lü yıllarda Süleymaniye'nin akustiğini geri yarattın, vay çok büyük olay değil mi? Hayır. Yaptığını nasıl ispatlayacaksın diyor. Sen ona bir ispat mekanizması yazamıyorsan, koyamıyorsan ortaya, o ödevi
1: başarı
0: kabul etmiyorlar, biliyor musunuz?
1: Başarı olarak görünmüyor. Çok ilginç. Peki o nasıl sağlanıyormuş? Siz nasıl bir deneyim elde ettiniz bundan?
0: Şimdi benim söylediğim alanda bunun cevabı yok. Yani Süleymaniye'nin
1: şey
0: akustiği
1: mi?
0: Evet 1500 yıllarda buydu diye iddia edip bunu da gerçeklemenin yöntemi matematiksel olarak var. Ama kamuoyu desteğiyle yok. Çünkü kimse o yılları duymadı.
1: Evet.
0: Benim matematiksel ispatım da hakikaten o yıllardaki materyallerin yüzey katsayıları ve yansıma katsayılarını ben matematiksel olarak aldığım için budur derim.
1: Hesaplamanız buna göre yapılıyor.
0: O yüzey materyalleri, bakın orijinal materyal falan geçerim ama bizim öğrenci nasıl hesaplayacak? Yapıyor olduğu buluşun kamuoyunu açıyor bir yerde. Ve bu daha önce yapılmış bir şey oluyor. Bakın şöyle anlatayım size.
1: Deneyimlenmiş bir şey mi olması
0: mesela
1: lazım?
0: Mesela birisi, bir kişi bir albüm yaptı ve 100 kişiye satabildi, satamadı.
1: Tamam.
0: Alıp inceliyorsunuz sanatçının yeteneklerini, satın alacağı sektörü belirliyorsunuz, oraya nasıl ulaşacağını kurguluyorsunuz.
1: Evet.
0: O hale getiriyorsunuz ve internete bir yere koyuyorsunuz, bakıyorsunuz satış rakamları nerelere tırmanıyor.
1: Tırmanıyor.
0: 1000-2000 oldu, bakın ki 100'dü, ben 2000 yaptım, bu benim ispatım. Buna da tamam demiyorlar. Şimdi bu bilgini artık bu bir kazanım, yani tekrar kullanabileceğini ispatla diyorlar. İkinci bir kez bu iz yol üzerinde burada öğrendiğiniz bir şeyi tekrar gerçekleyip tekrar bir rakam yakalıyorsunuz. Ha tamam, şimdi bu senin tecrüben, tamam diyorlar.
1: Epey bir meşakkatli bir yol. Epey meşakkatli bir yol. Bu yolda dik durmak ve şey yapmamak lazım.
0: Bizde de eğitim bu yönde gidiyor
1: lazım.
0: Şimdi.
1: Evet.
0: Ve önceki işlerle de bağlarını kurarak yapmanız lazım.
1: Bu aslında ileriye dönük o insanların mesleki anlamda hem profesyonel anlamda daha işlerinin ciddi şekilde sahiplenmesi ve işin kalitesinin artması adına da doğru bir yol değil mi?
0: Çok doğru bir yol. İşte zaten eksiğimiz de bu.
1: Evet. Bu mesela, dünya standardı aslında uygulanabilir bir standart. Türkiye'nin de bunu yapması
0: aslında
1: lazım
0: aslında.
1: Aslında
0: bunun isteniyor olduğunu bilmek bile insanı bir adım öteye
1: tabii
0: taşıyor.
1: Tabii bir çıtayı yükseltmenize sebep oluyor. Doğru.
0: Diyorsunuz ki ben İngiltere'de gömlek sattım bu mesleği okuyabilmek için. Çok da güzel sattım.
1: İşte bu da bir başarı.
0: Ama şimdi ben bunu krediye çevireceğim. Neden satmaya başladın? İşte paraya ihtiyacım vardı. Ne yaptın? Şuraya tezgah kurdum. Ne yaptın? Simit sattım. Kime nasıl sattın? Şu adama şu saatte sattım. Bu adama bu saatte satamadım. Çünkü şöyleydi. Böyle bir bilgi edindim. Bakın şu kadar simit sattım. Yetmez. Bu bilgiyi nerede kullandın? Bu bilgiyi geldim İngiltere'de gömlek satmak üzere kullandım.
1: Yani
0: İnsanların hangi saatlerde ne tip tercihleri olduğunu bildiğim için gömlek sektöründe ne tip tercihleri, hangi saatte, kime, hangi kadroya ne kadar daha çok satış yapabileceğimi diye bilgiyi birbirine bağlıyorsunuz.
1: Bağlıyorsunuz
0: bir defa.
1: Aynen.
0: Ondan sonra satışınızın başarısının arkasındaki gerekçeyi de bu arada akademik olarak iz haritası olarak çizip önlerine koyabiliyorsunuz ya, işte o zaman ona tecrübe diyorlar.
1: Aynen. Daha önceki deneyiminizi bir sonraki deneyime aktarmak değil mi?
0: Tabii.
1: Çok önemli galiba. Bu bütün iş sahalarında olmalı. Sadece sizin alanınızda değil, değil mi? Bizim bütün yaptığımız alanlarda, çalıştığımız alanlarda. Evet, Türkiye'nin genelinde bu olması
0: lazım. Onu söylüyorum. Biz mesleki bir eğitim kurumu var. Gene isim geçmesini söylemeyeyim. Ama mesleki yeterliliği takip eden dünyada, bütün dünya ülkelerinde içinde bulunduğu bir sistem bizi denetliyor. Burada onlar vasıtasıyla ve benim de kendi yurt dışı eğitimlerim sırasında aldığım güzel örnekler kullanıyorum şu anda öğrencileri yetiştirmek için. Evet. Ama uygulamacı meslek erbabı da böyle olmak zorunda.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü tecrüben kadar varsın.
1: Doğru. Çok doğru.
0: Ve bu tecrübe aktarılmadığı
1: bilgin kadar
0: zaman...
1: değil, tecrüben kadar değil mi? O bilgi tecrübeye dönmesi
0: tabii
1: lazım.
0: Kullanamadığın bir faydası yok.
1: Tabii atıl bir bilgi.
0: Mesela çok büyük açığımız, çok büyük eksiğimiz de bizim ecdadımızla aramızdaki açığımız da bu. Şimdi orada bir Süleymaniye duruyor.
1: Ya.
0: Sen 65 metre 10 bin kişiye sesi 13 saniye güçlendirip duyuruyorsun. Ama nasıl? Elinde bir kayıt var mı? Yok.
1: Evet.
0: Ama bu arada hangi işçi, ecdadı kimmiş, kaç lira almış, ne kadar çalışmış, nerede çalışmışın ciddi
1: ya,
0: kaydı var.
1: Arşivi var.
0: Çok ciddi kaydı var.
1: Evet, bu konuda en büyük eksiklerimizden biri. Yani bu kayıt tutma ve arşivciliğin belki birçok alanda var ama ne kadar o tutulanlarda günümüzde kullanılabilen bilgiler. Arşivcilik fena değil bizim ülkemizde.
0: Ama işte bu
1: ama
0: alanda
1: işte
0: yok. Yani
1: bu alanda yok, sizin alanınızda
0: daha
1: yok
0: çok
1: dediğiniz gibi.
0: Para verme, ödeme yani korku üzerine
1: evet.
0: denetim kurulmuş.
1: Evet.
0: Ama yapılan nasıl ustalık yani, şimdi ne kadar acı. Taç Mahal'i bizim Sinan öğrencileri yaparken
1: ya,
0: hadi bugün bir tane
1: biliyor bu bilgiyi,
0: bugün
1: öyle
0: bir
1: değil
0: tane
1: mi?
0: Yapsanıza böyle bir yer.
1: Evet.
0: Yapamıyoruz ya.
1: Evet.
0: Biz kendi içimizden çıkmış ama biz orada değiliz.
1: Evet.
0: Yani çünkü arkada bir veri yolu yok ve dünyanın bizi üçüncü kalite ülke görme sebebi de bu.
1: Bu.
0: Çünkü arkamızda iz bırakamıyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü bakın ne var biliyor musunuz? Bir ödeve heveslendiniz ve yaptınız. Dediniz ki ben bronak üstünü süper yapacağım ama yapamadınız. Benden de not istiyorsunuz. Bana deyin ki şu yüzden yapamadım.
1: Gerekçe
0: çok değerli
1: sunum.
0: Biliyor musunuz?
1: Çok
0: o size
1: doğru.
0: Bir tecrübedir. Ve evet siz o diplomayı alırsınız. Ama bana diyemiyorsan, niye yapamadım demiyorsan da zaten senin bir tecrüben yoktur ki.
1: Niye yapamadığının altında deneyimlenmiş ve yapılamamış hatalarla beraber değil mi bir sunum var? Şu gerekçelerden
0: tabii
1: yapamadım.
0: Tabii canım, çünkü
1: ben
0: bir sonraki
1: bir
0: adam...
1: Bir deneme yapılmış burada, bir çaba
0: tabii,
1: sarf edilmiş aslında
0: tabii.
1: Orada. Bir sonraki iş için neyi yapması gerekli ya da yapmaması gerektiğini.
0: Bir de
1: gerektiğini.
0: Bir başka adam o işi
1: evet.
0: bir yere getireceğinde senin yaptıklarına
1: doğru,
0: bakar, bunlar
1: doğru.
0: da vakit kaybetmez.
1: Doğru.
0: O bir veridir.
1: O bir veridir, doğru.
0: Orada çağıracağımış bir emektir ve o emekte evet bir diplomayı hak eder.
1: Evet.
0: Çünkü arkasına bir iz bırakır. Biz üşengeciz. Yani ben bunu kendi hocalarımda bile görüyorum. Hocam bugün ne ders yaptınız? Yazar mısınız? Bir satır. Nasıl bir satır? Ben bazen yazıyorum, sığmıyor deftere. Neden yazıyorum? Ben hastalanabilirim. Yarın birisi benim görevimi devralabilir.
1: Çok doğru.
0: Bu çocuk
1: daha
0: ne biliyor ne bilmiyor. Oradan
1: lazım.
0: Bakıp okuyabilir.
1: Evet. İşte iz bırakmak.
0: Sen bu izi bırakmazsan bir sonraki hoca da kendi kafasındakini alır. O da çok
1: hangi
0: oluyor.
1: Hangi izi takip edeceğimizi de bilemeyiz değil
0: ki.
1: Mi? O da sıkıntı.
0: Nereden çıktım, nereye varacağım, hangi sırayla bunu bildiğiniz zaman siz zaten bir mühendissiniz.
1: Çok güzel. Programımızın son dakikaları içerisindeyiz. Tekrar teşekkür ediyoruz. İkinci kez yayınımıza konuk oldunuz. Gene konumuzla ilgili Süleymaniye Camii'de yapmış olduğunuz akustik düzenleme ile ilgili çalışmalardan da hareketle ele almış olduğumuz akustik mühendislikle ilgili özellikle altını çizmek istediğiniz dinleyicilerimize evet bu nokta bir şeyler söylemek istiyorum dediğiniz noktalar varsa ben sözü tekrar size bırakıyorum. Çok kısa bir şekilde toparlarsanız çok memnun olacağım. Buyurunuz.
0: Yani yaşadığımız mekanları hangi maksatla kuruyor olduğumuzu önden planlamamız lazım. İçerisine giren insanlara karşısına koyduğumuz her türlü engel, her türlü duvar, her türlü koltuk, her türlü aksesuar aslında onlara bir mesaj. Onları içeride huzurlu, huzursuz, başarılı veya başarısız yapıyor. Başarıyı yalnızca aile düzeni ve yediklerimizde değil, içinde yaşadığımız mekanlarda da aramamız lazım. Daha çok gördüklerimizden çok duyduklarımız aslında.
1: İz bırakıyor bizde değil
0: evet.
1: mi?
0: Yani onu da söylemiştim başka yerlerde de görüyorum. Gözün kapağı var ama kulağın kapağı yok, kapatamıyorsunuz.
1: Çok doğru. Çok teşekkür ederim tekrardan yayınımıza konuk olduğunuz için. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. Sağ olunuz, var olunuz.
0: Ben çok teşekkür ederim önemsediğiniz ve beni paylaşmaya davet ettiğiniz için.
1: Estağfurullah, memnuniyet duyduk. Efendim bugünkü programımızı noktalıyoruz. Kahve molasında bu hafta akustik mühendisliği ve onunla beraber sesin, mühendisliğin hayatımıza ne kadar önemli olduğu ve gelinen nokta bu meslekle ilgili ne boyutta gerektiği kadar önemli. önemseniyor mu? Bu alanda yeteri kadar uzman var mı? Çıkabiliyor mu? Dünya hangi standartları takip ediyor? Türkiye neler yapıyor? Bu konuyu değerlendirdik. Kimine değerlendirdik? Ses mühendisi ve eğitmen Suden Pamir hanımefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki haftalarda yine farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz. Esen kalınız.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi. Akran, yol arkadaşım.

0: Allah-u Teala Hazretlerinden candan dileğimiz bizi bu hak yolda yürüyen taifeden eylemesi, ahir zamanın fitnelerine, fesatlarına bulaştırıp bizi helak eylememesi, yanlış yollara ayaklarımızı çamurlara batırıp da bizi bataklıklarda boğdurtmaması. Dileğimiz odur. Allah-u Teala Hazretleri bizi böyle doğru yolda yaşattığı gibi evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de sevdiği, razı olduğu kullardan eylesin. Onları bizim arkamızdan şaşırtmasın.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Akra.

yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Hilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ü Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

0: Arkadaşını affet. Affettiğini hatırlatma ve hatırlama.
1: Şeyh Şami.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Akra'da yeni bir programla huzurlarınızdayız. Program konuğumuz eğitim iletişim uzmanı Profesör Doktor Ayşen Gürcan. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İnançla ilgili bazı konularda size sorular sormak istiyoruz. Bunlarla ilgili bizi ve dinleyenlerimizi aydınlatırsanız, bilgiler verirseniz çok memnun oluruz. İlk soruyla hemen başlamak istiyorum. İnanmak nedir?
2: İnanma aslında insanın kendi iç dünyasında temeli oluşturan düşüncelerini, duygularını ve yapacaklarını ve yapmak istediklerini belirleyen altyapı diyebiliriz. Aslında tabii inanca ilişkin literatürde, psikoloji ve insan bilim literatüründe var. Believe diye geçer. Ama sizin kastettiğiniz inanma ya da bizim anladığımız inanma ise çok daha farklı bir şey. Bir emniyet içinde hissetme kendini, emin olma, güven duyma ve o çerçeveden dünyayı bakmayı belirleyen bir tür frame, yani şeyin çerçevesi, hani bir resim yapacaksınız, onun önce sınırlarını çizersiniz ya, işte öyle bir sınır aslında insanın. Ve bu inanma bir anlamda sizin kesin var dediğiniz, araştırmadığınız, araştırmaya gerek duymadığınız, varsaydığınız her şey o inancın içerisindedir. Eğer varsaydıklarınız bir anlamda çok değil ve karışıksa, o sizi o temel, çürük bir temel haline getirir. Üstüne kuracağınız binaları

0: Yapsanız bile yıktırır. O yüzden temeldir insan için inanma.
1: İnanma bir duygu mudur?
0: Yani tabii inanmanın duygu değil bir kere. Duygu olsaydı çok değişken bir şey olurdu. Ama duyguyla ilişkisi çok yüksek. Çünkü güven bir duygudur aynı zamanda. O duygunun oluşturulmasında duygu boyutuyla tek başına yeterli değil. O manada söylüyorum. Zihin boyutu da var. Yani düşünce boyutu da var. Aynı zamanda daha en altta inançlarınızın o belirlendiği kognitif yasalar gibi de düşünülebilir. Bir kız şeyinden üstüne duygular da oluşuyor. Dolayısıyla duygu yanında var denilebilir.
1: İnanmak insan için elzem midir? Yani bir zorunluluk veya şart mıdır?
0: Varsaymak, yani hani dedik ya bir temel, o şart. Ama neyi varsaydın değişebilir. Bizim anladığımız anlamda inanmayı kastediyorsanız, hani ister inanın ister küfredin ya da örtün anlamında kullanılıyorsanız o elzemli değildir. O işte neyi temel alıyorsun? Birden fazla şeyi temel alırsan şirke girersin. Tek bir şeyi temel alman lazım. Tek bir varlığı, tek bir yaratıcıyı ve onun getirdiği her tür hududu kabul etmek lazım. Onun verdiği fıtratı doğru alarak, kabul ederek gitmek gerekiyor. Temel dediğimiz şey bu. Dolayısıyla bunu hani insan için, varoluş için diyelim ki ben inanmıyorum kardeşim diyen bile bir şeye inanmak zorunda. Hareket edemez, düşünemez. Bir varsaydığı bir şey vardır. Ya işte doğayı varsaymıştır. Ya tesadüfleri varsaymıştır. Ki altı çürüktür. Ya kendini bu konuda o kısmı kapatmıştır. Ama mutlaka ve mutlaka kapatsa bile üstüne inşa etti. Nasıl olsa bunda bir şey vardır diyeyim. Yani hani Kur'an diyor ya düşünmezler, sefihler, görmezler, işitmezler. Aslında akletmemek buna denir. Yoksa gördüğünde herkesin bir şeye inandığını görürsün. Ama doğru şeye inanmak önemli. O inancı doğru bir temele oturtmak ve o temeli berraklaştırmak. Tek bir imana, tek bir ilaha, vahid olan tek bir ilaha o temeli oturtursan, üzerine istersen 100 trilyon kat çık artık. Çıkarsın, zirveye çıkarsın ama o temel sağlam olmalı, o üstü taşımalı, çelişmemeli sonraki katlarda. Altta koyduğun o varsayımın içerisinde şeyler varsa böyle ne çelişkili olabilir. Mesela Allah bu işe karışma. Allah ona da mı bakacak canım? Tövbe estağfurullah. Diyenler var mesela. Niye sen mi tayin ediyorsun onun ne yapacağını? Diyor ki bir yaprak bile düşmez onun izni olmadan. Her şeye bakıyor. Her şeye bakıyor derken o hay ve kayyum. Her şeyin yönetimi onun elinde zaten. Sen Rabbini ne zannediyorsun? Dolayısıyla hani o temelde sadece ve sadece aslında her tür yetkiye, her tür otoriteye, her tür mükemmelliğe layık olan bir Rab sana bir imkan sunmuş, bir vahiyle lütufta bulunmuş. Ola ki fark etmeyebilirsin. Ola ki hani bana hiçbir uyarıcı gelmedi Rabbim niye beni uyarmadın demeyesin diye bunu gönderiyor. Bir bak. Kendin için senin inanman, inanmaman Allah'ı ne etkilesin? Kendin için aklını kullan. Dolayısıyla inanmak elzem. İnanıyorsun zaten ama neye inandığını tabii onu seçimi sana bağlı. Bir ihtiyaç inanma ve bunun için Rabbimiz bize belli melekeler vermiş. İşte ebsar vermiş, sem'i vermiş. Yani işitmeyi, görmeyi ve hissetmeyi Fuat'ı vermiş ve biz bunlara bakarak bir karar veriyoruz. Ve verdiğimiz kararda da ister küfrediyoruz, ister şükrediyoruz. Diyor ki ayette üç yerde aynı şekilde gelir. Odur size inşa eden ebsarı, sem'i, Fuat'ı. Hala mı şükretmeyeceksiniz? Ya da ne kadar az şükrediyorsunuz. Şükretmek demek zaten farkına varmak. Dolayısıyla inanç hani bir kere belirledim artık onun üzerine inşa edeceğim diyorum ama her seferinde temelim temiz mi kontrol etmem lazım. Sağlam mı kontrol etmem lazım. Sürekli check etmem lazım. Dolayısıyla inancın kendi içinde bir kalitesi de elbette var.

0: Hatta bunun için sürekli o zikir, her daim sürekli anmak. Sürekli anmak dediğimiz şey aynı zamanda bellek işlevi. Doğru bir yerde miyim? Temiz mi? Yeniden yeniden, yeniden yeniden. Allah muhafaza, farkında olmadan bir şirke de girebiliriz. Farkında olmadan hemen hemen. Bunun için zaten Allah'ın esmaları bizim için ip, sağlam ipler. Niye? Çünkü hemen o iplerle kontrol edebiliriz, somutlaştırabiliriz. Örneğin bir şey oldu, hep şunun yüzünden dedik. Ya da hep benim başıma geliyor dedik. Aslında hemen altını açmalıyız. Yani dünyada başımıza gelen şeylerin Allah katındaki karşılığı neydi? Sınanmaysa sınanıyorum. Ki sınanacağım açlıkla, korkuyla, eksiklikle. Değilse kendi elimle de yapmış olabilirim. Farkında olmadan nefsimin bir arzusuna, hevasına uymuş olabilirim. Rabbim beni bununla terbiye ediyor olabilir. Yine de bakın hep söylüyorum. Dünyada yaşadığımız herhangi bir olumsuzluk, en beterinde düşünerek, sanmayın ki ceza, eğitim, yetişiyoruz, ahirete yetişiyoruz. Ahirette yüzümüzün akı olması adına yetişiyoruz. Hem ahirette hem dünyada kaybedenlerden olanlar ancak aptallardır, sefihlerdir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim bu noktada inançlı insanın duruşu kendini sürekli kontrol eden, başkasını kontrol etmekten vazgeçendir.
1: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz. Gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.
2: İnanç akılla bulunur mu yoksa duygularla bulunabilecek bir şey midir?
0: Tabii akıllı nereye konumlandırıyoruz, duyguyu nereye konumlandırıyoruz'a göre cevaplandırmak lazım. Bir kere insanı merkezleri var. Bir kere karar veren merkez akıldır. Bunun karargahı da kalptir. Kalp size onu verir. Ama kalp belli araçları kullanır. Karar verebilmek için, bağ kurabilmek için. Nedir? Nereden geliyor, nereye gidiyor, ne oluyor, böyle oluyorsa nasıl sonuçlanıyor, niçin ve nasıl sorularının cevabını verecek araçlara ihtiyaç var. Bunlar da ne? Bizim organlarımız inşa edilen, biraz önce de söylemiştim. Dolayısıyla bunlara karar verirken bu işlem bir akletme işlemi. Akletmeyenler inancı bulamaz. Bulamaz yani. Ya da inancın o kalitesi olmaz. Karışık, temel, birden fazla ögelerle dolu olabilir. Orayı temizleyecek tek meyiz, ayırt eden bir akla ihtiyaç var. O yüzden inançta akıl çok değerli bir şey. Kesinlikle kabul ediyorum.
2: Duygular burada nerede devreye girer?
0: Şimdi duygu aslında insanın biraz nasıl diyeyim, hani muhalefet alanı bir bakma. Çünkü duygunun kaynağı nefs. Nefs kendine düşkündür. Nefs hırslıdır, nefs kıskançtır, nefs kendini özel sanmak ister, kibirlidir. Nefs korkularla doludur, kuruntuları vardır, nefs tembeldir. Şimdi bu dip duyguların ürettiği bir takım duygularla biz şeye gidiyoruz. Hangi duygudan bahsediyorsun bilmiyorum ama mesela
2: belki his desek daha mı?
0: Ama o his akılla alakalı, sezgi de diyorsun sen ona, o duygu değil. Duygu dediğimiz bizzat yönetemedi. Mesela gözyaşını durdurabilir misin? Ya da çok komik gördüğün, çok mutlu olduğun bir anda pat diye başka bir sinirli bir ana geçebilir misin? Geçemezsin. Yani insanın aslında bir bakıma enerjisi duygularıdır ve duygular yönetir. Ve duygusuz hiçbir iş olmaz. Bizim duygu atımızdır ama yılları bizde olmazsa biz uçurumdan bile yani götürmez, kendini düşkündür. Her at uçurumdan atlamaz ama canı istediği yere gider. Bizim istediğimiz sırat-ı müstakimden çıkartabilir. Dolayısıyla sırat-ı müstakimde tutacak bir yulara ihtiyaç var ama atsız da gidemeyiz. Duygusuz olmaz, hiçbir şey duygusuz olmaz. O yüzden inancın duygu alanı vardır ama o duygu alanını sağlayacak. Mesela cennet ve cehennem niye sıkça tekrar edilir? Cennet sahneleri niye insanın en korkutucu ve en umutsuzluk, en karamsarlığı götüren bir şeydir de cennet sahneleri, dünyada eksikliğini yaşadığımız her şeyin verileceğini söyleyen sahnelerdir. Sizin o duygularınızı, atınızı cezbetmek içindir. Tabii. Çünkü nereden bakarsan bak, senin duygun seni korumak üzere kurgulanmış bir yapı. Ayrıcalıklı olmak istersin, sevilmek istersin, ihtiyaçlarını görürsün istersin, ne bileyim her türlü destek, yardım görmek istersin vesaire vesaire. Bunların kökeni işte duygular, duyguları. Şimdi bana bir duygu söyle, herhangi bir duygu söyle. Duygun hemen altında ben sana çok rahat şey söyleyebilirim. Tamamen seni ilgilendiren, egoizmin içerisinde yer alan, yani o kötülük anlamında söylemiyorum. Bu olmak zorunda. O esveli sefilinin katındaki dünyadaki magma gibi ben öyle değerlendiriyorum. Yani magma olmadan biz yeryüzünde yaşam olmazdı. O kayganlığı, o yakıcılığı yer çekimini oluşturuyor. O çekirdekteki mama. Onu ama yönetmek gerekiyor. Neyle yönetmek gerekiyor? Dağlarla yönetmek gerekiyor. Zirvelerle yönetmek gerekiyor. Zirveler de bizim faziletlerimiz. Yani öfkenin olmadığı yerde sükunetin ne anlamı var? Korkunun olmadığı yerde cesaretin ne anlamı var? Ya da işte kibrin olmadığı yerde tevazuun ne anlamı var? Tabii ki kibire rağmen tevazuyu göstermek esastır. Esas olan odur. Yoksa o duygu sende yoksa zaten istediğin kadar ben mütevaziyim diyemezsin bile. Seni insanlar ay yazık bilen der bir de üstelik o mütevaziliğe.
1: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
2: İnancın kazancı nedir? Bize ne getirir inanmak?
0: Yani kazanç olarak her ne görüyorsanız onu getirir. Başarı ise başarı, felah getirir. İşte Fevzül Azim dediği kurtuluş, büyük kurtuluş. Kazanç olarak mülk düşünüyorsanız mülkü getirir. Cennet bir mülktür. Başarı, mutluluk olarak görüyorsanız, saadet olarak görüyorsanız kazanç onu getirir. İnanç, doğru inanç insanı kazandıran tek yoldur. Akıllı insan bunu görür zaten. Yoksa durduk yere görünüşte neden kendini bazı nimetlerden alıkoysun? Değil mi? Neden kendini sınırlar çizsin? Ve belli maruflar, belli münkerler belirlesin de ona göre kendini her daim emin kılsın. Keyfim geldi, yapmıyorum diyemesin. Neden? Çünkü kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Bu kadar basit. İnsan bu kadar primitif bir haldir yani. Sonuçta hep hesap içinde yapar. Hasbilik bir katman yukarısıdır ama hesapla başlar tabii ki. Hesap yapacak. Kazanç olmasa ne diye onu şey yapsın? Tabii ki kazanç getirir. Getirmez mi? Hem de ne güzel bir kazanç getirir.
2: İnanan insan depresyona girer mi?
0: Yani depresyon belki çok modern bir kavram. İstersen şöyle diyelim. İnanan insan panikler mi? İnanan insan ümitsizliğe düşer mi? İnanan insan yaşamdan vazgeçer mi? İnanan insan şikayet eder mi? Hayır etmez. Bunların hiçbiri. Bunların hepsi de depresyon özelliği. İşte bu umutsuzluk, karamsarlık, yaşamama isteği, hiçbir şeyi yapmada enerji bulamama. İnanan insan bunları yaşamaz ki. Dolayısıyla inanç aynı zamanda insanın diri olmasını sağlayan, hayat veren, ruhuna hayat veren de bir şeydir. Çünkü gittiğin yol bir ince uzun yol ve sonu da yok. Ebeden, halidin. Yani gittiğin neresiyse cehennemse cehennemde ebeden, cennetse cennette ebeden. Orada ölüm yok. Bilmiyoruz yani. Ebeden dediğine göre yani benim zaman hafızam bunu anlıyor. Yani sonsuzluk işte o. Ya arıyorsan gelecek sonsuzluk mu? Gittiği yolun götürdüğü yer. Bitmeyecek bir yol. Ha, ölümden sonrası biraz senden çıkıyor. Ölüme kadar. Ama zaten en heyecanlı yer de orası değil mi? Ölüm meleğiyle karşılaşıncaya kadar o heyecanla, o gayretle, o tövbe haliyle her an kendini düzelterek bir gideceğin durağa kavuşacağın zata Çünkü eninde sonunda herkes dönüp dolaşacak, ona varacak. Heyecanla gitmek ve bu olumsuz duyguların ne anlamı var? Ne gereği var? Değil mi? Yani umutsuz, diyelim ki bir şey oldu, birden istedikleriniz olmadı, işte o şey, hani peygamberimiz bile yaşamış, terk etti zannetmiş kendisini. Ama ayet geliyor, Rab terk eder mi? Sen veçini döndükten sonra ona, onun veçini ararken döner mi? Mucib, el mucib, her türlü size icabet eden, tabii ki nöbetçi memurumuz değil Rabbimiz bizim. Estağfurullah lazım. Ama Rab'le kurulan rabıtada, o bağda sana o olumsuz duygular izin vermez. Vermez yani, kalbine bir sıcaklık, bir güven duygusu gelir, oturur ki o güven duygusu senin kalbini şerh eder, açar, genişletir. Nefes alma ihtiyacı bile duymazsın. Ama kalbi işte inkar edenlerin öyle diyor. Kalpleri daralır, sıkışır. Böyle nefes alamayacak gibi yukarı yukarı doğru çıkmak isterler. Hava almak isterler, hava bulamazlar. Düşünsene şeyi, tasavvuru. Nasıl tanımlamış? Müthiş bir metafor o. Hakikaten. Yani o gönlü açmanın, temizlemenin ve imanla çok yakından ilişkisi var. Ne güzel bir şey iman etmek. Allah herkese nasip etsin.
2: Amin. İnançla huzur arasındaki ilişki, evet, nedir?
0: Şüpheyle arasındaki, evet, ilişkinin tam zıttıdır.
2: Tam tersi.
0: Evet. İnanç varsa huzur vardır. Huzur dediğimiz şey mutluluk değil. Bu mutluluk günümüz modern insanının tipik bir şeyi, mutluluğu arıyor. Huzur başka bir şey. Huzur sükunet. Sükunette genişlik vardır. Sükunette müdahaleye izin yoktur, dıştan müdahale. Yani birileri seni panikletemez mesela. Evet. Niye panikletsinler? Şu oluyor, bu oluyor, bu oluyor. Yani Allah var, gam yok. İbrahim peygamberimiz ateşe girmiş ya. Yani sonuçta ateşin Rabbi var. Ateş de bir kul. Anlatabiliyor muyum? Hiç paniklemez. Huzur, sükunetin içinde huzur dediğim şeyde panik yoktur. Yeis hiç yoktur. Umutsuz. Bir sürü şey başına gelebilir. Ama bil ki onda ne umutlar, ne fırsatlar vardır. Her tehdit bir fırsattır diye Batılılar bugün ekol oluşturdular. SWOT analizi yapıyorlar birçok. Tehdit olsun ki fırsat çıksın oradan. Çünkü her değişim bir tehdit ama aynı zamanda bir fırsattır. Aynı zamanda huzur insanlara olumlu enerji veren demektir. Yani sabrı öneren, gücü öneren, destek olan. Ve bunu yaparken de asla çıkar gözetmeyen. O yüzden huzurlu insanların yanında olmak isteriz hep. Bize iyi gelir. Hiç konuşmasak da onun yanında otursak, değil mi, saatlerce. Ne kadar iyi gelir. O dursun, o orada dursun. Biz de onun yanında oturalım. Böyle bir şeydir huzur. O yüzden Allah sayılarını artırsın. Gerçek inançlı, huzurlu insanların sayılarını artırsın. İnşallah. Bize de o huzurdan nasip etsin.
2: Teşekkür ediyoruz. Bugünkü programın sonuna geldik. Değerli dinleyenler, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Diyete başlayacak, bir tedavi için bile başlayacak olsa, kilo vermek için bile başlayacak olsa, kişi diyete başlayacağı zaman ben hep şunu söylüyorum. Şu anda şöyle düşünün. İşte ben bir kampa giriyorum. 2 aylık bir diyet uygulayacağım ve şu kiloya geleceğim. Sonra eski alışkanlıklarına devam mı edeceksin? Devam edersen aynı şeyler yine seni gelip bulacak. Evet. Devam etmemen lazım. O zaman ne yapacağız? Bu diyeti senin üzerine giydireceğiz. Terziye gittiğinizi düşünün. Terzi de ne yapar terzi? Önce bir vücut ölçülerinizi alır. Bir hafta sonra der ki gel, üzerine giydirir ve potlukları alır. İşte diyet listesi de diyetisyen bunu zaten bu şekilde planlar. Sürdürülebilir olması da aslında buna bağlı. Çünkü şunu çok diyoruz ya, ben kendi başıma çok defa başladım yeniden aynı yerdeyim. İşte orada her hafta durumuna göre ufak revizelerle belki devam etmek. İşte kişinin uygulayamadığı yerde tamam onu yapamıyorsan önce bir bunu deneyelim. Mesela çok fazla paketli gıda tüketen, her gün işte 2-3 tane çikolata yiyen birisine tamam diyete başladık şimdi hepsini bırakıyoruz demek doğru değil. Önce bunu günde 1'e düşürelim, ne dersin? Sonra bunu 1-2 hafta uyguladıktan sonra şimdi 2 günde 1'e, bir gün ye bir gün yeme, sonraki hafta haftada 2'ye düşürmek ve böylece vücudu da alıştırmak. Şimdi şöyle bir şey var, bizim bağırsağımızda da yaşayan çeşitli bakteriler var ve onların yani mesela karbonhidrat yiyiciler çoğaldıysa, ben sürekli karbonhidrat yediğim için canım sürekli karbonhidrat yemek istiyor. Sürekli karbonhidrat yemek isterken ben onu hayır yemiyorum diyerek durduramam. Bu sefer ani yeme krizleri oluşuyor. Gece yeme atakları, duygusal yeme atakları. Bu sefer hani sağlıksız bir yere doğru gidebilir. İşte o kişiyi buna o yüzden kademe kademe. Kişiden şunu da çok diyoruz mesela. Ya ben eskiden tatlı yemeden duramazdım. Hani ne verdiniz de bana artık canım tatlı istemiyor. Bunun hiçbir şey vermedim yani. Sen artık sağlıklı beslendiğin için bağırsağında yaşayan bakteri çeşitliliği değişti. Artık o karbonhidrat yiyiciler yok. Protein yiyiciler de var, yağ yiyiciler de var. Yine sağlıklı karbonhidrat yiyiciler. Yani oradaki bakteri çeşitliliği, florayı biz zenginleştirdiğimiz ve iyileştirdiğimiz zaman yediğimiz şeyler, canımızın istediği şeyler de değişiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

0: O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir.
1: Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.

0: Sevgili dinleyenler, Şeyh Şamil Kafkasya'da göstermiş olduğu mücadeleden dolayı sadece kendi topraklarında değil, diğer İslam toplumlarında da büyük bir ün ve saygıya nail olmuştur. Kafkasya tarihinin mümtaz bir şahsiyeti olarak günümüze kadar bu özelliğiyle gelmiştir. Düşmanlarında dahi hayranlık ve saygı uyandırmıştır. Gösterdiği olağanüstü kahramanlık ve başarılar sebebiyle rakiplerini bile kendine hayran bırakmıştır. Şeyh Şamil'in hayatı boyunca yol arkadaşları, düşmanları, naipleri, yöneticileri ve ailesiyle mektuplaşmaları olmuştur. Bu mektuplar Kafkasya'daki mücadeleye tanıklık etmiştir. Şamil'in şahsiyetini, dini, kültürel, entelektüel hayatını tanıma bakımından son derece önemli belgelerdir. Şamil'in mektupları dünya tarihinin en etkileyici destanlarından birinin en canlı, en açık ve en gerçek belgeleridir. İnsanların ve milletlerin zihninde hayret verici bir çağın hayret verici eserleri anlamına da gelmektedir. Şamil'in mektuplarından yaşadığı dönemin eğitim durumu hakkında az da olsa fikir sahibi olmaktayız. Arapça yazılmıştır. Ve kendi dili olmayan Arapçayı yazı, ifade ve gramer bakımından eksiksiz denebilecek kadar mükemmel kullanmaktadır. Şamil'in mektuplarına giriş bölümünde genellikle besmele ile başladığını görmekteyiz. Bunu yazdığı muhatabın adı, unvanı ve selam takip etmektedir. Gelişme bölümünde mektubun yazılma gerekçesi açıklanmaktadır. Sonuç bölümünde ise selam ve tarih belirtilmektedir. Şamil her mektubuna selamla başlamış, adını çoğunlukla Şamuil ve ancak birkaç mektubunda Şamil şeklinde yazmıştır. Şamil 1834'ten 1845 yılına kadar kendini yalnızca Allah'ın aciz kulu, Allah'ın inayetine muhtaç, el-katip el-fakir, el-zelil, el-miskin gibi isim ve sıfatlarla nitelemiştir. 1845'te çoğunlukla imam unvanını ve 1845'ten sonra ise bir iki istisna dışında sürekli emir el-müminin unvanını kullanmıştır. O kendini böyle nitelerken muhataplarına gayet samimi, iltifatkar sözlerle hitap etmiştir. Başlangıçta resmi, siyasi bir unvan kullanmak yerine toplumunun sevgi ve beğenisini kazanacak, bir öndere uygun olacak türden unvanlar kullanmıştır. Şamil muhataplarına sevgili kardeşim, faziletli kardeşim ya da gönül dostum, gözümün aydınlığı gibi sıcak, samimi iltifatlarda bulunmuştur. Bazı genç yöneticilerine oğlum hitabında bulunduğu görülmektedir. Bu iltifatlar onun adaletli, alçak gönüllü, samimi, müşfik, merhametli bir karakter yapısına sahip olduğuna işaret etmektedir.
1: Şeyh Şamil.
0: Şamil'in yönetici olarak atadığı kişide dindarlık, adalet, bilgi ve nüfus sahibi olma, çalışkanlık, cesaret, güvenilirlik ve soy temizliğine sahip olma gibi özellikleri aradığını mektuplarından anlamaktayız. Tabasaran bölgesine atadığı naibin özelliklerini şöyle anlatmaktadır. Muteber, güvendiğimiz, sizin ve bizim yörelerimizde meşhur, alim, fazıl, çok cesur, çalışkan, herkesçe tanınan alim Akuşa Kadısı Muhammed. Şamil'in ve Gazi Muhammed'in öğrenciliklerini köylerinden epeyce uzakta olan Yara'da geçirmiş olmalarından o devirde ilme verilen değerin çok büyük olduğunu anlamaktayız. Şeyh Şamil ilme ve ilim sahibi kişilere son derece saygılıdır. Bir mektubunda cenk meydanına sadece alimler atlarla gelsinler talimatını vermiştir. Şamil Baryatinski'ye Medine'den yazdığı son mektubunda şunları söylemiştir. Kutsal şehir Medine'ye geldiğim günden beri üzücü sayısız hastalıktan dolayı artık yatamıyorum.

0: Yataktan kalkamıyorum. Öyle ki bu fani dünyadan sonsuz dünyaya göçeceğim düşüncesi sürekli olarak kafamda. Bu mektuptan yaklaşık bir ay sonra vefat etmiştir. Şamil en üst yetkilere sahip olmasına rağmen kimseye sormadan kendi başına karar veren biri hiç olmamıştır. Mektuplarda işlerini müşavere, istişareyle yaptığının aşikar delilleri vardır. İşlerini danışarak yapmayı kendine şiar edinmiştir. Şamil, dost, düşman, kendini tanıyan hemen hemen herkes tarafından bir şahsiyet abidesi, zayıflamayan bir irade, cesaret, kahramanlık timsali, karizmatik bir lider olarak kabul edilmektedir. Mektuplarında geçen bazı sözleri şunlardır. Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz. Ölüm Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır. Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir. Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış, niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle. Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.
0: Hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur. Allah, kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir. İnsanların en yükseği ve asili, Allah'tan en çok korkanıdır. Arkadaşını affet, affettiğini hatırlatma ve hatırlama. Yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

0: haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Ummandan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttakin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
3: إن peygamber صلى الله عليه وسلم Hazretleri buyuruyor ki ümmetimin üzerine korktuğum şeylerden 3 şey vardır ki ümmetimin gerek yemekte gerek diğer mamillerde uymalarından, bir de kendilerini beğenmelerinden, gerek fikrini, gerek harekatını, gerek herhangi cihetten olursa olsun kendini beğenip üstün görmesi. Yine bunun üzerine üç şeyden daha korkarım ki buyurmuştu. Birisi şuhumta, sıkılık, ikincisi havasın ittiba. Yine aynı ibareleri başka lafızlarla. Birisi de heven mütteba, havasın ittiba. Bir de icabı kullu zira'in bir re'yi. Herkes kendi re'yini beğenmesi. وَمَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَعَ بِذْنِ اللّٰهِ Peygamberlerin gönderilişi ve onların vekillerinin gönderilişinin sebebi itaat olunsun diyedir. İtaat etmedikten sonra yalnız davası gelmişsin. Allah kusurumuzu affetsin. Bunun için bu çok güzeldir. Mihenk taşına vurmak lazım fikrini. Benim fikrim doğru mudur değil midir? O mihenk taşı da kimde verir? Uyumcudadır. Herkesin de mihenk taşı yoktur. Bana satarlar, alırım altına. Oh, takarım hanımın boynuna. Bak sana bir güzel beşibirlik alıverdim diyerekten. Ama bir şeye gidince sarrafa yahut kuyumcuya onun minik taşına vurunca bu kalk efendi aldatmışlar seni derler. Ama iş işten de geçmiş olur. Onun için Allah kusurlarımızı affetsin. Minik taşı da ulemalardır. Nasıl altının mihengi kuyumcuların elindeyse dinin de minik taşı da ulemadır. Ama onlar da bir yolda değildir. Onlar da her birisi bir ahenkte. Ayrı bir yol. Bunlar da herkes kendi reyini bilir. Bu Allah-u Teala'nın bir gazabından korkarız yani. Bu bir gazap olmasın. Çünkü Müslümanlıkta böyle çeşit bilmelere imkan yok, cevaz da yok. Ama bizim demek ki bu dışarıya düşümüz bir felaketin içine düştüğümüzün başlıca alametlerinden biridir. Allah bu şuursuzluktan bizi kurtarsın. Etti mehteradallahu aleyk. Cenab-ı Peygamber buyurdu. Size farz olunan, emrolunan, farz olunan ibadetleri eda eder. Allah neler farz etti? Beş vakit namaz, Ramazan'da oruç, hac, zekat, farzlar nelerse. Bunları eda ediniz. O zaman ne olur? Tekün min a'bedin nas, bütün insanların en abidi sen olur. Bundan evvelki hadiste itteke miharimallah, Allah'ın haramlarından kaçınız ki bunlar da farzdır yani. Nasıl namaz kılmak farzsa haramdan kaçmak da öyle farzdır. Bunun için orada itteke miharimallah, Allah'ın haramlarından kaç ki nasın abidi olasın. Burada da etti mefsaradallahu lek aleyk tekin min abidin nas. Nasın en abidi olmak istiyorsan Allah-u Teala'nın farz ettiği emirleri tut. Hiç şüphesiz. Emir iki türlü. Birisi yap, birisi yapma. Bize de öyle değil mi? Binali ibadetler farz olunca günahlardan kaçmak da farzdır. Mesela içkiyi terk etmek farzdır. Kumarı terk etmek farzdır. Zinayı terk etmek farzdır. Farzdır bunlar. Haramdır çünkü. O haramı terk etmek borcumuzdur. Ne kadar günah vardır. İkincisi, وَاِشْتَنِبْ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكِ Cenab-ı Hakk'ın haram ettiği şeylerden de kaç. Neler haram etti? Evvela faiz başla. Kaçan var mı bugün faizden? Faizden kaçan var mı? Bu faizin aleyhine konuşanları sevmezler. Çünkü işimiz rahat gidecek. Parayı nereden alacağız ona diyor. Parayı nereden alacağız? Bu fabrikayı nasıl çevireceğiz? Ama faiz veriyoruz, günaha girelim ama ne yapalım? Allah kusurumuzu affeder der. Nasıl derse artık. Kendisini kurtarmaya çalışıyoruz. Bunun için Cenab-ı Peygamber de وَاِشْتَنِبْ Sakın! Neden? Hepsi birden. مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكِ Neleri haram ettiyse o haramların hepsinden kaçmak lazım ki işte okuyoruz. Haram olan şeylerin ne kadar fena olduğunu. Ki bugün 1200 taneye çıkarılmış sayısı az çok. Bunlar hepsi haram. Bunlardan hepsi kırmak lazım. Bunların en büyüğü 70 tane sayılır. O ahlak kitaplarının içerisinde hep yazılıdır bunlar. Ne olacak? Haramlardan kaçarsak? تَكُنْ مِنْ اَوْرِعِ النَّاسِ O zaman vera denilen Müslümanların en Allah'tan korkanlarından olur. Verasız Müslüman, cansız insan gibidir. Canı çıkma, işte canı çıkacak gibi hani insan ölmemiştir ama hayrı da yoktur yani. Yatıyor yerde, neredeyse canı çıkacak. Bu insan insandır. İnsan dediğin o insan nasılsa bu haramlarla beslenen insanlar vera denilen Allah korkusu yok işlerinde. Allah korkusu olmayan insanların hali bu yatakta ölmeye hazırlanan insan gibidir. İşe yaramaz yani. Kalk desen kalkamaz, vur desen vuramaz, tut desen tutamaz. Yardıma muhtaç bir insan. İşi bitmiş dedik. Bu verasız insanlar da işi bitmiş Müslümana benzer işte. Allah. Verda bimâ kasemallâhu lek. Bir de Allah-u Celle ve Alâ'nın hepsimize taksim ettiği bir taksim var. Taksimat-ı ilahi. Kimisine 5, kimisine 10, kimisine 1000, kimisine 100.000. Bu Allah'ın taksimidir. Buna bana 5 veriyorsun da ona neden 1000 veriyorsun demeye kimsenin hakkı yok. Çalış, sen de 1000 al. İllâ maşa. Çalıştığı nispetle alacaksın ama bu da takdir-i ilahiye bağlıdır. Her çalışan buna vakıf olamaz. Mektepten bu kadar çocuk çıkar, her çalışan bir memuriyete giremez, çoğu da açıkta kalır. Sebebi takdimat-ı ilahi. Görüşmeniz üzere. Minali, verda bimâ kasemallâhu lek. Sen Allah-u Teala'nın verdiği rızkın, rızıktaki taksimine razı ol. Kimsenin ekmeğinde gözün olmasın yani. Bu 1000 lira alıyormuş, öteki 100.000 lira alıyormuş. Almış aslında. Bana ne? Allah'ın bana da bunu takdir etmiş. Ya Rabbi sana çok şükür aç değilim, susuz değilim. Onun için kendini aşağılarına bakarsın ki bu zavallı evi yok, barkı yok, üstünde yok, başında yok. Belki akşama çorbası da yok. Bana elhamdülillah cenab bak bir çorba da nasip etmiş diyerekten teşekkür edersin Allah-u Teala'ya. Ama yukarıya bakarsan, başını kaldırırsan o zaman da işin altından çıkılmaz elbette. Ne olacak Allah-u Teala'nın takdirine razı olursak? Tekün min ağlen nas. Bu zaman insanların en zengini. İnsanların en zengini Allah-u Teala'nın taksimine razı olanlardır. Ötekinin 100.000'i vardır, 100 milyonu vardır. Fakat hala gözü doymaz. Onun için o razı olmadığından dolayı fakir de değil. Fakirdir yani, zengin de değil. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat Samadaniyesi'nin meselesinde verdiklerine razı olan ve verdiklerine razı olan ve haramlardan son derece sakınıp kaçınan kullarından eylesin. Bu da Allah-u Teala'nın tevfikine, inayetine, lütfuna muhtaç. Onun için 5 vakit namazda ya Rab bizi bize bırakma. Bizi bize bırakma. Ne kadar? Göz açıp bir bacak kadar az bir zaman olsa da bize bırakma. Çünkü aciziz, zayıfız, nefis var, şeytan var, şehvet var. Düşmanların çoğu üzerimizde. Bunlardan kurtulmak kendi elimizden gelmez. Aciziz, mahluduz. Minale bizi yardımından bırakma ya Rab. Ediz zekâtel mefrûdâ. Ediz zekâtel mefrûdâ. Şimdi hepimiz bir az çok geliri var, serveti var. Bu servetten 1/40'ını Cenab-ı Hak emretmiş ki fukaralara veriniz ki onlar da zaruretten kurtulsun. Bakın bu çok mühimdir. Şimdi bizim çok zengin kardeşlerimiz.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şamil.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Ya Nur, sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren surur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurun yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev. Ya Baki, ya Baki, ne zaman lezzet alsam tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kan.

0: baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab. Sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur. Eyyub aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.
1: Saniyede Edebiyat.
2: Edip, edip edebiyatla derinlemesine ilgilenen, dili ustalıkla kullanan ve özellikle nesir alanında sanat değeri yüksek eserler ortaya koyan kimselere verilen bir ünvandır. Günümüzde edebiyatçı kelimesi daha yaygın olarak kullanılsa da, klasik kültürümüzde edip, yalnızca yazı yazan kişiyi değil, bilgi, kültür, görgü ve üslup bakımından seçkin bir seviyeye ulaşmış sanatkarı ifade eder. Eski edebiyatımızda özellikle nesir alanında üstün başarı gösteren sanatçılar için münşi kelimesi de kullanılmıştır. Münşiler, mektup, münşaat, tarih ve resmi yazıları güçlü bir üslupla kaleme alan, dilin inceliklerine hakim kimselerdi. Ancak her münşi aynı zamanda bir edip sayılmazdı. Edip ünvanı yalnızca teknik bilgiyi değil, estetik anlayışı, geniş kültürü ve güçlü ifade kabiliyetini de gerektirirdi. Klasik Türk edebiyatında Sinan Paşa, Nergisi ve Naima, sanatlı nesirleriyle edip olarak anılan önemli isimler arasında yer alır. Modern Türk edebiyatında ise Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Cemil Meriç gibi isimler, eserlerinin derinliği ve dile hakimiyetleriyle gerçek birer edip olarak değerlendirilmişlerdir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Topuk dediğimiz zaman biliyorsunuz topuk kemiğimiz veya aşil kemiğimizin yapıştığı topuk kemiği, yürüme fazında yere ilk basan kemiğimiz. Bütün vücudun ağırlığını bir anlık olarak üzerinde taşıyan kemik. Bu kemikte tabii ki direkt kemik yere temas etmiyor. Kemikle dokular arasında cilt altı yağ dokusu, cilt altında ayak bağlarının yapıştığı nokta ve bir bursa dediğimiz kese, yani yüklerin şok absorpsiyonu yapacak bir kesemiz var. Bu kesenin aslında bir ödemi sonucu gelişen ağrı. Topuk dikeni neden deniyor? Röntgen çekildiği zaman, X-ray filmi çekildiği zaman yan grafide orada bir kemik çıkıntısı görülebiliyor. Her hastada görülmesi şart değil. Daha çok ileri ve orta yaş hastalarda görülebiliyor. Aslında o kemik yapısı ayak ardındaki yay şeklindeki bağların yapışma noktasında, o yayların çektirmesine bağlı bir kemik çıkıntısı gibi gözüküyor. Aslında o normal bir görüntüdür. Ağrıyı yapan aslında o değil. Onun üzerindeki kesenin ödemi, bağların kemiğe yapışma yerindeki iltihabi durum ağrıyı yapıyor. Özellikle sabah ilk basma esnasındaki ilk ağrı daha sonra azalarak akşama doğru biraz azalmış oluyor. Çünkü gece yattığımızda o bölge ödem yapıyor ve ilk basma bir travma şeklinde şiddetli ağrıyla karşımıza çıkabiliyor. Ağrı dışında, yani ağrı lokalizasyon olarak topuğun altında. Fakat ayağın iç kısmına doğru vurabiliyor. Ayağın alt kısmına doğru, orta kısmına doğru da vurabiliyor. Nedeni çünkü o bölgeye yapışan bağlar ayağın ön kısmına doğru uzanıyor. Yani o bağların da ağrısı oluyor. Yine ayağın iç kısmında o bölgenin ağrısı.

0: arasını alan sinir boyunca ağrı olabiliyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sağduyunun sesi. Akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın

0: kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Ali bin Abbas ve Cerrahi. Onuncu yüzyılda yaşayan, Orta Çağ'ın önde gelen meşhur Müslüman tıp bilgini ve operatörüdür. Adı Ali bin Abbas el-Ehvezi olup künyesi Ebu'l-Hasen'dir. Batı dünyasında Heli Abbas adıyla tanınır. Aslen Zerdüş dinine mensup bir ailenin çocuğu olmasına rağmen Müslüman olmuştur. Ali bin Abbas, Avrupa'nın ve Latinlerin tanıdığı ilk Müslüman tabiplerden olup onlara tababeti öğreten doktorlar arasında yer alır. Onun adı İbn Sina, Ebu Bekir Errazi gibi Müslüman doktorlarla beraber anılır. Eserleri uzun yıllar tıp fakültelerinde okutulmuştur. Ali bin Abbas her şeyden önce iyi bir cerrahtı. Zamanına göre en zor ameliyatları başarıyla gerçekleştirdi. 979 yılında Nüveyhi Sultanı Abdüddevle'nin kurduğu hastanede doktorluk yapmış ve meşhur eserini ona ithaf etmiştir. Uzun yıllar İslam aleminde cerrah adayı doktorlara ilk sorulan sorulardan biri Ali bin Abbas'ın kitabındaki anatomi ve cerrahi konularıydı. Onun kitabını bilmeyen doktor olamazdı. Bilhassa kırık çıkık tedavisi, safra ve idrar yolları taşları, bademcik ve katarakt ameliyatı, çıbanların yarılması, trepanasyon, bir uzvun kesilmesi onun kitabından sorulan sorulardan bir kısmıydı. Kılcal kan damarları sistemini tıbba ilk kazandıran Ali bin Abbas oldu. Bu konuda sağlam ve tutarlı görüşler ileri sürdü. Batılı bazı ilim adamları bu ve benzeri birçok ilmi keşifleri kendilerine mal ederek insanlığı asırlar boyunca aldatmışlardır. Mesela kılcal damarlardaki kan dolaşımının keşfi İngiliz bilgini Harvey olarak gösterilmiştir. Halbuki Ali bin Abbas ondan çok önceleri damarların büzülme ve genişleme özelliğini açıklarken kılcal damarlardaki kan dolaşımını anlatmış ve ispat etmiştir. Ayrıca atar ve toplar damarlar arasında kılcal damarlar şebekesinin varlığından bahsetmiştir. Hipokrat ve ondan sonrakiler çocuğun ana rahminde kendi hareketleriyle ayrıldığını kabul ederlerdi. Ali bin Abbas, kadın ve doğum ile ilgili konularda yaptığı orijinal araştırma ve incelemeler sonucu bu görüşe karşı çıkarak, doğum hadisesinin bebeğin hareketiyle değil, rahimdeki kasların sıkışıp gerilmesiyle gerçekleştiğini ispatlayarak ilim dünyasına açıklamıştır. Ayrıca ceninin ana rahminde geçirdiği muhtelif dönem ve safhaları, muhtaç olduğu gıdayı ve bunun ana rahminde nasıl sağlandığını uzun uzadıya anlatarak değerli bilgileri ortaya koymuştur. Ali bin Abbas, insan bedeniyle ilgili birçok cerrahi ameliyatı tek tek ele alıp incelemiş ve ameliyat yoluyla tedavi usulleriyle kendine has cerrahi metotları geliştirerek kırık kemiklerin yeniden kaynaması, çıkıkların yerine oturtulup tedavi edilmesini bizzat ve maharetle tatbik ederek eserlerinde anlatmıştır. Ayrıca 10. asırda ilk defa alt karın kanserleri hakkında yazılar kaleme aldı. Hatta günümüzden 1000 sene kadar önce modern denilebilecek bir seviyede kanser ameliyatları yaptı. Bu görüşler bugünkülere tamamen uymakla beraber onun uygulamaları da modern tarzdaydı. Ali bin Abbas, bugün olduğu gibi yanında asistanlar bulundurur, bunlardan biri haşhaş, banotu ve vik sürülmüş narkoz süngerini ıslatıp hastanın burnunun üstüne tutarken, bir diğeri hastanın nabzını kontrol eder, üçüncüsü de müdahalede bulunur, bir asistan da deriyi kancalarla geriye doğru çeker, operasyon büyük bir titizlikle yürütülürdü.
1: Bir mucit, bir icat. Akrab.

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de 2 kat sevap vardır. Sadece şu 2 kimseye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri, Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: La ilahe illallah'ın iman ifade etmesi var. İmanlı insan la ilahe illallah diyor. Bir de bu sözün esrarı vardır. Sırları vardır. Nasıl sırları vardır? Bu söz bazı tesirler yapar. Yani mıknatıs uzaktan iğneyi nasıl döndürüyor? Şöyle uzaktan böyle kıpırdatıyorsun, iğneye böyle hareket veriyor. Ama arada mesafe var. Mıknatıs o tesiri uzaktan ona kuvvetiyle tesir ediyor, onu öyle yaptırtıyor. La ilahe illallah sözünün de öyle bir takım tesirleri vardır. Yani insanın yaptığı zaman kendi hayatında elle tutulur gibi anlayacağı böyle tesirleri vardır. Çektiği zaman, söylediği zaman o tesirleri görür. Mıknatısın tesirini Allah vermeye kadir de la ilahe illallah sözüne o tesiri vermekten aciz mi? Değil. Yani muhakeme mantık bakımından bir eksiklik yok. Müşahede bakımından da böyle bu.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Müminin başına çeşitli sıkıntılar gelir, dert gelirse, gam gelirse üzülmeyin, sabredin, ecri çoktur. Ama Allah'tan dua ederken afiyet isteyin. Ya Rabbi sen bana dinimde, dünyamda, ahiretimde afiyet ihsan eyle, selamet ihsan eyle. Hem vücudum dinç olsun, hem hastalıklardan uzak olayım, hem de ruhum, başım esen kalsın.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiriyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiriyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

0: yaptığımız
1: kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

öldüğüm gün tabutum yürüyünce ben de bu dünya derdi var sanma. Bana ağlama. Yazık yazık. Vah vah deme. Şeytanın tuzağına düşersen vah vahın sırası o zamandır. Yazık yazık. Asıl o zaman denir. Cenazemi gördüğün zaman el firak, el firak deme. Benim buluşmam asıl o zamandır. Beni mezara koyunca elveda demeye kalkışma. Mezar cennet topluluğunun perdesidir. Mezar hapis görünür ama aslında canın hapisten kurtuluşudur. Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşle aya batmadan ne ziyan gelir ki? Sana batma görünür ama aslında o doğmadır, parlamadır. Yere hangi tohum ekildi de yetişmedi?

Neden insan tohumu için bitmeyecek, yetişmeyecek zannına düşüyorsun? Hangi kova suya salındı da dolu olarak çekilmedi? Can Yusuf'un kuyuya düşünce niye ağlarsın? Bu tarafta ağzını yumdun mu, o tarafta aç. Çünkü artık hayhuyun mekansızlık aleminin boşluğundadır.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Minberin son şekli ve bunun da vuku bulan yangında yanıp kül oluşu. Fakih Muhammed bin Cübeyr'in Hicri 573 yılında bizzat görüp anlattığına göre, o zaman minberin yerden yüksekliği bir adam boyu kadardı veya bundan biraz fazlaydı. Genişliği 5 karıştı. Basamaklarının sayısı 8'di. Minberin kapısının uzunluğu 4,5 karış olup kilitlenir, cuma günü açılırdı. Hicretin 654. yılında mescit yanıp bu minberde yanınca halk onun bereketinden de mahrum ve uzak kaldı. Bu yangın 654 yılı Ramazan'ın başında cuma gecesi ve gecenin ilk sıralarında halk uykuya dalmadan önce vuku bulmuştu. Mescidin kayyımlarından Ebu Bekir bin Evhat, minarelerin kandillerine yağ ve fitillerini çıkarmak üzere mescidin eşya deposuna inmişti. Elinde kandil kafeslerinden içinde keten bulunan bir kafes vardı. Kayyımın meşgul ve gafil bulunduğu sırada kafesin içindeki ateş parladı. Kayyım onu söndüremedi. Mahzendeki sergiler, kafesler, kirişler tutuştu. Alevler mescidin tavanını sardı. Direklerden bazıları yıkıldı, kurşunlar eridi. Yangın mescitteki hücrelerin tavanına da yayıldı. Hücrelerden bazıları yakıldı. Halk yangını söndürmekten aciz kaldı. Mescidin ahşap olan her şeyi, minberi, kapıları, mahzenleri, şebekeleri, maksureleri, sandukaları ve içindeki kitaplar 11 hücre yanıp kül oldu. Yanan minberin yerine kurulan minberler. Minber yandıktan sonra Yemen hükümdarı Muzaffer, hicretin 656. yılında sandal ağacından bir minber yaptırıp gönderdi ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın minberinin yerine dikildi. 10 yıl bu minberin üzerinde hutbe okundu. Hicretin 666. yılında Mısır hükümdarı Zahir Rüknüddin Baybars yeni bir minber gönderdi. Yemen hükümdarlarının minberi söktürülüp mescidinin mahzenine kaldırıldı. Onun yerine yeni minber dikildi. Yeni minberin yüksekliği 4 arşın, başından eşiğe kadar uzunluğu da 7 arşından biraz fazlaydı. Oturma yeriyle birlikte basamakları 9'du. Minberin iki kanatlı bir kapısı ve kapının her kanadında gümüşten birer rümmanesi topu vardı. Sol kanadının topunda yapıcısı Ebu Bekir Yusuf Necar yazılıydı. Kendisi salih ve hayırlı müminlerin büyüklerindendi. Minberi kendisi getirip sanat ve maharetini gösteren en güzel bir şekilde yerine yerleştirmiş ve kendisi de Medine'de kalmıştı. Zahir Baybars'ın minberi üzerinde hicretin 666. yılından 797. yılına kadar hutbe okundu. Bu minberi de güveler yemeye başlayınca Mısır hükümdarı Zahir Berkuk hicretin 797. yılının sonunda yeni bir minber

0: yaptırıp gönderdi. Zahir Baybars'ın minberi sökülüp yerine yeni gelen minber dikildi. Mısır hükümdarı Müeyyid Şah hicretin 820. veya 822. yılında yeni bir minber yaptırıp gönderince eski minberin yerine yeni minber konuldu. Bu minberde hicretin 886. yılı Ramazan'ında mescidin ikinci kez yanışında yandı. Bunun üzerine halk minberin yerini temizleyip kerpiçten bir minber yaparak onu alçıyla sıvadılar. Hicretin 888. yılı Recep ayına kadar bu minber üzerinde hutbe okundu. Recep ayının dördünde aktaştan mermerden bir minber yapılmak üzere kerpiç minber yıkılıp yeri adam boyuna yakın derinlikte kazıldı. Mescidin ikinci yanışı da hicretin 886. yılı Ramazan ayının 13. gecesi veya gecenin 3'te 2'si geçtikten sonra vuku bulmuştu. Mescidin baş müezzin ve baş müderrisi Şemsüddin Muhammed bin Hatip kalkıp tevhid okumak üzere mescidin doğusunda ve sağ tarafında bulunan minareye, öteki müezzinler de diğer minarelere çıkmışlardı. Gök bulutla kaplıydı. Derken gök gürlemeye başlamış, şiddetli gök gürlemeleri uykudakileri uyandırmıştı. O sırada düşen yıldırımlardan bazısı minarenin hilaline isabet etti. Minarenin tepesi yarıldı. Baş müezzin olduğu yere cansız düştü, sesi çıkmadı. Öteki minarelerde bulunan müezzinler kendisine seslendilerse de cevap alamadılar. Bunun üzerine bazıları onun yanına çıktılar. Kendisini ölmüş buldular. Mescit tavanının tepesiyle baş minare arasında ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ravzasının kubbesine düşen yıldırımdan kalkan gibi bir ateş parlamıştı. Mescit hademesi mutat açılış ve kandil yakılış vaktinden önce mescidin kapılarını açtılar. Mescitte yangın çıktığı ilan edildi. Medine valisi, halk mescitte toplandılar. İşlerinden cesaretli ve becerikli kişiler yangını söndürmek için yanlarına aldıkları sularla mescidin damına çıktılar. Alevler iki tavan üzerinde hızlandı. Şimal ve garp taraflarını sardı. Yangını söndürmekten aciz kaldılar. Alınan her tedbir yangını artırmaktan ve daha çok alevlendirmekten başka bir işe yaramıyordu. Mescit bir ateş ve alev denizi gibi dalgalanıyordu. Onu önleyip durdurmak için mescidin ön kısmının tavanından bazısını yıkmayı düşündüler ve bunu acele yapmaya giriştiler. Mescit dumanla dolmuştu. Mescidin içine girmiş olanlar içeride duramadılar. Mescidin damında bulunanlar da şimal tarafına doğru kaçarak yanlarındaki su kovalarının ipleriyle sarkıp mescit dışındaki büyük kovalar ve evler üzerine inmeye başladılar. İşlerinden bazıları düşüp öldüler. Bazıları da mescide merdivenle indiler. İnenlerden bazısı yandı, kalanlarsa mescidin sahanlığına sığındılar. Ateş onlarla mescidin kapıları arasına gerilmişti. Ufi diye tanınan Şeyh Şemsüddin Muhammed bin Miskin dumandan boğularak öldü. Mescid hadimlerinden yangın ve yıkıntı altında kalan fakirlerden can verenler 19 kadardı. Hicretin 888. yılında Mısır Sultanı Kayıtbay'ın gönderdiği minber, yıkılan kerpiç minberin yerine dikildi. Hicretin 998. yılında Sultan Murat tarafından İstanbul'da mermerden 12 basamaklı bir minber yaptırılıp Medine'ye gönderildi. Mısır Sultanı'nın minberi de Kuba Mescidine nakledildi. Bugün Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mescidindeki yepyeni minber, işte o zaman Sultan Murad'ın İstanbul'dan göndermiş olduğu minberdir. Zeminden kapısına 3 basamakla çıkılan 9 basamaklı bu minberin külahı yaldızlı ve alemi gümüşten olduğu için örtüsü kırmızı çuhadan, kapısının perdesi de yeşil atlastandı. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal. Akra.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: karşımıza çıkar. O yüzden düzenli spor ve günlük yaşantıda yaptığımız yanlışlıklardan uzak durmak gerekiyor. İleriki dönemlerde şiddetli bel ağrıları, ayaklarda uyuşma, karıncalanma, kuvvet kaybı, şiddetli baş ağrıları, onu migrenle karıştırıyorlar hatta. Ya benim migren ağrım var demeye başlıyorlar. Boyun ağrıları. Ondan sonra geliyorlar, diyoruz ki senin sebebini ben sana söyleyeyim diyorsunuz. Yani bu senin günlük yaşantındaki duruş bozukluklarından kaynaklanıyor. Bu sefer bir yerden patlıyor. Yani aynı makineye benzetmek lazım. Yani yüklemeyi fazla yaparsan makine ne yapar? Bir yerden atacak. Dişli sıyıracak yani. Bir yerden sıyırıyor dişli. İşte o sıyırma noktasına geldiği zaman dişlinin, makinenin parçası var da onu değiştiriyorsun da insanın parçası, yedeği çok az. Dolayısıyla sıkıntı yaşayacaksın. Yani o aşamaya gelmemek için bunları yapmak lazım. Yani duruşumuzu sabit, böyle güzel anatomik pozisyona duracağız. Bir de düzenli spor yapacağız. Kaslarımızı kuvvet tutacağız.
1: 2 dakika. Az, öz,

0: Okudukça Eser Çöle İnen Nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba değerli okurlar. Dün Uhud gazasını ve sonuçlarını okuduk. Bu savaştan sonra şarap ve kumarın tedrici ama kesin ve son emirle yasaklanışına şahit olduk. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. 344. sayfadayız ve 37. bölümdeyiz. Bir veli şöyle dedi. Hiçbir günah, günahsızlık gururundan, günahsızlık iddiasından daha büyük olamaz. Bir başkası da şöyle dedi. Günahkâra kibir gözüyle bakmaktan ve günahkârı hakir görmekten büyük günah yoktur. Ve İslam büyükleri şu ölçüyü şiirle heykelleştirdiler. Günah ki sahibine nefsini hor görme ve Allah'a sığınma hissini verir. Nefse izzet ve kibir veren ibadetten daha hayırlıdır. Allah'ın bildiğini kuldan saklamanın manasız olduğunu sanan şeytani teselli, uydurma bir samimiyet rolü içinde dünyanın en misilsiz ahmaklığına yuvarlandığını bilmez. Bu teselliyle cemiyet meydanına çıkarılan günahın, günahtan başka bir de günah cüreti ve hatta saadeti belirttiğini ve işte bunun günahtan beter olduğunu anlamaz. Günah başka, günahın alenilik planında belirttiği cüret ve bir nevi iftihar edası başka. Birinde dayanılamayan bir nefis zoru, ötekisinde günahla varılan keyif edası var. İkincisi derecesine göre günahı aşar. Açıkça orucunu yiyen birine ihtarda bulunursanız diyecektir ki Allah'ın bildiğini kuldan niçin saklayayım? Ona deyiniz ki Allah senin vücudunda bazı mahrem uzuvlar olduğunu da biliyor ve görüyor. Allah biliyor ve görüyor diye onları çıkarıp gösteriyor musun? Mutlak ölçüler karşısında ne bir indirme ne bir çıkarma mümkündür ve yasakların mutlaka tam ölçüsü, hikmeti ve ruhuyla bilinmesi lazımdır. Bir de riayetsizliğin her şeyden evvel büyük bir haya ve hicap davası olduğunun takdiri. Eğer Allah gözümüzü bir noktaya dikip kemiklerimiz eriyinceye kadar aynı yere bakmamızı emretmiş olsaydı, hak ölçüsü ve saadet mizanı bu olurdu. Fakat Yaradan hiçbir nefse takatinden fazla yük yüklemem buyurmuş ve bütün emir ve yasaklarını sımsıkı çevrelemiş ve çerçeveletmiştir. Bu çerçevelere dinin içinden ve dışından hiçbir el uzanamaz ve ister şiddetlendirme ister hafifletme oyunları yapamaz. İşte tam yasak. Emir Allah'a giden yolun kilometre ve istikamet işareti. Yasak da bu yolu kesen ve uçuruma saptıran patika helezonu başında tehlike levhası. Ve yasak olmayan şeye yasak demek, bu helezonlardan birine ve hatta en tehlikelisine sapmak. Emirlerle yasakları iki kanat gibi takınan, bunlardan nokta feda etmeyen, sonra ibadetini hiçe sayan, nefsine Allah'ın rahmetinden başka hiçbir dayanak görmeyen ve kendisini dünyanın en sefil günahkarlarından aşağı bilen insandır ki gerçek Müslümandır. Bir gün kainatın efendisi sahabiler meclisini şereflendirdiler. Muazzez sahabilerini kaygılı gördüler ve günah üzerinde mübalağalı bir korkuya düşmüş buldular. Buyurdular, Allah dilerse hepinizi helak ve bana yeni sahabiler halk eder. Onlar da günah işler ve günahları affolunur. Sırat-ül Müstakim isimli dosdoğru yolu bütün ivicaçlarıyla yani dolambaçlarıyla ve yine dosdoğru kavrayabilene ne mutlu. O bir ivicaç içinde eğrilik kabul etmez. Mutlak doğruluk. Şarabı, kumarı ve daha nice kötülüğü yasak edici emirlerle beraber sahabiler yasağın en derin hikmeti içinde Allah tarafından çizilen mukaddes sınırların kuş uçurtmaz bekçisi oldular. Uhud muharebesinin ertesi günü sabah vakti. Muharebenin bitişinden 18 saat sonra, henüz yaraları kurumadan. Evet bu halde Allah'ın Resulü harekete geçtiler ve Hamra-ül Esed tarafına yürüdüler. Medine'den 4-5 saatlik yürüyüşlük mesafede bir mevki. Gayeleri Uhud cenginde İslam'ın bozguna uğramadığını etrafa göstermek ve bilhassa Mekke'ye dönen düşman tekrar istikamet değiştirecek ve Medine'ye taarruz isteğine kapılacak olursa kendisini karşılamak. Başta Allah'ın Resulü ve hepsi bir gün evvel Uhud cengine girmiş 600 küsur sahabi. İslam bütün şevketiyle ayaktadır ve bir gün evvelki tecrübe sadece ilahi bir imtihandan ibaret. İşte bu hakikat gösterilecektir. Kureyş ordusu gerçekten Medine üzerine dönmüşken yeni vaziyeti haber alınca tekrar yüz geri etti ve elinden kaçırmamak istediği zafer vehmini Mekke'ye taşıdı. Hicretin 36. ayındayız. 3 yıl dolmuştur. İki kabile birleşip bir tuzak kurdu. Allah'ın Resulüne başvurup aralarında birkaç Müslüman bulunduğunu ve herkesin Müslümanlığı anlaması için bir talim heyeti gönderilmesini istediler. Allah'ın Resulü Asım bin Sabit'in reisliğinde 6 sahabelik bir heyeti bunlara kattı. Yolda hainlerin maskesi düştü. Sahabilerin etraftan imdat istemeleri işkenceyi büsbütün azdırdı. Nihayet sahabiler bir kayalığın tepesine can attılar. Hainler onlara haykırdı. İnin oradan canınızı bağışlayalım. Asım bin Sabit cevap verdi. Kafirlerin ahdine inanılmaz. Ve Allah'a dua etti. Ya Rabbi, halimizi Resulüne bildir. Asım'ı okla şehit ettiler. Kafir ahdine inanıp kayadan inenleri de Mekke'ye götürüp esir diye sattılar. Küfür sorabilir. Madem ki peygamberdi, niçin tuzağı evvelden keşfedemedi? Cevabı basittir. Peygamber gaibi bilen değil, ancak Allah'ın bildirdiğini bildirdiği kadarıyla bilendir. Sadece bildirdiğini bilen ve gösterdiğini gören. O da bildir ve göster emriyle açığa çıkabilir. Bilmediği olduğu gibi bildirmediği de var. Kendisi kürenin gündüz mıntıkasındayken gece kısmındaki adamı görebilir ve yanı başındakini görmeyebilir. Gösteren ve göstermeyen Allah. Mekke'de satılan sahabilerden Habib, tam aşk adamı ve kurban örneği. Habib'i öldürmeye götürüyorlar. Bir lahza diyor Habib, boynuma kılıç inmeden iki rekat namaz kılayım. Bırakıyorlar. Namaz bitince soruyorlar. Şimdi senin yerinde Muhammed olsaydı da seni azat edip onu öldürseydik, razı olur muydun? Ve ilave ediyorlar, yemin et, doğrusunu söyle. Habib gökleri aydınlatan yüzünü suali soran kafire çeviriyor. Dinle bak diyor. Allah üzerine yemin ederek söylüyorum ki sevgilisinin ayağına bir diken batmaktansa ben hayatımı vermeyi, gün ışığından ve çoluk çocuğundan mahrum kalmayı tercih ederim. Ebu Sufyan duramıyor. Vallahi ben Muhammed'i sahabilerin sevdiği gibi sevebilen, sevmeyi bilen tek insan görmedim. Pırıl pırıl aşk ve iman yüzlü Habib'i vurup şehit ettiler. Gülümseyerek öldü ve öldükten sonra da gülümsemeye devam etti.
0: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Akra'da 1446 İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

Hadis usulü ve İmam Buhari'nin yöntemleri. Sevgili dinleyenler, bugün sizlere hadis-i şeriflerin toplanması ve kaydedilmesi sürecinde hadis usulü ilminin temellerinden, hadislerin tespiti ve muhafazasına gösterilen titizlikten bahsedeceğiz. Değerli dostlar, hadis usulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen söz, fiil ve hareketlerin, haberlerin doğrusunu yanlışından ayırmak amacıyla oluşturulan kurallar ve terimleri inceleyen bir ilim dalıdır. Bu usul ihtiyaca göre oluşmaya başlamış, uygulanmış ve yavaş yavaş geliştirilmiştir. Hicri 3. asırdan itibaren yazıya dökülmeye başlayan hadis usulü ilminin temelleri, esasında sahabe döneminde sahabenin hadislerin tespitine ve muhafazasına gösterdikleri dikkate dayanmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'inin hadis rivayetlerinin aslına uygun olarak yapılabilmesi için aldıkları tedbirlerde hadis usulünün temellerini oluşturan uygulamalardır. Rivayetleri Kur'an'a ve sünnete dayandırmak, haberi nakleden raviden şahit istemek, haberi nakleden raviye yemin ettirmek, hadisi kimden aldığını sorup hadisleri kabulde seçici davranmak, hadisin rivayet silsilesini araştırmak, ravilerin doğru söyleyip söylemediklerini sorgulamak ve otoritelere güvenmek şeklinde beliren bazı uygulamalar bu tedbirler kapsamında zikredilebilir.

3. Hicri asır, hadisin altın çağı olarak kabul edilir. Hadis ilminin erken devir eserleri bu asırda yazılmıştır. 3. asırda öne çıkan en mühim eserlerse Es-Sahihayn olarak bilinen Buhari ve Müslim'in El-Camius Sahih adlı eserleri, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace ve Nesai'nin Es-Sünen isimli çalışmalarıdır. Bunlar Kütüb-i Sitte denilen 6 ana hadis kaynağını meydana

düzene getirmiştir. Buhari kısaca El-Camius Sahih veya Sahih-i Buhari isimleriyle meşhur olan eserini 600 bin rivayet arasından seçtiği hadislerden oluşturmuştur. Buhari'nin 16 senede tasnif ettiği söylenen bu çalışmada mükerrerleriyle birlikte 7275 hadis olup tekrarsız rivayetlerin sayısı 4000, bunların içinde muttasıl rivayet edilenlerse 2602'dir. Bu eserinin Kitabül İlm bölümünde ağırlıklı olarak hadis usulünün temel konularından olan hadis öğrenim ve öğretim metotları üzerinde durmuş, bunun dışında hadis öğrencisinin ve hadis hocasının uyması gereken prensiplere, hadis öğrenmek için çıkılan yolculuklara, Hazreti Peygamber adına yalan söylemeye ve hadislerin korunması ve yazılmasına dair konulara değinmiştir. Bu konuları özgün bir yaklaşımla incelemiş, hadis rivayetleriyle oluşturduğu kurguyla delillendirmiş, hadis ilmindeki şöhretli alimlerin görüşleriyle de delillerini güçlendirmiştir.

0: hadis öğrenim ve öğretim metotları ve rivayet lafızları. Sünnetin İslam dininin kaynağı olması bakımından sahip olduğu büyük değer, Hazreti Peygamber'in kendisinden işitilen hadislerin başkalarına ulaştırılmasına dair emir ve tavsiyeleri, sünnetin öğrenilmesi, ezberlenmesi ve başkalarına aktarılması konusunda Müslümanları teşvik etmekteydi. Hadisçiler, hadis naklinden kaynaklı oluşabilecek hataların en aza indirgenebilmesi için yeni yöntemler geliştirmek zorunda kaldılar. Sema metodu. Buhari, hadis öğrenme ve öğretme metotları içerisinde en üstünü olan sema metodunu kullanmıştır. Sema, işitmek ve dinlemek anlamına gelen semiya fiilinin mastarıdır. Terim olarak sema, hadis hocasının hadislerini okumak, talebenin veya talebelerinde bizzat ondan işiterek hadisleri alması anlamındadır. Sema yönteminde hadisi hoca okuyup anlatmakta, öğrenci ise dinlemektedir. Ancak sema ile kıraatin eşit olduğuna dair görüşleri de yer almaktadır. Kıraat ve arz. Hadis öğrenim ve öğretim metotlarından ikincisidir. Kıraat, öğrencinin hocanın rivayet hakkına sahip olduğu hadisi onun huzurunda okuması veya okuyan birini dinlemesidir. Muhaddislerin çoğu bu yöntemi arz olarak da isimlendirir. Bu isimlendirmenin sebebi okuyanın okuduğu rivayeti hocaya arz etmesidir. İmam Buhari, kıraat ve arz metodunu hadis öğrenme ve öğretme yöntemlerinin en önemlilerinden biri olarak kabul etmektedir. Münavele ve mukatebe. Münavele, hocanın hadislerini ihtiva eden kitabını, bunlar benim filandan işittiklerimdir veya yazdıklarımdır diyerek rivayet etmesi için elden talebeye vermesidir. Mukatebe ise hadis hocasının işittiği rivayetleri veya hadislerden bazısını yakında veya uzakta olan bir kimseye yazıp göndermesidir. Buhari hadis yöntemleri içerisinde en önemlilerinden biri olarak gördüğü münaveleye eserinde yer vermiş, hangi tür münavelenin makbul olduğunu konu başlığında veya başlığın altında zikrettiği rivayetlerle ortaya koymuştur. Hadis yolculukları. Er-rihle fi talebil hadis. Hadis öğrenmek, ravi hakkında bilgi edinmek ve yerleşim bölgesindeki meşhur hadisçilerden rivayette bulunmak için yapılan yolculuklara er-rihle fi talebil hadis denir. İmam Buhari de bu çerçevede birçok seyahat yapmıştır. Önce kendi coğrafyası olan Mavera-ı-Nehr, ardından da Suriye, Mısır, Cezire, Basra, Kufe, Hicaz gibi önemli ilim merkezlerini dolaşmış, oralardaki hocalarla bilgi alışverişinde bulunmuş, çok sayıda hocadan hadis almıştır. Hıfz ve kitabet. Hadislerin korunması ve yazılması. Sözlükte ezberlemek ve muhafaza etmek anlamlarına gelen hıfz, hadis usulünde ravinin hocasından işittiği hadisleri güzelce ezberleyip muhafaza ederek, yeri geldiğinde ne eksik ne fazla olarak kendi talebelerine rivayet edebilme yeteneğine denir. Hadis usulünde hıfzla en ilgili kavram zapttır. İnsanın işittiği herhangi bir bilgiyi aradan uzun zaman geçmiş olsa bile, dilediği anda hatırlayabilecek bir şekilde iyi belleyip hıfz etme yeteneğine sahip olması manasına gelen zapt, rivayetinin kabulü için bir ravide bulunması gereken iki önemli sıfattan biridir. Hadisçilerin ve fıkıhçıların çoğunluğu bir ravinin rivayetlerinin delil olarak kabul edilebilmesi için o ravinin adil ve rivayet ettiklerini zabıt, yani muhafaza edebilmesini şart koşmaktadır. Ravi hadisi ezberden naklediyorsa, ezberini çok iyi yapmış olması, kitabından naklediyorsa, kitabını korumuş olması gerekmektedir. Sonuç olarak, Hicri 3. asrın başına kadar hadis usulünün kaide ve kuralları konulmuş, uygulanmış ve bunlarla ilgili terimler geliştirilmiştir. Bu usul ve kaideler, Hicri 2. asrın sonlarından itibaren yazılı olarak derlenip toparlanmıştır. Erken dönemde hadis usulü konularına yer veren müelliflerden biri de İmam Buhari'dir. Buhari, ravilerin adalet ve zapt sıfatını taşımasının hadis rivayetinin güvenliği açısından ehemmiyetini çok iyi bildiği için eserinde ravinin adalet ve zapt vasfını özellikle vurgulamıştır. Buhari'nin Sahih adlı eserine vefatından bir asır sonra ilgi duyulmaya başlanmış, Sahih üzerine yüzlerce çalışma yapılmıştır.
1: Akra'da 1446 İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

0: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. Cenab-ı Hak icanda cümlenizi aziz ve bahtiyar eylesin. Tefsir sohbetlerimizde Bakara Sure-i Şerifesinin 153. ayet-i kerimesine ulaştık. Okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü iste'inu bis sabri ve salah. İnnallâhe ma'as sabirin. Bu ayet-i kerime 153. ayet-i kerime. Daha önceki hafta yaptığımız sohbette ezkürûni ezkürküm veşkürûli ve lâ tekfurûn. Burada binaenaleyh ben size efendim kıblenizi değiştirdim, peygamber gönderdim, o peygamberin şu güzel evsafı var, ne mutlu size. Binaenaleyh siz de beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim, bana şükredin ve bana sakın küfran-ı nimette bulunmayın ayet-i kerimesinin arkasından efendim buyuruyor ki ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, ey iman eden mümin kullar, müminlere hitap ediyor Rabbül Alemin Mevlamız Tebareke ve Teala Hazretleri. İste'inu bis sabri ve salah. İstiane avun istemek, yani yardım istemek manasında bir kelime. İstif'al babı efendim bir şeyi talep etmek, istemek manasına geliyor çok kere. Mesela isticvab cevap istemek gibi, istiane de avun yardım istemek demek. İste'inu bis sabri, sabır ile, sabrı kullanarak, sabrı vasıta edinerek, sabır vasıtası ile yardım isteyiniz. Tabii yardım kimden istenir? Yardımı yapmaya muktedir olan kudret sahibinden istenir. Müminler yardımı Allah-u Teala Hazretlerinden isterler. Efendim düşmanları ne kadar kuvvetli olursa olsun efendim onlar hasbunallah ve nimel vekil derler. Allah bize yeter, o ne iyi vekildir derler. Ve efendim her türlü tehlikeye karşı yardımı efendim Allah-u Teala Hazretlerinden talep ve niyaz ederler. İyyâke na'budu, sadece sana ibadet ederiz. Ve İyyâke nesta'in, sadece ya Rabbi senden yardım isteriz. Çünkü hakikatte efendim her türlü yardımı veren veya verdi, birileri yardım etmek isteseler bile yolu kesen, kesecek kudrette olan Allah-u Teala Hazretleridir. Efendim Allah-u Teala Hazretleri İslam tarihindeki vukuat, Müslümanların ihlaslı, imanlı mücadeleleri incelenirse görülür ki efendim nice güç durumdaki İslam ordularına fazl-ı kerem ile yardım etmiş, az olmalarına rağmen galip eylemiştir. Nice çok düşmanları çok çok yardımlar geldiği halde efendim perişan eylemiştir. Bunun misalleri çok. İsta'inu, siz yardımı isteyiniz bir sabrı, sabrederek, sabrı kullanarak, sabırlı olarak ve salati namaz ile, sabır ile, namaz ile yardım isteyiniz. İnnallâhe ma'as sabirin, hiç şüphesiz, kuşkusuz, muhakkak ki Allah-u Teala sabredenlerin yanındadır, sabredenlerle beraberdir. Şimdi müminler şükretmekle, Cenab-ı Hakk'ı zikretmekle ve şükretmekle efendim emrolundular. Bu ayet-i kerimede de sabırla emrolunmuş oluyorlar. Bu bakımdan öncesiyle de efendim mana ilişkisi, bir önceki ayet-i kerimeyle bu ayet-i kerimenin mana ilişkisi aşikar. Şimdi insan mümin olunca ona efendim imanından dolayı imtiyazlı bir muamele yapılacak. Hiç üzüntü, elem, keder, hastalık, dert, bela, musibet gelmeyecek diye sanabilir. İmanı ve hayatın kanunlarını, ilahi kanunlarını, kanunları bilmeyen cahil efendim veya gafil olan kimseler, ama iş öyle değildir. Cenab-ı Hak bu dünya hayatını imtihan hayatı olarak düzenlemiştir. Bizi de imtihan etmek için buraya göndermiştir. Onun için imtihanda da çeşitli sıkıntılarla karşılaşılır. Bu karşılaşılan sıkıntılardan aşılmak için de insanın sabırlı olması lazım. O sabrı tavsiye ediyor. Şimdi Müslümanın ibadetlerinde hikmetler düşünülürse onun sabra alıştırılmaya yönelik olduğu görülür. Yani Müslüman sabra küçükten mükellef olduğu çağdan itibaren sabrın her çeşidine alıştırılıyor. Yani oruçla, Ramazan oruçlarıyla, namazlara beş vakit devam etmekle, sabahleyin erken kalkmakla, teheccüd namazıyla, efendim görevlerle, ibadet ve taatlerle efendim sabra alıştırılıyor. Müslümanın sabrı kendisine şiar ve alet ve vasıta ve efendim hız ve güç ve başarı kaynağı etmesi lazım. Şimdi her nimetin kazanılması bir takım külfetler sarfıyla oluyor. Mahsulün biçilmesi için ekilmesi ve bakılması gerekiyor. Tarlanın sürülmesi gerekiyor. Otların ayıklanması gerekiyor. Efendim sulama gerekiyor. Mahsulün toplanması gerekiyor. Ayıklanması, ilaçlanması gerekiyor. Efendim ondan sonra sonuç elde ediliyor. Efendim insanın hayatta başarı kazanması için iyi bir eğitim görmesi gerekiyor. Okuması gerekiyor. Bunun için masraf etmesi gerekiyor. Zaman harcaması gerekiyor. Çalışması gerekiyor. Uykusuz kalması gerekiyor. Efendim binaenaleyh Müslüman başarı için her şeyde sabretmeli. İmanın başı sabırdır. Efendim iyi icraat yapabilen bir Müslüman olmanın başı da sabırdır. Yinin yarısı sabırdır, yarısı şükürdür. Yani önemli bir kısmı sabırdır. Ahlakın başı, temeli sabırdır. Efendim, her türlü başarının kaynağı bu sabırlı olmaktır. Bu sabırlı olmayı mutlaka çoluk çocuğumuza öğretmeliyiz. Efendim, uykuya dayanamıyor, uykusuzluğa dayanamıyor, yorgunluğa dayanamıyor, çalışmaya dayanamıyor. Böyle olmaz. Yani sabrı öğrenmesi lazım. Her işin olması zamanın gelişmesiyle, akmasıyla, geçmesiyle olduğundan o zamanın geçmesi içinde de kişinin efendim sabra sarılması lazım. Onun için Allah-u Teala Hazretleri bir de sabredenleri sever. Vallahu yuh.

sabredineceğiz, sabrı kullanacağız. Her şeyin sabırla olduğunu efendim bileceğiz. Bir taraftan insanın kendi nefsinden gelen efendim istekler vardır. Efendim veya isteksizlikler vardır. Arzular, bitmez tükenmez nefsani arzular, şehavatı, nefsaniye dediğimiz şeyler. Bir taraftan da efendim yapılması gereken ama meşakkatli olan güzel şeylere karşı da tembellenmeler, isteksizlikler vardır. İnsanın nefsine karşı mücadele etmesi gerekiyor. Bu bir sabır işi. Efendim diğer taraftan kafirlere karşı mücadele etmek gerekiyor. Efendim Allah-u Teala Hazretlerinin emirlerini, ibadetleri yapmak için sabretmek lazım. Ne kadar meşakkatli, külfetli, zahmetli olsa da. Ve günahları da, haramları da ne kadar cazibeli, ne kadar iştaha çekici, ne kadar hoş görünüşlü olsa da efendim onları da yapmamak için diretebilmesi, sabredebilmesi lazım. Efendim bunu şuna benzetmiş alimler. Yani hastalandığı zaman insan acı ilaçları içiyor. İğneyi efendim yaptırıyor acımasına rağmen. Ameliyata bile razı oluyor. Kesme, biçme, kan dökme olduğu halde. Çünkü sonunda efendim şey var diye, şefaat var, sağlık var diye. Binaenaleyh efendim acı gelen, zor gelen, ya meşakkatli olan şeyleri de yapacak. İnsan sonunda sevap var, Allah'ın rızası var diye. Nefsani şeyleri de efendim yapmayacak. Zehirleri efendim cazibeli, zehirli çiçekler oluyor, zehirli bitkiler oluyor, zehirli meyveler oluyor. Onları yediği zaman zehirleniyor insan. Cazibeli olduğu halde yapmamak gibi. Şimdi bu sabrı bazıları sabırdan maksat özel olarak benim söylediğim gibi umumi manasıyla açıklayanlar olduğu gibi efendim hususi bir maksatla kullanılmıştır diye tefsir ederek oruçtur buradaki sabırdan maksat veya cihattır. Yani ey iman edenler oruç tutarak, namaz kılarak nusret-i ilahiyeye Allah'ın yardımına mazhar olmayı düşünün efendim demek olur. Sabrı çok önemli bir huy olduğundan, güzel ahlak olduğundan kendimize ve çoluk çocuğumuza öğretmeliyiz. Yani evladım bak buna sabretmen lazım, sabır çok sevaplıdır diye öğretmemiz lazım. İkincisi de namaz. Namaz da salat. Tabii üzerinde durulduğu zaman salatın t'si t okunacak. Ve salah. Ya eyyühellezine amenüsteinu bis sabri ve salah. Buradaki he böyle kuvvetli he değil, yumuşak he, de üzerinde durulduğu zaman he okunuyor. Hayyâle salâti, hayyâle salâ diyoruz onun gibi. Namaz. Namaz da çok yüce, çok değerli, çok önemli efendim, bir ibadettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiş ki, onun hali ve adeti anlatılırken buyurulmuş ki, kâne izâ hazebehu emrun salla. Hazebe, efendim bir işin, zor bir işin ansızın gelip insana çatması demek. Peygamber Efendimiz'e kâne izâ hazebehu emrun, bir böyle zor, elem verici, üzücü, efendim iş gelip çattığı zaman başına, öyle bir işle karşılaştığı zaman demek yani. Kâne izâ hazebehu emrun salla. Efendimiz hemen namaza durdu. Allahu Ekber. Çünkü namaz müminin miracıdır. Efendim çok şerefli bir ibadettir. Ve efendim zikrin her çeşidini ihtiva etmektedir. Duanın her çeşidini, efendim en güzellerini ihtiva ediyor. Efendim hürmetin, Cenab-ı Hakk'a efendim kulluğun ve efendim saygının, tazimin her çeşidini ihtiva ediyor. Cenab-ı Hakk'ın çok sevdiği bir ibadettir. Kul efendim namaza durduğu zaman Cenab-ı Hakk'ın divanına, huzuruna girmiş olur Allahu Ekber deyince. Hatta camideyken, namazı beklerken, ezan okunacak da namazı kılacağız diye beklerken bile namazdaymış gibi muamele olur ve muamele görür. Yani öyle sevap kazanır ve melekler ona dua ederler. Namaz son derece müessir, son derece tesirli bir efendim ibadet şekli. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi ve cu'ilet kurretu ayni fissalah buyurmuş.

Yani namaz kılmak benim gözümün şenliği, gönlümün sürurü kılındı. Yani namaz kılmayı ben çok seviyorum. Onun aşığıyım, namaz kılmanın aşığıyım demiş oluyor. Şimdi efendim müminler ne yapacaklar? Sabredecekler. Sabrın her çeşidini gösterecekler. Nefislerini terbiye etmek için efendim oruçsa oruç, efendim cihatsa nefse muhalefetse muhalefet, düşmana karşı efendim durmaksa savaşmak, sabretmek, kaçmamak efendim. Ama her anda Cenab-ı Mevla'dan uzak olmamak, onun divanına durmak, Allahu Ekber deyip efendim Cenab-ı Hakk'a iltica eylemek. Bu şeyde de daha önceki ayet-i kerimelerde de efendim geçmişti tefsir ettiğimiz ayet-i kerimelerde daha önceki ümmetlere de vestainu bis sabri ve salah ve innaha ekebiratun illa alel haşiin buyurulmuştu. Yani sabırla, namazla siz de Cenab-ı Mevla'dan istihane eyleyiniz evet diye Bakara suresinin evvelki ayetlerinde daha önceki ümmetlere de aynı tavsiyenin yapıldığı beyan buyuruluyor. İnna Allah'a ma sabirin efendim Allah sabredenleri sever ve onların yanında yer alır ve inne ma yuveffe sabirune ecrahum bi gayri hisab buyuruluyor. Efendim ileride gelecek bir ayet-i kerimede. Yani innema edatı tahsistir. Yuveffes sabirun sabredenlere ihsan olunacak ecrahum ecirleri, mükafatları sabrettikleri için alacakları sevaplar efendim verilecek bir gayri hesap. Sadece onlara bir gayri hesap verilecek. Yani başkalarına tabii bir hesap var, miktar var. Efendim amelinin cinsine göre mükafatın da derecesi var, miktarı var. Mesela efendim dört çeşit amel 700 misli sevapla karşılanır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Birisi efendim insanın evine, ailesine masrafı 1'e 700. Birisi anasına babasına masrafı 1'e 700. Birisi Cenab-ı Hakk'ın yoluna cihada masrafı 1'e 700. Bir de o hadis-i şerifte özel bir davranış tavsiye buyurulmuş. Ramazan bayramında kurban kesmek 1'e 700 diye bildiriliyor. Mesela bu 700 rakamı. Efendim ama başka bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki zikrullahi teala Allahu Teala Hazretlerini zikretmek eftalu indallahi minen nafakati bis fi sebilillahi bis sebimiyeti derecetin efendim Allah yolunda cihad etmekten zikretmek 100 kat daha sevaplıdır diye. Fi sebilillah masraf yapmaktan 100 kat daha sevaplıdır. Sarfiyat yapmaktan, para sarf etmekten 100 kat daha sevapları. 700'ün yani 100 katı 7000, 70.000. Demek ki zikrullahın sevabı 70.000'dir. Gizli yapılan zikrin sevabı her zaman her vesileyle şevk olsun, kıymetini bilsinler de icra etsinler diye kardeşlerimize söylüyorum. İçten kalpten yapılan zikrin sevabı bunun 70 katı yani 70.000'in 70 katı 4.900.000 oluyor. İnnemâ yüveffe sâbirûne ecrahum bi gayri hisâb. Ama sadece sabredenlerin mükafatları bi gayri hisâb verilir. Yani Cenab-ı Mevla sabredenleri sevdiğinden onlara sevabı artık çok çok efendim sayıya sığmayacak şekilde verdiğini beyan ediyor. Rivayet olunuyor ki Ali İbni Hüseyin Zeynül Abidin'den yani Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali'den şu rivayet var. Okuyalım, manasını açıklayalım. İza cema Allahul evveline vel ahirin. Allahu Teala Hazretleri evvelki insanları, sonraki insanları yani bütün insanları topladığı zaman nerede toplayacak? Ma'su badel med, sura üfürüldükten sonra mahşer yerinde toplayacak Allah. Yunadi münadin, o zaman bir münadi yani seslenici, çağırıcı, dellal, efendim bağıran kişi nida edecek. Eyne sabirune, nerede sabreden Allah'ın sabırlı kulları hangileri diye seslenecek mahşer halkına. Yedhulul cennete, cennete girsinler kabler hisab. Hesapsız girsinler diye. Veyahut liyedhulul cennete kablel hesap veya liyudhulul cennete kablel hesap olabilir. Ama birincisi daha şey uygun. Hesapsız cennete girsinler diye sesleniyoruz. Nerede Allah'ın sabırlı kulları diye bir münadi seslenir. Kale feyekumu unukum minen nas. Efendim insanlardan bazıları boyunlarını uzatırlar şöyle. Feyedelakkahumu

0: melaike, melekler onları karşılarlar. Bu sabırlılar çıksın denildiği için bunlar çıkıyor meydana. Melekler onları karşılarlar. Karşılarına dikilirler. Feyekulun derler ki İlâ eyne ya beni Adem. Ey Adem oğulları nereye gidiyorsunuz? Feyekulun bu sabırlı oldukları için topluluktan ayrılan kişiler derler ki İlel cenneti. Evet, cennete gidiyoruz. Feyekulüne ve kablel hesap, yani hesap görmeden evvel mi gideceksiniz cennete? Kalu ne al? Evet derler. Kalu ve men entüm. Peki siz kimlersiniz? Kalu nahnus sabirun. Biz Allah'ın belalarına, musibetlerine rıza gösterip sabretmiş kullarız. Efendim kalu ve ma kâne sabrukum. Neydi sizin sabrınız, hangi konudaydı diye melekler sorarlar. Kalu sabarna ala taatillah. Allah'a taat ve ibadetleri yapmak konusunda sabrettik, sebat ettik, efendim gevşeklik göstermedik, nefsimizin tembelliğine fırsat vermedik. Allah'a kulluğu, ibadetleri, emirleri yapmakta efendim vazifemizi yerine getirdik. Ve sabarna ammasiyetillah, efendim ve Allah'ın günahlarına karşı da sabrettik. Zevkli de olsa, cazibedar da olsa, çekici de olsa, efendim tahrikkar da olsa biz günahlara kaymadık. Onlara karşı kendimizi tuttuk. Tövbe tövbe dedik. Başımızı çevirdik. Bakmadık. Gitmedik. Yapmadık. Sabrettik. Hatta teveffanallah. Allah bizim ruhumuzu kabzedip vefatımız gelinceye kadar, Allah bizi dünya hayatından ayırıncaya kadar, ölümümüz mukadder olduğu zamana kadar sabrettik. Kalu entüm kema kultum. Melekler derler ki evet siz söylediğiniz gibisiniz, söylediğiniz haktır. Udhulul cennete fenime ecrül amilin. Hadi girin cennete derler. Fenime ecrül amilin. Mile amel eden, efendim Allah'ın emirlerini tutan, İslam'ı lafta bırakmayıp icraatı da yapan efendim kullara ne mutlu derler. Yani onlara gıpta ediyorlar, onları methediyorlar. Evet, işte bu sebeplerden dolayı Müslümanın sabrın mükafatı çok olduğundan sabretmeye kendisini efendim alıştırması lazım ve efendim ibadetleri yapmakta sabretmesi, günahlardan kaçınmakta sabretmesi, bir de Cenab-ı Hakk'ın kendisine takdir buyurduğu olaylar, vukuat hayatında işte hastalık geliyor efendim, daha başka şeyler geliyor efendim, onlara karşı da Cenab-ı Hakk'ın takdiridir diye sabretmesi lazım. Allah-u Teala Hazretleri böyle ömür geçirip rızasını kazananlardan eylesin cümlemizi. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunduk. Hayırlı geceler.

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

0: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Sağduyunun sesi. Akra.

Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar ölürler. Ancak sen ölmeyen, daima diri kalansın.

O şefaati umulan Allah'ın sevgilisidir ki onun şefaati insana şiddetle hücum eden korku esnasında

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızdan bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Sevgili dinleyicilerimiz, Ashab-ı Kiram efendilerimiz Kur'an'ın kıraatini her birinin ayrı birer meslek sahibi olmaları dolayısıyla farklı şekillerde ve detaylarda öğrenmişlerdi. Çünkü bazı Kur'an kelimeleri birbirinden farklı şekilde okunabiliyordu. Hazreti Ömer'le Ashab-ı Kiram'dan Hişam bin Hakim arasındaki bir olay bu konuda örnek teşkil eder. Konuyu Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Resulullah'ın sağlığında namaz esnasında Hişam bin Hakim'in Furkan suresini okuduğunu duydum. Duydum ki Hişam bu sureyi Resulullah'ın bana okutmadığı bir takım harflerle okuyor. Az kaldı üzerine atılacaktım. Fakat selam verinceye kadar güçlükle sabrettim. Selam verir vermez hemen ridasını göğsünün üzerine toplayıp "Bu sureyi sana bu şekilde kim okuttu?" diye sordum. Hişam, "Resulullah okuttu," dedi. "Yalan söylüyorsun. Çünkü Resulullah bu sureyi bana senin okuduğundan başka bir şekilde okuttu," dedim ve onu yakasından tutarak Resulullah'a götürdüm. "Ya Resulallah, şunun Furkan suresini bana okuttuğunuzdan başka bir harfle okuduğunu işittim," dedim. Resulullah bana, "Hişam'ın yakasını bırak," buyurdu. Ona da, "Ya Hişam, oku," diye emretti. O da işittiğim veçiyle okudu. Bunun üzerine Resulullah, "Böylece indirildi," buyurdu. Bundan sonra bana da, "Ya Ömer, oku," dedi. Ben de Resulullah'ın bana vaktiyle okuttuğu gibi okudum. Bana da böylece de indirildi, dedi. Ve ilaveten, "Bu Kur'an 7 harf üzerine indirildi. Bunların hangisi kolayınıza gelirse onu okuyunuz," buyurdu.

Profesör Doktor Sophie S. Salih bu hususta şunları kaydeder. Bu yedi harften maksat, Allahu Alem bu ümmet için kolaylık gösterilen yedi vecihtir. Okuyucu bu yedi vecihten hangisiyle Kur'an'ı okursa isabet eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselam bir harf üzere bana okuttu. Ona müracaat ettim ve tekrar tekrar müracaatımı yeniledim. Nihayet yedi harfe ulaştı. Hadisi şerifi bu hususu açıkça ifade eder gibidir. Peygamberimizden kıraati farklı detaylarla öğrenen ashab, Kur'an'ı öğrenmek için çeşitli beldelere dağıldıklarında her biri öğrendikleri okunuş şekillerini öğretmeye başladılar. Böylece hepsi de doğru ve hak olmakla beraber birbirinden farklı kıraat şekilleri ortaya çıkmış oluyor. Her belde sahipleri öğrendikleri kendi kıraat şekillerini diğerlerine tercih ediyordu. Dolayısıyla kıraat farklılıkları zaman zaman Müslümanlar arasında büyük ihtilaflara sebep oluyordu. Kur'an'ın ilk nazil olduğu andan itibaren müşrikler, münafıklar ve son asırlarda da İslam düşmanı bazı kimseler Kur'an'ın bu mucizevi yönünü hedeflerine aldılar. Konu hakkında bilgisi olmayan insanların kafasını karıştırmak adına yüzlerce kitap yazdılar. İşte kıraat ilminin billurlaşması ve disiplin haline gelmesi aslında bu vesileyle gerçekleşti. Cahil insanların kafasını kolayca karıştıran bu kötü niyetli insanların fitnelerini kıraat ilmi ve onun mümtaz imamları söndürdü. İşte bu gelişmeler sonucu Hazreti Peygamber'in Yüce Allah'tan aldığı vahyi olduğu gibi muhafaza etmek için kıraat alimlerimiz büyük bir gayret göstererek kıraat ilmini tedvin etmişler.

kıraat alimleri arasında kıraat vecihlerinin toplanması ve tertibi ise iki şekilde yapılmıştır. Teysir Tariki, Et-Teysir ile Et-Teahbir isimli eserlerin esas alınıp bunlara Şatıbiye ve Ed-Dürre adlı eserlerin ilavesiyle oluşan bir eğitim sistemidir. Buna daha sonra İstanbul Tariki denilmiştir. Şatıbiye Tariki, bu tarikte Şatıbiye ve Ed-Dürre esas alınmış, bunlara Et-Teysir ve Et-Tahbir isimli eserler ilave olunmuştur. Sözünü ettiğimiz tarik, Mısır Tariki adıyla anılıyor.

Değerli dinleyenlerimiz, Osmanlı'ya kıraat ilmi ilk olarak büyük alim İmam el-Cezeri vasıtasıyla 1395 yılında geldi. Bursa bu anlamda önemli bir merkez oldu. Kanuni zamanındaysa Ahmet el-Mısri kıraat ilmini ülkemizde köklü bir ilim haline getirdi. Osmanlı'da Darul Hufuzlar ve Darul Kurra'ların da kıraat ilminin yerleşmesinde büyük hizmeti olmuştur. Cumhuriyet döneminde de cefakar alimlerimizin gayretleriyle bu ilimde kesinti yaşanmadı. Bu gayretli alimlerimizden birkaçının ismini yeri gelmişken hatırlamak ve onları da rahmetle yad etmek isteriz. İsmail Bayri, Mehmet Rüştü Aşık Kutlu, Abdurrahman Gürses, Rahmi Şenses, Gönelli Mehmet Efendi, Mahmut Sarıcaoğlu, Ahmet Arslanlar. Türkiye'de kıraat alimlerimiz Kur'an-ı Kerim'i Asım kıraati üzerine okumakta ve öğretmektedirler. Hafs rivayetiyle gelen Asım kıraati ülkemizde ve diğer İslam ülkelerinin çoğunda okunuyor ve musaflar Asım kıraatine göre basılıyor. Asım kıraatinin dışında İslam ülkelerinde Kur'an-ı Kerim iki kıraatle okunuyor. Verş rivayetiyle gelen Nafi kıraati. Mısır hariç Kuzey Afrika ülkelerinden Fas, Tunus ve Cezayir gibi ülkelerde okunmaktadır. Ebu Amr kıraati de en az okunan ve sadece Sudan havalisinde yaygın olan kıraattir. Dilerseniz bugün Ebu Amr kıraati ile okunan Kur'an tilavetini El Zeyn Muhammed Ahmet'ten dinleyelim. Ardından İmam Ebu Amr'ın kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.

Ebu Amr kıraati ile okunan Kur'an tilavetini Sudanlı Hafız El-Zeyn Muhammed Ahmet'ten dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, Ebu Amr'ın asıl adı Ebu Amr Zeban bin El-Ala bin Ammar El-Mazini El-Basri'dir. Arap asıllı olup miladi 689 yılında Mekke'de doğdu. Tahsil hayatını Mekke, Medine ve Basra'da geçirdi. O tabiinden olup Basra Dil Mektebi'nin kurucusudur. Kur'an-ı Kerim ve Arabi ilimlerde zamanının en alimiydi. Dünyaya hiç kıymet vermezdi. Alimler rivayetlerinde güvenilir olduğunu bildirmişlerdir. Kendisine Mazin kabilesinden olduğu için El-Mazini, aynı kabilenin Temim kolundan olduğu için Et-Temimi, Basra'da yerleştiği için de El-Basri nispeti verilmiştir. Bunların içinden Ebu Amr bin Ala Et-Temimi El-Basri nami ile meşhur olmuştur. Yetişkinlik dönemiyle ilgili bilgiler çelişkilidir. Ancak Basra'da bulunurlarken kendisinden kaçarak Yemen'e gittikleri Haccac bin Yusuf Es-Sekafi'nin ölümünden sonra Basra'ya geri dönüp burada yaşadığı ile ilgili bilgi doğru olsa gerektir. Ebu Amr ömrünün son yıllarını Basra'da geçirmiş olmasına rağmen bir vesileyle gittiği Kufe'de vefat etmiştir.

İmam Ebu Amr, kıraat ilmini Mekke'de Mücahit bin Cebr, Said bin Cübeyr, Ata bin Ebu Rebah, İkrime bin Halid, Kurra-i Seba'dan Ebu Mabed İbn Kesir, Medine'de Yezid bin Ruman, Kurra-i Aşere'den Ebu Cafer el-Kari, Kufe'de Kurra-i Seba'dan Asım bin Behdele, Basra'da Yahya bin Yamer, Nasr bin Asım gibi tanınmış alimlerden okudu. Kendisinden de pek çok alim hadis rivayet etmiş ve Arap edebiyatı sahasında da istifade etmişlerdir. Ebu Amr bin Ala'nın kıraat senedi genellikle Ebu Amr bin Ala, Mücahit ve Said bin Cübeyr, Abdullah bin Abbas, Übey bin Ka'b ve Hazreti Peygamber şeklindedir efendim. Kıraati Basra'da büyük kabul görmüş ve kendisi Basra kıraat imamı olarak kabul edilmiştir. Arap dilcilerinden bir kısmının ondan istifade etmesi, Arap dilini olan hakimiyetinin bir göstergesi olup, kıraatine olan itimadı da artırmıştır. Said bin Cübeyr, Ebu Amr'ın kıraatini beğenmiş, Ahmet bin Hanbel de Ebu Amr'ın kıraatini tavsiye ettiğini söylemiştir. İbni Mücahid ise, Basralıların Ebu Amr kıraatini benimsediğini söylerken, El-Enderabi de, kendi dönemine kadar Basra halkının kıraate ona uyduğunu bildirir. Bin Amir'in kıraati Basra dışında da meşhur olmuş ve uzun yıllar Şam, Hicaz, Yemen ve Mısır gibi bölgelerde yaygın olarak okunmuştur. Günümüzde de Sudan, Nijerya ve bazı Orta Afrika ülkelerinde Ebu Amr kıraati okunmaktadır. İmam Ebu Amr'ın kıraat ekolünün yayılmasında büyük gayret sarf eden iki isim vardır.

Ebu Amr'ın ilk ravisi Ebu Ömer Hafs bin Ömer Ed-Duri'dir. Ebu Ömer, Hicri 150 yılında Bağdat'ta doğdu. Nafi kıraatini İsmail bin Cafer el-Medeni'den, Hamza kıraatini Süleym bin İsa'dan, Nafi kıraatini Yahya bin Mübarek el-Yezidi'den, Kısai'nin kıraatini ise bizzat kendisinden aldı. Ve daha birçok meşhur kıraat aliminden dersler okudu. İlim öğrenmeye ve kıraat rivayetlerini toplamaya büyük hevesi vardı.

hadis alanında da adından söz ettirmiş ve rivayetlerine Kutub-i Sitte içerisinde yer verilmiştir. Uzun bir ömür yaşamış olması sebebiyle çok sayıda insan onun tedris halkasından geçmiş ve kıraatini yaymıştır. Duri kaynakların ekserisinin bildirdiğine göre 862 yılında çok uzun bir süre yaşadığı Samerra şehrinde vefat etmiştir. Ebu Amr bin Ala'nın ikinci ravisi ise Ebu Şuayb Salih bin Ziyad bin Abdullah Es-Susi olup Güney İran'ın Ahvaz bölgesindeki Sus şehrine nispetle anılmaktadır. Kıraati Yahya bin Mübarek el-Gezidi'den, Abdullah bin Nümeyr'den ve Süfyan bin Uyeyne'den almıştır. Kendisinden de çok sayıda kimse kıraat ve hadis rivayeti almış ve Ebu Hatim kendisini sadık olarak adlandırmıştır. Suyusi 874 yılında Rakka'da 90'a yakın bir yaşta vefat etmiştir.

Değerli dinleyicilerimiz, İmam Ebu Amr bin Ala hakkında Ahmet bin Hanbel Hazretleri şöyle der: Ebu Amr'ın kıraati bana çok hoş gelmektedir. Bu kıraat Kureyş ve fasihlerinin kıraatidir. İmam-ı Zehebi, kıraat imamı Ebu Amr bin Ala için hadis rivayeti azdır, kıraat de çok doğru ve hüccettir buyurmaktadır. Yahya bin Muaz da hadis ilminde güvenilir olduğunu söylemiş, meşhur şair Ferezdek onu şiirleriyle methetmiştir. Ebu Amr bin Ala bütün bu ilimlerin yanında manevi yüksekliklere ve makamlara da sahipti. Talebelerinden Esma'yı onun zahid yaşayışı ile ilgili hallerini şöyle anlatıyor: Ebu Amr her gün 2 fels dinarın 1/1000'i para kazanırdı. Bir felsiyle bir su kabı alır, diğer bir felsiyle de reyhan alırdı. Su kabından su içer, akşam olunca da ihtiyacı olana hediye ederdi. Reyhanı da koklardı şeklinde anlatır.

Kıraat imamı Ebu Amr hikmetli sözlerinde der ki, ilmin evvelinde susmak, sonra güzel sual sormak, sonra güzel anlatmak, sonra da öğrendiklerini ehli arasında yaymak ne güzeldir. İhtiyaç sahibi olmak, onu ehlinden başkasından istemekten daha hayırlıdır. Meşhur şair Cerir'den naklettiği iki beyitte oldukça anlamlıdır efendim. Cenazeleri gördüğümüz zaman onlar bizi korkutuyorlar. Fakat onu defnettikten sonra yine oyun ve eğlenceye dalarız. Aynı bir sürüye hücum eden kurttan sürünün ürkmesi gibi. Kurt bir koyun götürdü mü diğerleri otlamaya devam eder. Ebu Amr bin Ala hazretlerinin mühründe nasihat niteliğinde şu beyit yazılıydı. Dünya bir kimsenin gözünde büyürse onun her tarafını gurur kuşatır. Bu güzel nasihati hayatımızda tatbik etmeyi diliyor, bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte kadar hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

evimizin güzel olması lazım, efendim bahçemizin güzel olması lazım, beldemizin güzel olması lazım. Emin ol, böyle mesela elimdeki bir paketi açıyorum, efendim kağıt veya iplik veya küçük bir şey, onu camdan savurup atmaya çekiniyorum, istemiyorum. Niye? Bu belde benim beldem, bu şehir benim şehrim. Ben bunu attığım zaman bir çöpçünün bunu temizlemesi lazım gelecek. İstemiyorum, atmıyorum. Siz de atmayın. Yani kimse atmazsa o zaman tertemiz olur. Hepimiz temizliğe dikkat edersek, kirletmemeye dikkat edersek temiz kalır. Bir de herkes kendi evinin önünü temizlerse diye biliyorsunuz hadis-i şeriflerde. Şimdi o zaman belde pırıl pırıl olur. Sokaklarımız muntazam olur. Her şeyimiz efendim güzel olur. Bu güzellik Allah tarafından seviliyor. Allah güzelliği sevdiği için her şeyimizin güzel olmasına dikkat etmeliyiz ve onun için biz dini bir grup olduğumuz halde çevre dernekleri kuruyoruz. Tarih, kültür, dostluk, çevre efendim dernekleri kuruyoruz. Niçin? Yani çevremizin de güzel olması lazım.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

acep şu yerde var mola? Şöyle garip bencileyim. Bağrı başlı, gözü yaşlı, şöyle garip bencileyim. Gezerim Rum ile Şam'ı, yukarı illeri kamu. Çok istedim bulamadım, şöyle garip bencileyim. Kimseler garip olmasın, hasret oduna yanmasın. Hocam kimseler olmasın, şöyle garip bencileyim. Söyler dilim, ağlar gözüm, gariplere göynür özüm. Meğer ki gökte yıldızım, şöyle garip bencileyim. Nice bu derd ile yanam, ecel ere bir gün ölem. Meğer ki sinimde bulam, şöyle garip bencileyim. Bir garip ölmüş diyeler, üç günden sonra duyalar. Soğuk su ile yuvalar, şöyle garip bencileyim. Hey Emrem Yunus biçare, bulunmaz derdine çare. Var imdi gez şardan şare, şöyle garip bencileyim. Şöyle garip bencileyim. Şöyle garip bencileyim.

yalancı dünyaya konup göçenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Kimisinin üstünde biter otlar, kiminin başında sıra serviler. Kimi masum, kimi güzel yiğitler, ne söylerler, ne bir haber verirler.

Toprağa garg olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri. Gelin duadan unutman bunları. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri. Dökülmüştür kirpikleri, kaşları. Başları ucunda hece taşları. Ne söylerler?

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Topuk dikeni neden deniyor? Röntgen çekildiği zaman, X-ray filmi çekildiği zaman yan grafide orada bir kemik çıkıntısı görülebiliyor. Her hastada görülmesi şart değil. Daha çok ileri ve orta yaş hastalarda görülebiliyor. Tedavide biz ortopedide bütün hastalıklar için öncelikli olarak koruyucu tedbirleri önceliyoruz. Yani bu ağrıya sebep olan faktörler nedir? İşte sert zeminlerde dolaşmaksa yumuşak terlik veya bir ayakkabı tercihi. Ani ve aşırı kilo artışlarında mümkünse diyet üzerine eklenebilir. Bir travma varsa bu travmanın geçmesi için 2 haftalık bir koruyucu tedavi yapılabilir. Tedavide o bölgeye binen aşırı yükleri önlemeye yönelik bir tedavi var. Bunun içinde yumuşak terlik, ayakkabı ve ortası mümkün olduğunca daha yumuşak tabanlıklarımız var. Bir çift her iki ayağı da içine alacak şekilde kullandırıyoruz evde ve iş ayakkabılarında. Ve o bölgeye soğuk uygulama. Bunlar girişimsel olmayan önleyici tedbirler. Buna rağmen bir 6 hafta bu tedavilere, koruyucu tedavilere rağmen ağrının geçmediği dönemlerde o bölgeye lokal enjeksiyonlar yapabiliyoruz. Yani oradaki yağ yastıkçığına, sinirin etrafına, kemiğin zarına kadar oradaki bağların yapışma yerlerindeki ödeme iltihabı azaltmaya yönelik enjeksiyonlar, uzun etkili ağrı kesiciler ve o bölgedeki ödemi azaltacak bir kortizon benzeri ilaçlarla o bölgeye enjeksiyon yapıyoruz ve sonrasında yine koruyucu tedbirlere devam ediyoruz. Ek olarak bazen elektroşok dalgalarıyla o bölgenin SVT tedavisi dediğimiz o bölgenin mikro kırıklar oluşturarak kanamasına sebep olup o bölgedeki enflamasyonu azaltacak bir tedavi yöntemi de oluşabiliyor. Ama genellikle ameliyat gerektiren bir durum değildir. Koruyucu tedbirlerle kolaylıkla rahatlayabilir ama bir süreç ve o süreç içerisinde doktorumuzun önerilerine uymak gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

0: bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak içlerinden benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Karada ve denizde gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyeceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Rabbiniz bol nimetinden rızık aramanız için denizde gemileri yürütendir. Şüphesiz O size karşı çok merhametlidir.

de olan sonsuzluk yolcusu. Bu Müslümanıyla da gayrimüslimiyle de putperestiyle de bütün insanların sahip olmuş olduğu iki yön var. Bir dünyevi veçe, bedeni nitelik, fizyolojik dürtüler, duygular, arzular, beklentiler. Bir de ruhani yön. İnsan ruhani yönüyle, manevi çehresiyle bir doyumsuzluk içerisinde, özlem içerisinde, arayış içerisinde ki insanoğlunun kalbini radara benzetirler. Radar hedefi yakalamak için ne kadar bulgular varsa onları test edip bir genel seyirden geçirirse, hedefi yakaladığı esnada onunla huzur bulmaya veya karar kılmaya yeltenirse, insan kalbi de yaratılışından, dünyaya indirilişinden bu yana hem zihinsel, hem duygusal, hem mantıki, hem kalbi, hem de maddi platformda sürekli bir tekamül süreci işlemeye, geliştirmeye kalkışmış. Yani bilimsel yetilerimiz, teknolojik becerilerimiz, medeni kazanımlarımız, kültürel donanımlarımız, tarihi süreç içerisindeki siyasi ve dünyevi koşuşturmalar, çatışmalar, kavgalar, ritmikler, insanlığın daha ötelere gitme arzusu içerisinde. Ki biz buna tasavvufta iki tür yolculuk olduğunu, insanın tabiatında iki tür yolculuk olduğunu beyan ediyoruz. Bir afaki yolculuk, bir de enfusi yolculuk. Afaki yolculukla insan kendinin dışındakilere, ötekilere, diğerlerine kavuşma, diğerlerini edinme, diğerlerine kendine ait hissetme bilincine sahip. Ama enfusi yolculukla da gizemli, zorlu, yoğun ama bir o kadar da canlı bir yolculuk gerçekleştirir içe doğru. Yolculuk, içe bakış diyebildiğimiz. Her insanda bir mistik yön var, bir duygusallık var, bir içsellik var, bir ruhanilik var. Yani insanın kendi iç dünyası aslında çok daha geniş bir alem. Yani diğer bütün alemler, varlıklar, olgular test edilebilir, sınırlandırılabilir, bir araya getirilebilir, künhüne vakıf olunabilir. Ama insan kendi iç dünyasına indiği zaman bütün olguların, nesnelerin, varlıkların, evrenin ve alemlerin kendi içinde dürülü olduğunu görmeye başlar. Bu içe doğru yolculukla kendini inşa etme sürecini kazanmak ister. Fakat bu içe doğru yolculuğu yapabilmesi için kişinin çevreden kısmen veya tamamen soyutlanma, dikkatini belli bir noktaya odaklandırma veya içinde bil kuvve dediğimiz potansiyel olarak gözüken, bilinen, var olan o cevheri bil fiil, yani fiili bir tarza ortaya çıkarma çabasına, tecrübe olarak yaşama çabasına davet edilmektedir. Züht, her şeyden önce kelime anlamına baktığımız zaman yüz çevirmek, rağbet etmemek, terk etmek gibi anlamlara gelen bir kavram. Tabii bu yüz çevirirken, terk ederken önemsememe anlamı var bunun içerisinde. Kerih görme anlamı var bunun içerisinden. Masivaya, değersize meyletmeme gayreti var bunun içerisinde. Dolayısıyla kişinin elzem olan, ulvi olan, esas olan yolculuğunda takıntılarda bulunmaması, kendisine hizmet etmesi gereken, araç olarak görülmesi gereken, kendisinin hizmetine amade kılınmış olan kimi olguları, nesneleri, varlıkları, eşyayı gaye haline dönüştürmemesi söz konusu. Yani kişinin lükse, savurganlığa, efendim şımarıklığa, tüketim budalalığına, enaniyete, bencilliğe ve hep kendinde toplama arzusuna, şehvi, nefsani duygularının esiri olmama çabası içerisinde ulvi hedeflerini engelleyen veya engelleyecek olan herhangi bir takıntıya, dünyevi duyguya, heyecana ve arzuya giriftar olmamasını, kişinin kendini ulvi hedeften ayrı koymamasını, dünyalıktan olabildiğince kendini uzak hale dönüştürmesine biz özellikle züht tanımını, tarifini vermiş oluyoruz.
Ebu Osman el-Hiri'nin meşhur bir tanımı var. Diyor ki, dünyayı terk kimin

0: eline geçerse geçsin ona aldırmamaktır. Yani dünyalığa meyletmemenin, dünyalıkla avunmamanın, başkalarının elindekine göz dikmemenin adıdır diyor. Ki örneğin Cüneydi Bağdadi elde bulunmayan şeyin gönülde de bulunmamasıdır tabirini yapıyor. Meşhur sufilerden yine birine soruyorlar. Diyorlar ki efendim siz zahit biliniyorsunuz. Dünyalığa meyletmeyen şahsiyet zannediyorsunuz. Ama biz sizin aynı zamanda besi çiftliğinizin olduğunu da biliyoruz. Yani siz zahit bir şahsiyetsiniz ama bu besi çiftliği ile zengin, varlıklı, güçlü bir yaşam süren bir şahsiyetsiniz. Hem dinde, ibadette takvayı yakalama sürecini başarmış hem de dünyevi varlıklara sahip olmuş insan olarak bu ikisini nasıl yürütüyorsunuz diye sorulduğunda kendisinin vermiş olduğu bir cevap var. Diyor ki evladım, biz hayvanlarımızı ahıra bağlarız, kalbimize değil. Yani burada Cüneydi Bağdadi'nin tanımında olduğu gibi elde her şeyimiz olabilir. İmkanımız olabilir, servetimiz olabilir, zenginliğimiz olabilir. Zira sizin varlığınız yoksa, zenginliğiniz yoksa zekatı nasıl vereceksiniz? Zekat ibadetine nasıl cevap verebileceksiniz? İslam varlığın, servetin, gücün karşısında olan bir din değil. Tasavvuf da güçten soyutlanmak anlamına değil. Tasavvuf, İslam'ın özü anlamında ifade edecek olursak, tasavvuf elde bulunan imkanı İslam'ın esasları çerçevesi içinde en uygun olarak değerlendirme yoludur. Dolayısıyla siz Hümeze suresinde beyan edildiği üzere sürekli kazandığınız parayı saymaya, onunla gururlanmaya, büyüklenmeye, avunmaya, şımarmaya yeltenirseniz bu kazancınız size kar değil, aynı zamanda manevi bir zarar hüviyetine bürünmeye başlar. Ki tasavvufta maddeye karşı, eşyaya karşı, servete karşı bir onurlu duruşumuz olması gerekiyor. Bu onurlu duruşta da eşyayı kendimize hakim değil, kendimizin eşyaya hakim olma süreci içerisinde bulunmamız gerekiyor. Ki Cenab-ı Şahabettin'in güzel bir tespiti var, diyor ki insan dünyalı, buna etiket deyin, buna servet deyin, buna diploma deyin, buna para deyin, ne derseniz deyin, dünyalı fötür gibi başına koyup onun gölgesinde kalacağına, iskemle gibi altına koyup dinlenmesini becerebilsin der. Dolayısıyla tasavvufta ve İslam inancında dünyanın bir imtihan mahalli olduğu, Allah'ın vermiş olduğu nimetlere bende olmak üzere değil, onu verene kul köle olmak kaydıyla Allah'ın nimetlerinin ölçülü yerinde kullanma zoru var. Servis-i Kati öyle sesleniyor, diyor ki Cenab-ı Hak evliyayı dünyadan soyup çıkardı. Asfiyayı, yani Allah'ın saf veli kullarını ise ondan korudu. Aşıkların gönüllerinden dünyayı tamamen çıkardı. Çünkü dünya kirinin bunlara bulaşmasına razı olmadı. Yani İslam kültüründe, tasavvufi gelenekte dünyaya karşı böylesi bir mesafe var. Ki tabi burada Kur'an boyutunda dünyanın yeri nedir? Önce ona değinmek gerekiyor galiba açmak için. Yani züht kelimesinin bir türevi olması hasebiyle zahit kelimesi Kur'an-ı Kerim'de terim olarak, kavram olarak sadece bu da rağbet etmemek manasında bir ayet-i kerimede, yani Yusuf suresi 20. ayet-i kerimesinde ki şöyle beyan ediyor ayet-i kerimede Allah-u Teala onu, yani Yusuf'u Mısır'a varınca düşük bir fiyatla birkaç dirheme sattılar. Onun hakkında zahit idiler, yani rağbetsiz idiler şeklinde ayet-i kerimede Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri tarafından kuyuya atılması, bir kervan tarafından bulunup satılması hikaye edilirken zikredilmekte. Ama yani kavram olarak tek yerde geçmekle birlikte mahiyet açısından, içerik açısından, dünyadan nasibini unutmamakla birlikte ki Kasas suresi 77. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala özellikle beyan eder. İşte Allah-u Teala'yı hatırdan çıkarmamak anlamında Kehf suresi 24. ayet-i kerimesinde ticaret ve alışverişin Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaması şeklinde ki örneğin Nur suresi 37. ayet-i kerimesinde değişik boyutla ortaya koymakta, tanıtılmakta, züht hayatının mahiyeti açısından, içeriği açısından Kur'an-ı Kerim'de defaatle ayet-i kerimeler belirtilmekle birlikte bilhassa dünya ve masivaya tavır koyup ondan yüz çevirme anlamında, Allah'a yönelmek anlamında kullanılan özel bir tabir var. Orada tebettül. Ki Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Her şeyden kesilip tam anlamıyla Allah'a yönel. Dolayısıyla Kur'an'a göre dünya ile ahiret arasında bir tercih yapma mecburiyeti kaldığı zaman müminin, Müslümanın hiç tereddüt etmeden öncelikle tercihini ahiretten yana koyma zorunluluğu var. Ki Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman biraz dünya hayatına karşı menfi anlam yüklediğini görüyoruz. Ne gibi? Örneğin dünya hayatı insanı aldatan bir metadır. Ahiret hayatına oranla önemsizdir. Faydası ahiretin yanında pek azdır. Oyun, oyalanma, eğlenceden ibarettir. Basit bir şeydir. Kadın, oğul, yığın yığın birikmiş altın ve gümüş, salma atlar, sağmal hayvanlar, yani gelir getiren her şey dünya hayatının süs ve metadır diye böylesi bir olumsuz anlam yüklenmesi söz konusu dünya hayatına. Fakat burada şu ayrımın yapılması gerektiğini düşünüyorum. Dünya içinde yaşamış olduğumuz hayat anlamında Kur'an-ı Kerim'de iki kavram geçmekte. Birisi arz kavramı, birisi de dünya kavramı. Arz kavramıyla Allah-u Teala kozmik düzene işaret etmekte. Yani yeryüzü üzerinde, yeryüzü hakkında değerlendirmelerini, işaretlerini, ayetlerini beyan etmekte ki coğrafi anlamda kullanıldığı zaman genelde arz kavramı kullanılmakta ama manevi anlamda, ahlaki anlamda, dini bir terim anlamında ise dünya yani aşağılığa meyletme, değeri az olana yönelme anlamında dena kelimesinden hareketle dünya kavramı geçiyor. Dolayısıyla Kur'an biraz önce zikretmiş olduğum dünya hayatına olumsuz anlamlar yüklerken gezegen olarak, içinde yaşadığımız evrenin bir parçası olarak, yeryüzü olarak, kozmik düzenin bir yapısı olarak arza, yeryüzüne herhangi bir tavrı yok. Yeryüzünde gezip dolaşmamızı, Allah'ın nimetlerinden yememizi, Allah'ın ayetlerinden işaretler almamızı, efendim işte uzayın derinliklerine varmamızı, astronomik imkanları görebilmemizi, dünyanın yeraltı zenginliklerine, gezegenin ötesindeki gerçeklere vakıf olmamızı bizlere sürekli anlatır. Ve dünya gezegeninin kıymetini, Allah'ın bir nimeti olduğunu anlatır. Fakat ahlaki anlamda bu dünyada yaratılış gerçeğini unutan, bu dünyada varoluş sebebini göz ardı eden, bu dünyayı yaşanılır bir cennet kılma yerine, bu dünyanın cadı kazanı haline dönüşmesini sağlayacak hal, tutum, tavır ve gidişatın dünyevi hevesler, kaygılar, arzular ve çatışmalar sonucunda ortaya çıktığını beyan eder. İnsanı da aldatan nefsani, şeytani dürtülerin ötesinde dünyevi beklentilerinin, bu bayağı arzularının insanı olduğunun ötesine düşürdüğünü, kendisinden beklenen o evrensel kimlik yerine çatışmacı bir duygunun, kimliğin ortaya çıktığını beyan ederek insanda sonsuzluk alemine bir geçiş seyri beklemektedir diyebiliriz. Tasavvufun genel seyrine baktığımız zaman dünyadan kaçış değil ki bir örnekle özetlemiş olayım. Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevisinde bunu gemi, deniz, kaptan metaforuyla özetler. Der ki dünya deryaya, okyanusa veya denize benzer. İnsan gemiye benzer. Eğer geminiz delikse bırakın deryada, çayda bile boğulmanız muhtemeldir. Ama geminiz sağlamsa, suyunuzun çok olması geminizin seyrine engel değil, bilakis
1: seyir-i sefer yapmasına en büyük katkıdır der. Dolayısıyla önemli olan kalp denilen bünyede, gemide, kalp denilen gemide dileğin olmaması lazım. Kalbimizde dünyalığa meyil, paraya düçarlık, çıkar hesabına takılma söz konusu değilse elimizdekilerle asla oğunmayız. Biz sahip olmaya değil, olmaya talip oluruz. O yüzden sahip olmak mı, olmak mı dediğimiz zaman günümüz insanı sahip olduklarıyla avunurlar ama sufi ve zahitler olmak için

0: için yola koyulurlar. Olduğunuz zaman elinizdekilerin emanet olduğunu bilirsiniz. Karun tinetine bürünmezsiniz. Siz bir Yusufi gelenekle, bir efendim Musevi gelenekle, bir Hazreti İsa ruhuyla, bir Yakup aleyhisselam seyriyle, bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şefkatiyle elinizdekini hak sahiplerine vermenin çabasını gütmüş olursunuz. Dolayısıyla özellikle şunu söyleyelim. Diğer mistik akımlarda olan dünyadan kaçış, kopuş ve dünyaya küskünlük tasavvuf erbabında, züht geleneğinde söz konusu değildir. Tasavvuf erbabı dünyadan belli süreliğine ayrılırken donanmak için ayrılır. Manevi eğitimini tamamladıktan sonra hizmet şevkiyle dünya halkının arasında seyru alem yapar.
1: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akra.

sadakayla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen kişiyi mezara kadar 3 şey takip eder. İkisi geri döner, biri onunla beraber kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli ise onunla beraber kalır. Veren el, alan elden hayırlıdır. Yardım etmeye, geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olursa, Allah onu zengin kılar. Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz.

Niye geldin dünyaya? Boy pos büyütmek için mi? Beden beslemek için mi? Tüccarlık yapmak için mi? Ziraat yapmak için mi? Niye geldin? Bu cihana Allahu Teala Hazretlerini

Bilip tanıyıp ona kulluk etmeye geldik hepimiz. İster bil ister bilme. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Allahu Teala Hazretlerine ibadet etmekten başka bir maksat için insanları ve cinleri yaratmadı Allahu Teala Hazretleri. Öyle bildiriyor bu ayet-i kerimede. Asıl gayemiz bu. Eğer fe eynema tüvellû fe temme vechullah. Yönünü ne tarafa dönersen Allahu Teala Hazretleri orada. Ve huve ma'aküm eynema küntüm. Sen nerede olursan ol, Allahu Teala Hazretleri seninle beraber. Ve alemû ennallâhe yehûlu beynel mer'i ve kalbihi. Bilin ki Allahu Teala Hazretleri kuluyla gönlü arasını çeker, yani o arada bulunur gibi ayetlerin bize bildirdiği, bize bizden yakın olan Allahu Teala Hazretlerini bilemeden ahirete göçersen yazın.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

Hele bana şöyle geliyor. Bir gözü açıp etmiş gibi. İş bu söze hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide. Kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter. Yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Yunus Emre'm, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola, avı hayat içmiş.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: istediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Güvenlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için

0: için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: La ilahe illallah'ın iman ifade etmesi var. İmanlı insan la ilahe illallah diyor. Bir de bu sözün esrarı vardır. Sırları vardır. Nasıl sırları vardır? Bu söz bazı tesirler yapar. Yani mıknatıs uzaktan iğneyi nasıl döndürüyor? Şöyle uzaktan böyle kıpırdatıyorsun, iğneye böyle hareket veriyor. Ama arada mesafe var. Mıknatıs o tesiri uzaktan ona kuvvetiyle tesir ediyor, onu öyle yaptırtıyor. La ilahe illallah sözünün de böyle bir takım tesirleri vardır. Yani insanın yaptığı zaman kendi hayatında elle tutulur gibi anlayacağı böyle tesirleri vardır. Çektiği zaman, söylediği zaman o tesirleri görür. Mıknatısın tesirini Allah vermeye kadir de la ilahe illallah sözüne o tesiri vermekten aciz mi? Değil. Yani muhakeme mantık bakımından bir eksiklik yok. Müşahede bakımından da böyle bu.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Farkında ol, Akra dinle.

0: Sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Sağlık, Sıhhat, Afiyet programından bir kez daha merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizin sağlıklı bir ömür sürmesi dileğiyle bugünkü programımızı başlatıyoruz. Bugün mühim bir konuyu konuşacağız. Yeni doğan sarılığını konuşacağız değerli dinleyenler. Yeni doğan sarılığı nedir? Belirtileri, tedavi yöntemleri ve yeni doğan sarılığı bebeğe zarar verir mi? Bütün bunların cevaplarını çocuk hastalıkları uzmanı Sayın Derya Büyükkayhan'dan alacağız. Öncelikle hoş geldiniz Derya Hanım.
2: Hoş bulduk.
1: İyisiniz inşallah.
2: Çok şükür, her şey yolunda.
1: Çok şükür. Çocuk hastalıkları uzmanı olarak size anons ettim. Titrinizi bu şekilde verdim. Ama uzmanlık alanınız aslında yeni doğan.
2: Yeni doğan.
1: Yeni doğanla ilgileniyorsunuz. Yeni doğan bebeklerle.
2: Evet, evet. Yeni doğan bebeklerle. Yeni doğan uzmanlığı denince yeni doğan dönemi yaşamın ilk 28 günü. Yeni doğan uzmanları da yaşamın ilk 28 günündeki dönemle daha çok ilgileniyorlar.
1: O heyecanı aileler sizinle birlikte yaşıyor.
2: Evet, evet.
1: Güzel yanı olmakla beraber zorlukları da olsa gerek.
2: Evet, çok haklısınız. Çünkü yaşamın en kritik dönemi.
1: Evet. Hayat onun üzerine bina ediliyor denilebilir
2: evet,
1: belki
2: evet.
1: De.

0: var. Riskli grupları belirlemek önemli o nedenle.
1: Bunu belirleyen kriterler nelerdir?
0: Bunu belirleyen kriterler aslında 3 temel faktör var. Birincisi bebeğin gebelik haftası. Doğduğunda bu bebek prematür mü doğdu, zamanında mı doğdu? Prematür bir bebekse eğer kan beyin bariyeri çok daha uzun sürede oluşacağı için ve zararlara daha açık olduğu için beyin çok daha tehlikeli prematür bebekler. Yani gebelik haftası küçüldükçe sarılıktan zarar görme riski artıyor, büyüdükçe azalıyor.
1: Evet. Ne kadarlık doğan bebeklere biz prematüre bebek diyoruz?
0: 37 haftadan gün almamış bebeklere, 34-36 haftadan küçük bebeklere prematür bebek diyoruz.
1: Evet. Dolayısıyla ne kadar çok vaktinde doğarsa bu dünyaya o kadar hazırlıklı geliyor bebekler.
0: Evet, evet.
1: Yeni doğanla ilgili biz başlı başına bir program yapalım. Bugün özellikle sarılık dedik. Tam olarak nedir sarılık? Neden oluşur?
0: Yeni doğan bebeğin kanında bilirubin denen maddenin yükselmesinden kaynaklanıyor. Bilirubin düzeyi kanda çok yükseldiği zaman bebeğin cildinde görülür bir sarılık dikkatimizi çekiyor.
1: Evet. Peki neden yükselir bu oran?
0: Aslında bunun sebebi bir bilirubin denen maddenin çok fazla üretilmesinden kaynaklanabilir ya da kandan uzaklaştırılamamasının yavaşlamasından kaynaklanabilir. Bebeklerde tabii ki bunun her ikisinde rolü var. Çünkü hem bebeklerde bilirubinin kaynağı olan al yuvar hücrelerinin yıkımı çok hızlı. Ömürleri kısa. Normalde al yuvar hücrelerinin ömrü 120 günken bebeklerde 60 güne kadar iniyor ve bunlarda al yuvar kitlesi de çok çok yoğun miktarda bilirubin kanı karışıyor. Yüksek değerlere ulaşıyor ama aynı zamanda bunu kandan temizlemek için karaciğer fonksiyonları henüz yeterince hızlanmamış. Böyle bir süreç söz konusu. Bazı durumlarda ama bir de şöyle çok tehlikeli bir durum var. Anne bebek arasındaki kan uyuşmazlıkları.
1: Kan uyuşmazlığı. Bunu hemen doğunca fark eder mi doktorlar, hekimler, müdahale edilir mi yoksa?
0: Tabii ki. Şöyle, eğer anne kan grubu RH negatifse bunu zaten gebelik öncesinde, yani gebelikle birlikte takibe başlamak gerekiyor ve anne RH negatif bir kan grubuna sahipse bebek doğduğunda RH pozitif olup olmadığı hemen değerlendiriliyor. Anne RH negatif, bebeğin de RH pozitif kan grubu olması durumunda hemen annenin bebeğe karşı duyarlılaşmaması için bir enjeksiyon yapılıyor anneye.
1: Evet, müdahale ediliyor.
0: Evet, ama tek başına tabii ki RH negatif, RH pozitif değil anne bebek arasındaki kan uyuşmazlıkları. ABO uyumsuzluğu dediğimiz bir uyumsuzluk daha var. Bu özellikle sıfır kan grubuna sahip annelerin bebeklerinde görülüyor. Anne kan grubu sıfır, bebeğin kan grubu A ya da B ise yine anneden geçen bir takım antikorlar bebeğin al yuvarlarının çok hızlı parçalanmasına ve bebeğin kanında bilirubin yükünün çok fazla artmasına sebep olabiliyorlar.
1: Evet, bebek doğdu, sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Aileler evlerine götürdüler. Burada ilk gözlemleyecekleri ne olur? Siz dediniz ki hafif atlatabilir, bu normaldir, herkes yaşayabilir. Burada müdahale gerekir mi?
0: Öncelikle bebek doğduğunda bebeğin çok erken dönemde anne sütüyle aktif olarak beslenmesi önemli. Anne sütüyle ne kadar erken ve ne kadar etkin şekilde bebekler desteklenebilirlerse bu sarılık ve kanda bilirubin düzeyinin yükselmesini önleme şansımız o kadar yüksek.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Annenin ilk sütüne ağız denir halk arasında. Onu emmesi gerekiyor, alması gerekiyor vücuduna bebeğin.
0: Kesinlikle. Aslında halk arasında yanlış bir kanı var. Ağız sarılığı da denir. Yeni doğan sarılığına. Hatta ağız sütü emzirilmez bazı bölgelerde sarılık yapıyor gibi düşünülüp ama tam tersi. Annenin ağız sütünün de çok iyi bir şekilde emzirilmesi gerekiyor. Çünkü bağışıklık sistemini çok destekleyen bir süt. Kolostrum dediğimiz ağız sütü. Ama daha sonraki olgun anne sütünün de bebek tarafından alınmaya devam etmesi gerekiyor. Neden derseniz şöyle ki bebeğin bağırsağında mekoyum dediğimiz bir madde var. Bu mekoyum ne kadar çabuk atılırsa bilirubinden de çocuk o kadar çabuk kurtulmuş oluyor. Çünkü mekoyum atılmadığı sürece mekoyum da bebeğin kanına bilirubin geçmesine sebep oluyor. Bağırsak hareketleri ne kadar hızlanırsa ve bebek bağırsağının içeriğini ne kadar hızlı boşaltırsa bilirubin düzeylerini o kadar çabuk düşürme şansı oluyor. oluyor.
1: Evet, bağırsak düzeniyle de alakalı. Onun
0: kesinlikle.
1: Için anne sütü her halükarda ilk günden itibaren verilmeli.
0: Evet, her şeyde olduğu gibi yeni doğan sarılığın da en etkin

0: Ve ilk ilacı anne sütü.
1: Anne sütü. Evet, riskli gruptan da bahsettiniz. Dolayısıyla bunu anneler anlayabilir mi? Neyi takip etmesi gerekiyor? Belirtileri nelerdir sarılığın?
0: Bir kere bebeğin biraz önce de söylediğim gibi etkin anne sütü olup almadığını takip etsinler. Bu bebek yeterince emebiliyor mu? Emerken yuttuğunu fark edebiliyorlar mı? Bebeğin yeterince emdiğinin en önemli göstergelerinden biri de günde 6 kez bezini ıslatabilmesi.
1: 6 kez.
0: İlk 2-3 gün bunu beklememiz mümkün değil ama daha sonra takip eden günlerde 6 kere bebeğin bezi ıslanıyorsa yeterince anne sütü emiyor şeklinde düşünebiliriz.
1: Bebeğin, daha fazlası olabilir mi? Diyelim ki 7-8 olduğunda normal kabul edilir mi?
0: Normal, normal. Burada özellikle en az 6 olmasını arzu ediyoruz. Bebeğin beslenmesi, idrar çıkışını öncelikle takip edecekler. Hareketlerini takip edecekler. Tabii ki cilt rengini mutlaka gün ışığında değerlendirmeleri gerekiyor.
1: Gün ışığında.
0: Özellikle gün ışığında değerlendirmek çok daha sağlıklı oluyor. Gün ışığı olmayan ışıklar gözümüzü yanıltabiliyor.
1: Evet.
0: Bebeğin önce yüzünde başlıyor sararma. Daha sonra omuzlara, göbeğe ve kasıklara kadar aşağı doğru iniyor. Yani deri daha ince olduğu için yüzde ve üst ekstremitelerde onlar daha erken sararıyor.
1: Normal şartta yeni doğan bir bebeğin rengi, cildi ne renk olur? Pembe, kırmızı ya da nasıl olur?
0: Aslında bebekler daha pembe beyaz oluyorlar doğduklarında, derileri çok ince olduğu için. Ama şu var, yeni doğan sarılığını derinin rengini takip ederek fark etmek bazen çok tehlikeli de olabiliyor.
1: Çünkü kalınmış mı oluyor?
0: Her bebeğin cildi farklı renkte olduğu için sarılık bazı bebeklerde tecrübeli göz tarafından bile fark edilmeyebiliyor ya da yanlış tahmin edilebiliyor. Tabii ki çok rahat bazen öyle bakarsınız ki bu bebeğin bilirubin düzeyi 11-12 miligram desilitre gibi duruyor dersiniz ve çok laboratuvarda sizi doğrulayabilir. Ama bazen de siz 20 miligram desilitre gibi çok yüksek düzeye çıkmış bir bilirubini o bebeğin cilt renginden dolayı fark etmeyebilirsiniz. O
1: daha
0: nedenle
1: koyu tenli olabilir. Esmer bir anne babadan dünyaya gelmişse o yüzden fark etmek zor olabilir.
0: Evet, o yüzden bebeklere göre çok değişik. Mümkünse aslında bebekte anne kan grubu ile bebek kan grubu arasında bir uyumsuzluk varsa bu riskli bebektir. Anne şeker hastasıysa riskli bebektir. Şeker hastası annelerin bebekleri de daha çok sararırlar. Onlar da bilirubin metabolizması yavaştır. Prematür bir bebekse bunlar da biz görmesek bile sarılığı test etmemiz gerekiyor. Biyokimyasal olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Üstelik kan almak da her zaman gerekmiyor. Kan almadan ciltten ölçüm yapabilen, tıpkı ateş ölçer gibi transkutanöz bilirubin ölçer cihazları da var. Ama burada bu cihazlar belli değerlere kadar doğru ölçerken çok yüksek değerlerde bunlarda da yanılma payı var ama en azından sık takip açısından çok büyük kolaylık sağlıyor.
1: Sınırı belirleyen
0: evet,
1: başta.
0: Evet.
1: Peki gözünden anlaşılır mı bebeğin sarılık geçirdiği?
0: Gözden çok, özellikle zaten 5'in üzerine çıktığında biz burada hem direkt hem indirekt bilirubin olmak üzere iki farklı bilirubin tipi var. Sarılık hepatitlerde, viral hepatitlerde daha çok gözde sararma dikkatimizi çekiyor. Bu da direkt bilirubin artışı var ama bebeklerde indirekt bilirubin artışı söz konusu ve gözden çok yüzdeki sararmayı fark ediyoruz öncelikle.
1: O önemli. Biraz önce değerlerden bahsettiniz. Olması gereken nedir ve yükseldiğinde kaça kadar çıkabiliyor?
0: Burada bebek eğer zamanında doğmuş ve sağlıklı bir bebekse genelde 12 miligram desilitrenin altında olması sağlıklı sınırlar içerisinde olduğunu düşündürüyor. Ama burada altını çizmek istediğim bir nokta var. İlk 24 saat en hassas dönem. İlk 24 saatte sarılık varsa bu tehlikeli bir durum. Yani bu bebeğin hem yatırılması hem de yakından takip edilmesi gerekiyor.
1: Normalde daha sonraki günlerde mi artar sarılığı?
0: Evet, sarılığın en çok arttığı günler 3. ve 5. günler. Yaşamın 3 ve 5. günleri en yüksek değerlere ulaştığı günler. Ama ilk 24 saatte de sarılık yüksekse bu bebeğin çok erken dönemde takip edilmesi gerekiyor. Ve ilk 24 saat değerine göre takip sıklığını planlıyorsunuz. Yine bebeğin doğumdan sonra ilk 72 saatte hassas bir dönem ama 7. günden sonra tehlike azalıyor. 7. gün itibariyle kan beyin bariyeri olgunlaştığı için sarılık yapan bilirbin maddesinin beyine geçip beyinde yıkım yapma olasılığı çok çok azalıyor. Ama erken dönemde ne kadar küçükse bebek yaşamın ilk saatlerindeyse, ilk günlerindeyse bu risk daha fazla.
1: Evet, kendini henüz koruyamıyor çünkü.
0: Evet, evet.
1: O açıdan önemli. Peki biz hangi durumda başvurmalıyız doktora?
0: Öncelikle doğumlar hastanede gerçekleşiyor. Hastanede yapılan ilk değerlendirmelerde annelere ve babalara bu bebeğin ilk kontrolünün ne zaman yapılması gerektiğiyle ilgili bir öneride bulunuluyor zaten.
1: Evet.
0: Ama şöyle, bebek yaşamın ilk 24 saatinde taburcu olduysa ilk kontrol ilk 72 saat içinde mutlaka yapılması gerekiyor.
1: İkinci günü en azından
0: evet.
1: Doktor görmeli,
0: evet.
1: Hekim görmeli.
0: Özellikle ilk 24 saatinde normal doğumla doğmuş bebekler taburcu edilebiliyorlar. Bunların 72 saat bitmeden, 3. gün bitmeden mutlaka kontrolleri gerekiyor. Sarılık açısından başta, evet. Ve yine beslenmenin değerlendirilmesi açısından. Ama bu bebek yaşamın 3. günü taburcu edildiyse, yaşamın 3. gününde bir sarılık bilirbin ölçümü yapıldıysa ve güvenli bulunduysa kontrol daha geç tarihlerde 7-10. günlerde bile yapılabilir.
1: Yapılabilir. Peki sezaryen ya da normal doğumda fark ediyor mu yeni doğan sarılığının görülme sıklığı?
0: Evet, fark ediyor. Çünkü sezaryen yapılan annelerde anne sütü o kadar erken gelemiyor miktar olarak. Tabii ki burada kesinlikle şöyle bir mesaj vermek istemiyorum. Ben bebeğim sezaryenle doğum yaptım, o nedenle sütüm yetmez, mamayla takviye etmeliyim gibi bir algı oluşmasın. Çünkü her annenin bebeğine yetecek kadar sütü var. Ama burada vurgulamak istediğim şu, bizim tercihimiz olmasın sezaryen. Eğer
1: evet.
0: Kadın doğum uzmanımız sezaryen seksiyo ile bebeğin doğumunu uygun görüyorsa tabii ki mutlaka
1: zorunlu haller dışında tercih edilmesin.
0: Evet, evet. Bebeğin sarılığı da beslenmesi daha az olduğu için sezaryen doğumlardan sonra daha fazla gözleniyor.
1: Normal doğumda anne sütü daha vaktinde geliyor anladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Bebekle anne sütü uyumlu bir zaman takip ediyor.
0: Evet, evet. Kesinlikle.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Peki nasıl geçer normal sarılık ya da riskli durumlarda?
0: Burada eğer ki normal bir sarılıksa, dediğiniz gibi kabaca zamanında doğmuş bebekte 12'nin altıysa tedavi gerekmiyor dedim. 12'nin altındaysa ve hele hele yaşamında 72. saatini aşmışsa o zaman tedavi gerekmiyor, sadece takip gerekiyor. Ama bu bebek prematürse ya da erken dönemde sararmışsa bu fototerapiyle, ışıkla tedavi ediyoruz öncelikle. Fototerapi ışık tedavisinin şöyle bir etkisi var. Bilirubin denen maddeyi suda eriyebilir ve idrarla atılabilir bir forma dönüştürüyor.
1: Normalde atılması gereken bir değer var vücutta. Atılamadığı için sarılık artıyor. Bunu vücuttan atmak için destek alınıyor.
0: Evet, evet. Atılabilir hale gelmesi için ışık desteği uygulanıyor. Bebekler yeni doğan yoğun bakıma yatırılıyorlar. Fototerapi dediğimiz ışığın altında tedavilerine başlanıyor. Işık cildin altındaki bilirubini suda eriyebilir ve idrarla atılabilir forma geçiriyor. Daha sonra kandaki düzey hızlı bir şekilde düşüyor.
1: Gün ışığının buna etkisi olabilir mi?
0: Aslında gün ışığının da etkisi var. Zaten gün ışığındaki etkisi keşfedildikten sonra fototerapi uygulanmaya başlanmış. Ama gün ışığı
1: yeterli
0: çok yeterli değil. Çünkü 450 nanometre dalga boyunda bir ışığın kullanılması gerekiyor. Yine bebeğin ışığa olan uzaklığı, ışığın gücü, bunların hepsinin belli sınırlar içerisinde olması gerekiyor. O nedenle hastane koşullarında tedavi
1: olması gerekiyor. Bu ışığın zararı var mıdır bebeğe daha sonraki hayatı için, bu tedavi yönteminin?
0: Işığın zararı gözleri olabildiği için gözler kapatılıyor. Retina hasarı yapabiliyor. O nedenle gözler kapalı bir şekilde uygulanıyor tedavi. Bir de sıvı kaybını artırabildiği için bebeğin beslenme sıklığı artırılıyor. Çünkü
1: takviye gerekiyor.
0: Evet, evet, evet, evet. Beslenme sıklığının artırılması yeterli oluyor. Onun dışında yeni teknoloji fototerapiler günümüzde geliştiği için biz fototerapiye bağlı yan etki hiç görmüyoruz diyebilirim.
1: riskler azalmış durumda.
0: Evet, evet.
1: Ya da görülmeyecek kadar az. Peki sarılığın zararı var mıdır bebeğe?
0: En önemli nokta bu gerçekten de. Sarılığın bebeğe eğer ki tehlikeli sınırları aşarsa beyine hasar verme gibi tehlikeli bir durumu söz konusu. Nasıl oluyor bu? Bilirubin çok yükseldiği zaman kan beyin bariyerini aşıyor ve orta beyinde bazal ganglion dediğimiz yapıları boyuyor. Bu erken dönemde akut bilirubin ensefalopatisi dediğimiz tabloyu yapıyor. Bu dönemde bebeklerin emmesi azalıyor. Yine böyle tiz sesli, ince sesli ağlamaları söz konusu olabiliyor. Havale geçirebiliyorlar.
1: Buradan da anlayabilir miyiz bebeğin riskli sarılık geçirdiğini, sesinin incelmesinden, ağlamasından?
0: Evet evet, aslında sesindeki incelme, bebeklerin emmesindeki azalma, uykuya eğilimleri tehlike işareti. Bunlar hem sarılığın hem farklı beyinle ilgili, beyin hasarıyla ilgili farklı sorunların da habercisi olabilir. Yine enfeksiyonların habercisi olabilir. Bir bebekte emmede azalma varsa her zaman soluğu doktorda almamız gerekiyor.
1: Emmede azalma varsa,
0: emmede azalma
1: kesilmişse,
0: her zamanki halinden farklıysa bebeğin tepkileri mi,
1: zorlanıyorsa,
0: evet, uyuyup kalıyorsa mutlaka uyku uyanıklık dönemleriyle ilgili her zamanki tepkilerini gözlemlemiyorsak bebekte,
1: evet. Beyne oksijen gitmesiyle de ilgili bir durum olabilir mi? Genel anlamda çocuğun nefes alması da etkili midir sağlıklı kalması için?
0: Bebek uyku eğilimi arttıkça solunumu da yüzeyleşecek. Solunumu yüzeyleştikçe o dokulara giden oksijen de azalacak. Tabii ki bunun mutlaka katkısı oluyor.
1: Evet. Onu da takip etmek gerekiyor.
0: Zaten evet, yoğun bakımlarda bebeklerin kan oksijen düzeyini mutlaka izliyoruz. Yoğun bakım kapısından gelen her bebekte elinde bir prop bağlıdır ve kan oksijen değeri mutlaka izlenir. Ona göre bebeğin ya solunumunu destekleyici tedaviler verilir ya da oksijen desteği verilir. Hangisi öncelikliyse bebek için.
1: Evet. Siz bu alanda uzun yıllardır çalışıyorsunuz. Gözlemleriniz nelerdir? Bu sarılıkta artma var mı? Yeni doğan sorunları artıyor mu? Yok. Yoksa daha mı sağlıklı bebekler doğuyor? Nasıl oluyor?
0: Burada tabii ki anne babalar artık çok daha bilinçli. Anneanneler, babaanneler de aynı şekilde. Yeni doğan sarılığı konusunda farkındalığımız özellikle toplumda yaygın olarak yükseldi. Ama yine de annenin babanın yorgun olması gözünden kaçmasına sebep olabilir. Çevresel desteğin az olması, herkes doğum yaptığında etrafında yeterli destek, doku bulamayabilir.
1: Evet, çekirdek aile arttığı için.
0: O nedenle açıkçası hem sağlık kurumlarında bizlerin de önerileri burada çok önemli. Hı-hı. Ki birinci basamak sağlık hizmetleri de ülkemizde çok iyi yürüdüğü için bu konuda aileler yeterince destek alabiliyorlar. Geçmişe göre sarılıkla ilgili sorunlar azaldı. Hatta şöyle örnek vereyim size. Bizim eskiden çok görürdük. Özellikle bu anne bebek arasında kan uyuşmazlığına bağlı beyin hasarı, ona bağlı Kernik-Terus tablosu. Hı. Kernik-Terus tablosunda aslında çok zeka geriliği yapmıyor ama sarılık yapabiliyor. İşitme sorunları yapabiliyor. Bir de spastisite yapabiliyor. Spastik bir felç yapıyor aslında. Geçmişte bu çocukları çok görürdük. Şimdi tüm dünyada değerlendirdiğimiz zaman bu anne bebek arasındaki kan uyuşmazlığı olduğunda anneye yapılması gereken iğneyi satın alamayıp yapamayan ülkelerde yine yaygın. Ama bizim ülkemizde, tüm sağlık kurumlarında bunlar bebek doğmadan önce planlandığı, doğduğu gibi yaşamın ilk 12 saatindeyken bebek anneye bu enjeksiyon yapıldığı için sonraki gebelikler korunmuş oluyor.
1: Evet.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Sizin önerileriniz neler olur ailelere, annelere, babalara, bu anlamda yeni doğan bebekleri var, neler yapması gerekiyor, nelere dikkat etmesi gerekiyor?
0: Burada öncelikle biraz önce söylediğiniz gibi gebelik takiplerine onlar da özen göstersinler ve risk faktörlerinin belirlenmesi konusunda onlar da sağlık çalışanlarına böylece destek olmuş olurlar. Gebelik takibi olan bir bebek doğduğu zaman yaklaşımı doğru şekilde planlamak mümkün oluyor. Daha sonra bebek doğduğunda biraz önce söylediğim gibi anne sütünün etkin bir şekilde verilmesi için annenin desteklenmesi, annenin mümkün olduğunca konforun sağlanması, annenin yorulmaması, üzülmemesi. Tabii ki kendi inisiyatifini kullanması konusunda da desteklenmesi. Hani bir parça belki annenin uzaktan gözlenmesi, şunu şöyle yap, bunu böyle yaptan öte.
1: Yalnızca riskli durumlarda belki müdahale edilmesi, yanlış yapıyorsa sürekli ne yapması gerektiğini söylemek yerine.
0: Evet, evet, evet, kesinlikle. Daha sonra bebeğin sarılık ve beslenme durumunun değerlendirilmek üzere sağlık kurumundan taburcu olduktan sonra mutlaka yaşamın özellikle ilk 3 gününde ve özellikle ikinci riskli dönem ilk 7 gününde kontrole götürülmesi. Hem sarılık hem beslenme durumunun değerlendirilmesi. Bir de burada bebeklerin yaşamın ilk günlerinde tartı takipleri çok önemli. Bu tartı takipleri hem sarılık açısından önemli hem de beslenmenin yeterli olup olmadığını değerlendirmek açısından. Yine ilk 7 gün gün aşırı ya da 3 günde bir bebeğin tartısının takip edilmesi, birinci basamak sağlık kuruluşunda da bu yapılabilir. Onun da bulunduğumuz noktayı fark etmede bize çok yararlı olacak.
1: Beslenip beslenmemesini de gözlemlemiş oluyoruz.
0: Evet, evet.
1: Bu şekilde. Peki yeni doğan bir bebeğin ne kadar süreyle uyuması gerekiyor? Çünkü sürekli uyuyan bebekler oluyor o dönemde. Kesintisiz ne kadar uyumalı, ne kadar sıklıkta anne emzirmeli?
0: Bebekler yaşamın ilk günlerinde 18-20 saat kadar uyuyabiliyorlar aslında. Bebekten bebeğe uyku alışkanlıkları çok değişiyor ama en fazla 3 saatte bir emmeli bebek. Yani 3 saatten uzun bebeklerin özellikle yaşamın ilk günlerinde uyumasına izin vermememiz gerekiyor. Hatta 2 saatte bile uyandırabiliriz ama bebek eğer çok derin uyuyorsa 3 saate kadar uyumasına izin verebiliriz ama 3 saatten uzun bebeğin uyumasına izin vermemeliyiz.
1: Emerken uyuyabilir ama.
0: Evet.
1: Onda bir sorun yok,
0: evet.
1: Ama 3 saatten fazla aç kalmamalı.
0: Evet.
1: Düzenli,
0: evet.
1: Emzirilmeli. Ve ilk günlerde çok sık ziyaretçiler oluyor. Ülkemizde güzel de bir alışkanlık var. Bu konuda da dikkat edilecekler var mıdır?
0: Bu tam zamanda sorduğunuz bir soru. Şu an viral solunum yolu enfeksiyonlarının çok yüksek olduğu bir dönem. Ve biz bir bebekte viral bir solunum enfeksiyonu gelişirse o bebekte bazen çok kolay anne sütünü emer, anneden de koruyucu antikorları alır, atlatabilir ama bazen yoğun bakım desteği gerekecek kadar ağır solunum yetmezliği olabiliyor. Ve özellikle de RSV enfeksiyonu dediğimiz bir viral enfeksiyon var, bebeklerde çok ağır seyrediyor. Bu enfeksiyondan korunmak için ne yapacağız? Ev ziyaretlerini azaltmak çok önemli.
1: Evet.
0: Birincisi ev ziyaretlerini azaltmak, ikincisi sigara kesinlikle içilmeyecek. Yani sigara sadece bebeğin bulunmadığı ortam içilmemesi değil. Evde sigara içen kimse olmayacak. Başka mekanlarda içen sigara içicileri de bebekler açısından tehlikeli.
1: Sigara içilmiş kıyafetle de bebeği belki kucaklamamak.
0: Onun da etkisi var ama muhtemelen sigara içen kişilerin boğaz floraları da tehlike oluşturuyor. Dışarıda içiyor belki ama o bir takım virüsleri ve bakterileri daha fazla taşır hale geliyor. Kendi solunum sisteminin bağışıklıkla ilgili süreçlerini bozduğu için sigarayla.
1: Evet. Genel anlamda bizim geleneğimizde zaten 40 gün bebeğin yüzü örtülür. Kimse de çok fazla görmek için, kucaklamak için uğraşmaz. Ama şimdi görüyoruz ki daha 10 günlük bebek kucakta, alışveriş merkezlerinde gezebiliyor. Bu da riski artırıyor sanırım.
0: Kalabalık ortamlara kesinlikle girmemeli. Evde de kalabalık ziyaretler olmamalı. Bebek en azından anneyle birlikte ayrı bir odada olmalı. Ziyarete gelenler söz konusu olduğunda da mutlaka ki ziyarete gelmek için can atanlar da olacaktır. Sevdiklerimiz mutlaka görmek isteyecektir yeni bebeğin heyecanını yaşadıkları, evet, için ama anne ve bebek için ayrı bir oda olabilir. Hani o kısıtlı ve az sayıda kişinin bebeği görmesi sağlanabilir. İlk 4-6 hafta dediğiniz gibi bebeğin bağışıklık sistemi güçlenene kadar, bebek anne karnındaki yaşamdan normal yaşama adapte olana kadar bebeğe de anneye de zaman tanımak gerekiyor.
1: Evet, daha anlayışlı olmak gerekiyor dediğiniz gibi. Tekrar çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz varsa alalım, bugün içinde bitirmiş olalım.
0: Yeni doğan sarılığı konusunda tekrar birkaç cümle söyleyeyim.
1: Lütfen.
0: Yeni doğan sarılığı aslında hep böyle ağız sarısıdır geçer, sarı örtü örtersek geçer gibi böyle bir parça, özellikle aile büyüklerimizin daha geçecek gözüyle baktığı ve önemsemediği bir konu ama farkındalığınız çok yüksek biliyorum hani yeni nesil anneler olarak ama yine de bu konuda siz dikkatli olmaya çalışın. Yeni doğan sarılığı sağlığı konusunda bebeklerinizin tetkiklerini, kontrollerini yaptırmaya çalışın ve risk faktörleri var mı? Bunları da sizler de hem sorup öğrenmeye hem de takip etmeye çalışın.
1: Evet, farkındalığımızı artırdınız, duyarlılığımızı artırdınız. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ayağınıza, ağzınıza sağlık Derya Hanım.
0: Ben teşekkür ediyorum. Anneler ve bebekler adına.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, çocuk hastalıkları uzmanı Sayın Derya Büyükkayhan'ı ağırladık ve bugün yeni doğan sarılığını konuştuk. Kendilerine bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlıcakla kalınız efendim.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

insanın sevap kazanması için illa para sahibi olması gerekmiyor. Ne sahibi olması gerekiyor? Zevki selim sahibi olması gerekiyor. Kalbi selim sahibi olması gerekiyor. Hissi selim sahibi olması gerekiyor. Selim insan olması gerekiyor. Selim ne demek? Selametli, arızalı değil. Tam. Hisleri tam, arızasız, eksiksiz, kusursuz. Zevki tam, eksiksiz, kusursuz. Her şeyi öyle.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullahalazim. Ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm.

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı arttırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

Ey lütfu çok Erham Huda, aşıkların itmek gerek. Canlar sana olsun feda, aşıkların itmek gerek. Gözle o esrik kulları, saat pare olmuş dilleri, fark etmez olmuş yolları, aşıkların itmek gerek. Dil bahri aşka dalma, can dur şakı bulma, lütfa bahane olma, aşıkların itmek gerek. Mahzun gönül gülmek için, pası dili silmek için, sen şaha hoş gelmek için, aşıkların itmek gerek. Ey kâşifi gam-u zalem, ey bazili lütf-ı ni'am, ey kân-ı ihsan-u kerem, aşıkların itmek gerek. Ey sırlara alem olan, ey kullara ikrem olan, ey nuriye erham olan, aşıkların itmek gerek.

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 3.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte peygamberlerin bir kısmını verdiğimiz özelliklerle diğerlerine üstün kıldık. Allah onlardan kimiyle perde arkasından vasıtasız konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya açık mucize ve belgeler verdik ve onu Ruhul Kuds, Cebrail'le destekledik. Eğer Allah dileseydi, onları iradelerine bırakmasaydı, onlardan sonraki ümmetler kendilerine apaçık mucize ve deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat onlar ihtilafa düştüler. Onlardan kimi iman etti, kimi de küfre saptı. Yine Allah dileseydi, onları iradelerine bırakmasaydı, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah, dilediğini mutlaka yapar. Onları iradelerine bırakmayı dilemiştir. Ey iman edenler! İçinde Allah'ın izni olmaksızın, herhangi bir alışverişin, dostluğun ve şefaatin, iltimasın bulunmadığı o gün, kıyamet, hesap günü gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan Allah'ın rızasını kazanmak için infak edin, harcayın. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Allah öyle bir ilah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O hay ve kayyumdur. Daima diri ve yarattıklarını gözetip yönetendir ve her şey varlığını onunla devam ettirir. Kendisini ne bir uyuklama, gaflet, ne de bir uyku tutar. Göklerde ve yerde olanların hepsi ancak O'nundur. O'nun izni olmadıkça O'nun katında kim şefaat edebilir? Kullarının önündeki ve arkasındaki, geçmiş ve geleceklerini, yaptıklarını ve yapacaklarını, dünya ve ahirete ait şeylerini O bilir. Onlar, O'nun ilminden ancak dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü, kudreti, mülk ve hükümranlığı gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür. Dine girmede, iman etmede zorlama yoktur. Doğrulukla sapıklık, iman ile küfür, hak ile batıl meydana çıkmıştır. Artık kim tağutu Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenleri tanımayıp da Allah'a iman ederse, işte o kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Allah iman edenlerin dostu ve yardımcısıdır. Onları küfür, şirk, materyalizmle her türlü izmlerin, batıl yaşantı ve zihniyetin karanlıklarından aydınlığa çıkarır. Kafirlerin dostları da tağut, Allah'tan uzaklaştıran ve emirlerini yapmaktan men edenlerdir ki, onlar da onları aydınlıktan, nurlu yoldan çıkarır, karanlıklara sokar. Onlar ateş ehli cehennemliktirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah kendisine hükümranlık verdi diye şımarıp azarak, Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan Nemrud'u görmedin mi? Hani İbrahim, benim Rabbim, kudretiyle hem dirilten hem öldürendir deyince, o, ben de yaşatır ve öldürürüm demişti. Bunu bir idamlığı serbest bırakmak, bir suçsuzu da öldürmekle yapmıştı. İbrahim, şüphesiz ki Allah, güneşi doğudan getiriyor. Hadi sen de batıdan getir deyince o kafir Nemrut şaşırıp kalmıştı. Allah hakkı kabul etmeyen, gücü ve yetkiyi yalnız kendinde gören zalimler toplumunu doğru yola eriştirmez. Yahut o kimseyi görmedin mi ki binalarının duvarları çöken çatılarının üzerine yıkılmış olan bir kasabaya uğradı da kendi kendisine, Allah bunu böyle harap bir yeri ölümünden sonra nasıl diriltecek dedi. Bunun üzerine Allah da onu 100 yıl ölü bıraktıktan sonra diriltti. Ne kadar ölü vaziyette kaldın? Dedi. O da bir gün veya bir günün birazı kadar kaldım. Dedi. Allah, hayır, 100 yıl kaldın. İşte yiyeceğine ve içeceğine bak, bozulmamış. Bir de eşeğine bak, onun kemikleri kalmış. Böyle yapmamız seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Şimdi o kemiklere bak, onları nasıl yerli yerine getirip sonra ona et giydiriyoruz, dedi. O merkep dirilip de eski halini alarak kendisine apaçık belli olunca şöyle dedi. Artık biliyorum ki Allah şüphesiz her şeye kadirdir. Vaktiyle İbrahim de, ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster, demişti. Allah da, ne o, yoksa inanmadın mı, dedi. Evet inandım, fakat kalbimin iyice mutmain olması için görmek istedim, dedi. Allah buyurdu ki, öyleyse 4 cins kuş yakala, onları kendine alıştır. Sonra iyice kesip doğra ve her dağın üzerine onlardan bir parça koy. Sonra da onları çağır. Koşa koşa sana gelirler. Bil ki Allah dilediği her şeyde mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin durumu, 7 başak bitiren ve her başağında 100 tane bulunan bir tek tohum tanesinin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah rahmet ve ihsanı bol olan ve her şeyi bilendir. Allah yolunda mallarını harcayıp da harcadıkları şeyin ardından başa kakıp gönül kırmayanların verdiklerini hiç hissettirmeyenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Bir tatlı söz ve bir kusuru bağışlama, peşinden eziyet ve mihnet gelen sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, bu tür sadakalara ihtiyacı yoktur. Halimdir, cezalandırmayı ihmal etmez, ancak mühlet verir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, insanlara gösteriş için malını sarf eden adam gibi, siz de sadakalarınızı başa kakarak ve verdiğiniz kimseyi inciterek boşa çıkarmayın. İşte bu şekilde mal sarf eden kimsenin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan şu kayaya benzer ki, ona şiddetli bir sağanak, yağmur isabet edince, onu sert, çıplak bir kaya halinde bırakır. Bunun gibi gösteriş yapan ve verdiğini başa kakanlar da, kazandıklarından bir şey elde edemezler. Zira Allah, kafirler, nankörler topluluğunu doğru yola eriştirmez. Allah'ın rızasını istemek ve içlerindeki imanlarını kökleştirmek, sağlamlaştırmak için mallarını sarf edenlerin durumu da yüksek bir tepede bulunan bol yağmur deyince ürünlerini 2 kat veren veya bol yağmur değmese bile aynı ürünü vermek için çisentinin bile yettiği bir bahçenin durumu gibidir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çökmüşken hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Ey iman edenler! Helal olarak kazandıklarınızın ve sizin için yerden bitirip çıkardığımız ürünlerin iyi ve temizlerinden Allah için sarf edin. Zekat ve sadaka verin. Kendinizin gönül rızasıyla değil, ancak gözünüzü kapatıp alabileceğiniz kötü şeyleri vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve övülmeye layık olandır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. fakir düşeceğinizi düşündürerek zekat ve sadaka vermekten caydırır. Çirkin şeyleri emreder. Allah ise emrini yerine getirmek için sarf eden sizlere kendisinden bir mağfiret ve bolluk vaat eder. Allah'ın lütfu ve ihsanı geniştir ve O her şeyi hakkıyla bilendir. O Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet nasip etmişse muhakkak ona çok hayır verilmiştir. Bu ayet ve öğütleri olgun akıl sahiplerinden başkası düşünemez. Allah rızası için muhtaçlara harcadığınız her nafakayı veya adadığınız her adağı Allah mutlaka bilir ve mükafatını ihsan eder. Verdiğini başa kakarak veya

doğru ve hak yola eriştirmek senin görevin değildir. Senin görevin yalnız tebliğdir. Fakat Allah, niyet ve amellerine göre dilediğini hidayete erdirir. Allah yolunda hayır olarak harcadığınız her şey kendi iyiliğiniz içindir. Zaten siz müminler ancak Allah'ın rızasını isteyip kazanmak için harcarsınız. Böylece hayır olarak sarf ettiğiniz her iyi şeyin karşılığı size fazlasıyla ödenir. Sizin hakkınız asla yenmez. Sadakalar, kendilerini Allah yolunda ilim ve hizmete adamış olan ve yeryüzünde dolaşıp kazanamayan fakirler içindir ki, iffetleri, utanıp istememeleri sebebiyle gerçek hallerini bilmeyen onları zengin zanneder. Resulüm, sen onları simalarından tanırsın. Onlar yüzsüzlük ederek insanlardan bir şey istemezler. Hak yolunda hayır namına ne verirseniz muhakkak ki Allah onu hakkıyla bilir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık Allah yolunda hayra, hayır işlerine harcayanlar var ya, işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Riba, faiz yiyenler, kabirlerinden ancak kendisini şeytan çarpmış, cin tutmuş, delirmiş bir kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu ceza onların, alım satım da zaten faiz gibidir demelerindendir. Halbuki Allah, hilesiz ve aldatmasız yapılan alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişteki haram olmadan evvel aldığı onundur ve affedilme işi Allah'a aittir. Kim de tekrar faize dönerse, onlar ateş ehlidirler ve hep orada kalacaklardır. Allah, faizle geleni mahveder. Sadakası verilen malları da artırır. Allah, haramı helal sayan ve onda ısrar eden nankör ve günahkarların hiçbirini sevmez. İman edip salih, makbul ve ecir kazandıran iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin, Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır. Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Eğer gerçek müminlerseniz, artık kalan faizi de bırakın, almayın. Eğer bu faizi terk etme işini yapmazsanız, Allah'a ve Resulüne savaş açtığınızı bilin. Eğer faizin her türlüsünü alıp verme hususunda tevbe ederseniz, ana paranız yine sizindir. Ne haksızlık yapmış, ne de haksızlığa uğratılmış olursunuz. Eğer borçlunun eli dardaysa, genişlik vaktine kadar bekleyip ona mühlet verin. Eli darda olana borcu sadaka veya zekat olarak bağışlamanız, eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden sakının ki, hepiniz o günde Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığının karşılığı tas tamam verilecek ve onlar asla haksızlığa uğratılmayacaklardır. Ey iman edenler! Muayyen bir vadeye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazıp senet yapın. Aranızdan doğruluğuyla tanınmış bir katip de onu yazsın. Katibi adil, Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, dosdoğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da onu ikrar edip yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun. Borcundan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer üzerinde hak olan borçlu, akılca noksan, aciz veya ikrar edip yazdıramayacak durumdaysa, velisi dosdoğru yazdırsın. Erkeklerinizden iki de şahit tutun. Eğer iki erkek olmazsa, razı olup güveneceğiniz şahitlerden bir erkek ve bir yanılırsa, diğerini hatırlatması için iki kadın gerekir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun. Her birini vadesiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah katında daha adaletli, şahitlik için en sağlıklı.

sağlam ve şüpheye düşmemenize de daha yakın olan davranıştır. Ancak aranızda elden ele devrettiğiniz ve peşin olarak yaptığınız ticaret işlerinde onu senedi yazmamanızda sizin için bir vebal yoktur. Alışveriş ettiğiniz vakit de şahit tutun. Katip de, şahit de asla mağdur edilmesin. Veya bu ikisi kimseye zarar vermesin. Eğer bir zarar verirseniz, şüphesiz bu sizin için yoldan çıkmadır, günahkarlıktır. Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının, azabından sakının. Allah size her şeyi öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer yolculukta olup da bir katip bulamazsanız, borçludan alınan rehinler de yeter. Eğer birbirinizden eminseniz, o zaman kendisine güvenilen borçlu kimse, Rabbi olan Allah'tan korksun da emaneti tas tamam ödesin. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim onu gizlerse, hakikaten o kimsenin kalbi günahkar olur. Allah her ne yaparsanız hakkıyla bilir. Göklerde ve yerde olan her şey sadece Allah'ındır. Ey insanlar! İçinizdeki yapmayı düşündüğünüz bir günah eylemini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onlardan dolayı hesaba çeker. O niyet ve amellerine göre dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir. O Resul, Rabbinden kendisine indirilen Kur'an'a iman etti. Müminler de iman ettiler. Onların her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Onun peygamberlerinden hiçbir arasında iman bakımından ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Dönüşümüz ancak sanadır, dediler. Allah kimseye ibadet ve itaatte gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unutur veya kasıtsız hata edersek bizi ondan sorguya çekme. Ey Rabbimiz! Bizden önceki itaatsiz ümmetlere yüklediğin gibi bize zor, helak edici bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Gücümüzün yetmediği şeyleri de bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen Mevlamızsın. Küfre sapan, seni tanımayanlara karşı bize yardım et, zafer ihsan eyle. Ali İmran Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 200 ayettir. Sure 33 ila 37. ayetlerde İmran ailesinden bahsedildiği için bu adı almıştır. Sure bir bütünlük içinde birkaç konuyu içine alır. 1 ila 32. ayetler Allah ve ahiret inancından, 33 ila 101. ayetler Hristiyanlarla Yahudilerden ve her ikisini İslam'a davetten, 102 ila 120. ayetler Ehli Kitab'ın tarihteki yaptıklarından ve onlara karşı uyanık olmaktan, 121 ila 200. ayetler Uhud Savaşı'ndan ve Müslümanların cesaretlenmesinden, Kur'an'ı tebliğ ve İslam'a davet gereğinden bahsetmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O Hay ve Kayyumdur. Daima diri ve yarattıklarını gözetip yönetendir. Her şey onunla varlığını devam ettirir. Allah bu kitabı sana hak ve hakikatin ta kendisiyle dolu ve kendinden evvelkilerin asıllarını tasdik edici olarak indirdi. Bundan önce insanları doğru yola götürmek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti ve nihayet Furkan'ı, hak ile batılı ayırt eden Kur'an'ı da indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar eden, tanımayanlar var ya, onlar için

Kesinlikle şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak galip ve amansız cezalandırıcı, mazlumların intikamını alıcıdır. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki, onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek, onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Onlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan çevirme. Bize yüce katından bir rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışı en bol olansın. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen insanları geleceğinden asla şüphe edilmeyen bir günde toplayacak olansın. Hiç şüphesiz Allah sözümden dönmez. Şüphesiz ki son din İslam'a ve peygamberine dil uzatıp küfre sapıp inkar edenlerin güvenip övündükleri malları da evlatları da Allah katında onlara asla bir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemde ateşin yakıtıdırlar. Bunların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin hali gibidir. Onlar ayetlerimizi yalanladılar. Allah'ın azabı da günahları sebebiyle onları yakaladı. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Resulüm, küfre sapan, inkar edenlere de ki, siz yakında mağlup olacaksınız ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir döşektir. Bedir'de savaş için birbiriyle karşılaşan iki grupta sizin için ibret vardır. Onlardan bir grup Allah yolunda savaşanlar, diğeri de inkarcılardı ki, bu Allah yolunda savaşan Müslümanlar bizzat gözleriyle kendilerini onların iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda hakikat gözü açık olanlar için bir ibret vardır. Kadınlardan, oğullardan, kantarlarca yığılıp biriktirilmiş altın ve gümüşten ve otluğa salınmış özel besili atlardan, deve, sığır, koyun, keçi gibi hayvanlardan ve ekinlerden yana nefsin istekleri insanlara süslü, cazip gösterildi. Bunlar imtihan için verilen dünya hayatının geçici birer nimetidir. Varılacak yerin en güzeli ise Allah'ın katındadır. Ey Resulüm! De ki, size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takvaya erenler, yani Allah'ın emrine uygun yaşayıp günahtan sakınanlar için Rableri katında içinde devamlı kalacakları alt tarafından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve hepsinin üstünde Allah rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görmektedir. O takva sahipleri, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru deyip sabredenler, imanlarında, söz, niyet ve işlerinde doğruluk gösterenler, Allah'a itaat ederek boyun eğenler, infak eden, onun rızası için mallarını sarf edenler ve seher vakitlerinde dua edip mağfiret dileyenlerdir. Allah, kendisinden başka hiçbir ilahın olmadığına şehadet etmiş, bildirmiştir. Melekler ve adaletli ilim sahipleri de

dosdoğru bu gerçeğe iman ve ikrarla şehadet ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphe yok ki Allah katında hak din İslam'dır. Ancak kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar kendilerine ilim geldikten sonra kitaplarında değişiklik yaparak Hazreti Peygamber'e dair gizledikleri bilgiler ortaya çıkınca aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerine karşı küfre saparsa bilsinler ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Ey Muhammed! Buna rağmen din işlerinde kimler seninle tartışmaya girişirlerse de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlerle, ümmilere, kitabı olmayanlara, müşriklere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer hakka teslim olup İslam'a girerlerse muhakkak doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse artık senin üzerine düşen ancak duyurmaktır. Allah kullarının her halini hakkıyla görendir. Allah'ın ayetlerini tanımayanlar, haksızlık yaparak peygamberleri öldürenler ve adaleti emreden insanların canlarına kıyanlar var ya, sen onlara çok acıklı bir azabı haber ver. İşte onlar, dünya ve ahirette amelleri boşa giden kimselerdir. Onların azaplarına engel olacak hiçbir yardımcıları yoktur. Resulüm, baksana, o kendilerine kitap olarak Tevrat'tan bir pay verilmiş Yahudilerin haline. Onlar, aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da, sonra onlardan bir grup o kitaba sırt çeviriyor. Zaten onlar ilahi hükümlerden yüz çevirenlerdir. Bunun sebebi onların ateş bize sayılı birkaç gün dışında asla dokunmayacak demeleridir. Halbuki din adına uydurdukları bu şeyler dinleri hakkında kendilerini yanıltmıştı. Onları gelmesinde hiçbir şüphe bulunmayan bir gün olan kıyamette bir araya topladığımız ve hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese dünyada kazandığının karşılığı tas tamam ödendiği zaman, artık Kur'an'dan, ilahi buyruklardan yüz çevirenlerin halleri nasıl olacak bir düşünseler. Resulüm, de ki, ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah'ım, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini yükseltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü hayır yalnız senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Gece saatlerinden gündüze katar, gündüzleri uzatırsın. Gündüz saatlerinden de geceye katar, geceleri uzatırsın. Ölüden diri çıkarır, diriden de ölü çıkarırsın. Dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminleri bırakıp küfre sapanları, İslam karşıtlarını veli, hakim, kumandan, hükümdar ve sırdaş edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'tan ona yardım olarak bekleyeceği hiçbir şey yoktur. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korkup da sakınmanız için zoraki dostça davranmanız ve Müslümanların aleyhine olmayacak hususlarda antlaşmalar yapmanız hariçtir. Allah sizi asıl kendisine karşı gelmekten ve isyandan sakındırır. Dönüş ancak Allah'adır. De ki, içinizdekini küfre sapanlara, İslam karşıtlarına karşı hissettiğiniz yakınlığı gizleseniz de, açıklasanız da, Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. O gün, kıyamette herkes dünyada yaptığı her hayrı hazır bulacak. İşlediği her türlü kötülüğü de. Ama insan, işlediği kötülükle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını, onu görmemeyi arzu edecek. Allah, sizi
azabını hak etmeyesiniz diye kendisine karşı gelmekten sakındırıyor. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Yine de ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse kafir olurlar. Şüphesiz ki Allah kafirleri sevmez. Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini birbirinin soyundan gelen bir nesil olarak alemler üzerine seçkin kıldı. Soylarından peygamberler getirdi. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Hani İmran'ın karısı Meryem'in annesi Hanne demişti ki, Rabbim, karnımdakini Beyt-i Makdis'e hizmet etmek üzere hür bir kul olarak sana adadım. Benden kabul buyur. Şüphesiz niyazımı hakkıyla işiten, niyetimi tamamıyla bilen ancak sensin, sen. Hanne onu doğurunca, Allah onun ne doğurduğunu bildiği halde şöyle dedi. Rabbim, ben onu kız doğurdum. Beyt-i Makdis'e hizmet bakımından erkek kız gibi değildir. Bununla beraber ben ona Meryem adını koydum. İşte ben onu ve neslini taşlanıp kovulan şeytana karşı koruyasın diye sana sığınır, sana ısmarlarım. Bunun üzerine Rabbi de onun böyle adanmış olmasını güzel bir şekilde kabul etti. Onu güzel bir nebat gibi yetiştirdi ve eniştesi Zekeriya'yı da ona bakmakla sorumlu kıldı. Zekeriya ne zaman mabette Meryem'in bulunduğu mihraba, odaya girse, onun yanında bir yiyecek buldu. Ey Meryem, bu sana nereden geliyor? Dedi. O da, bu Allah katındandır, dedi. Şüphe yok ki Allah, dilediği kimseye hesapsız rızık verendir. Orada yiyecekleri görünce, Zekeriya, Rabbine şöyle dua etti. Ya Rabbi, bana kendi katından çok temiz bir nesil çocuk bahşet. Muhakkak ki sen duayı hakkıyla işitensin. Zekeriya, mihrap denen mabet odasında durup namaz kılarken melekler ona şöyle seslendi. Muhakkak ki Allah seni kendisinden olan bir kelimeyi, İsa'yı tasdik eden, kavmine efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olacak olan Yahya ile müjdeliyor. Zekeriya dedi ki, Ya Rabbi, bana ihtiyarlık gelip çattığı ve karım da kısır olduğu halde benim nasıl bir oğlum olur? Allah buyurdu ki, öyle de olsa Allah dilediğini yapar. Zekeriya, Ya Rabbi, o halde bana buna ait bir alamet ver, dedi. Allah buyurdu ki, senin alametin 3 gün insanlara işaretten başka söz söylememendir. Bununla beraber Rabbini çok an ve akşam sabah onu tesbih et. Vaktiyle melekler Meryem'e de, ey Meryem, şüphesiz ki Allah seni seçti. Seni baştan beri tertemiz kıldı ve seni alemlerin kadınlarından seçkin kıldı, demişti. Ey Meryem, Rabbine ibadet için divan dur, secde et. Onun huzurunda rükû edenlerle beraber rükû et, demişti. Ey Muhammed, bunlar Hanne, Zekeriya, Yahya, Meryem kıssaları. Sana vahyettiğimiz gaybın görmediğin devrin haberlerindendir. Meryem'e küçükken onlardan hangisi kefil olup himayesini alacak diye kalemlerini veya kura oklarını atarlarken sen onların yanlarında değildin. Bu hususta çekiştikleri zamanda sen onların yanlarında değildin. O vakit melekler demişti ki, ey Meryem, Allah kendisinden gelen bir kelimeyle şimdiden sana müjde veriyor ki adı
Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada ve ahirette itibarlı ve Allah'a yakın olanlardandır. Melekler devam ederek dedi ki, o hem beşikteyken hem yetişkinliğinde peygamber olarak insanlara hitap edip konuşacak. Üstelik de o salihlerdendir. Meryem dedi ki, ya Rabbi, bana bir beşer eli değmemiş, ilişmemişken nasıl bir çocuğum olur? Allah şöyle buyurdu, öyle de olsa Allah dilediğini yaratır. O bir işin olmasını dilediği zaman ancak ol der, o da oluverir. Melekler İsa hakkındaki sözlerine devam ederek, Allah ona, İsa'ya kitabı okuma yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. O, İsrail oğullarına gönderilen bir Resul olarak şöyle diyecektir. Hakikaten ben Rabbinizden size bir ayet, mucize ile geldim ki size çamuru kuş şeklinde yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen canlanıp bir kuş oluverir. Anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiririm. Hatta Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Eğer Allah'a iman edenlerdenseniz elbette bunda sizin için benim peygamberliğimi gösteren kat'i bir delil vardır. Yine ben önümde olan Tevrat'ın aslını tasdik edici olarak ve size haram edilenlerden iç yağ ve deve eti gibi bazısını size tekrar helal kılmak için gönderildim. Size Rabbinizden peygamberliğimi ispat eden bir ayet, bir mucize getirdim. Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur. İsa onların inkarlarındaki ısrarlarını sezince, Allah'ın dini için yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler, biziz Allah dininin yardımcıları. Biz Allah'a iman ettik ve şahit ol ki biz gerçek Müslümanlarız dediler. Ey Rabbimiz, indirdiğin kitaba inandık ve Resulün de peşinden gittik. Artık bizi şehadet edenlerle beraber yaz dediler. Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürmek için hile düşündüler. Allah da hilelerini kendi aleyhlerine çevirdi. Allah hile yapanların karşılığını en iyi verendir. O vakit Allah buyurmuştu ki, ey İsa, korkma. Şüphesiz ki seni ben içlerinden alıp kendi katıma yükselteceğim. Seni vefat ettirecek benim. İnkar edenlerden de seni kurtarıp arındıracağım ve sana ancak Allah'ın kulu ve bir peygamber olarak uyanları kıyamet gününe kadar katımda inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O vakit ihtilaf ettiğiniz hususlarda aranızda ben hükmedeceğim. İnkar edenlere gelince, onları dünya ve ahirette en şiddetli azapla cezalandıracağım. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onlara mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. Ey Muhammed! İşte bu sana okuduğumuz olay ve hükümler, ayetlerden ve hikmet dolu olan Kur'an'dandır. Muhakkak ki Allah katında İsa'nın babasız dünyaya gelişinin durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ol dedi, o da derhal oluverdi. Bu gerçek Rabbinden gelmektedir. Artık şüphecilerden olma. Artık sana İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü olduğu hakkındaki ilim geldikten sonra seninle kim tartışırsa de ki, gelin biz ve siz oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı,
kendimizi ve sizin kendinizi çağıralım. Sonra lanetleşelim. Allah'ın lanetini yalancılar üzerine dileyelim. İşte İsa hakkında bu anlattıklarımız elbette en doğru haberlerdir. Bilesiniz ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah elbette mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yine Allah'ın birliğine iman etmekten yüz çevirirlerse, elbette Allah o fesatçıları hakkıyla bilen ve karşılığını verendir. De ki, ey ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar, bizimle sizin aranızda eşitlik sağlayan ortak bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ın dışında bazımız bazısını Rab edinip müşrik olmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse onlara şahit olun ki biz gerçek Müslümanlarız deyin. Ey ehli kitap! Niçin İbrahim hakkında o Yahudi veya Hristiyandır diye tartışıyorsunuz? Halbuki Tevrat da İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. Bu kadarına akıl erdiremiyor musunuz? Hadi, siz hakkında az bir bilginiz olan şeyde tartıştınız diyelim. Peki niçin hiçbir bilginiz olmayan hususta tartışıyorsunuz? Halbuki her şeyi Allah bilir. Siz bilemezsiniz. İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümandı. Asla müşriklerden değildi. Şüphesiz ki İbrahim'e insanların en yakını zamanında ona uyanlarla şu peygamber Muhammed ve ona iman edenlerdir. Allah müminlerin dostu ve yardımcısıdır. Ehli kitaptan bir grup sizi inancınızdan saptırmak ve kendi dinlerine çevirmek istediler. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar da bunun farkına varamazlar. Ey ehli kitap! Siz gerçeği Tevrat ve İncil'de peygamberin vasıflarını gördüğünüz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Niçin hakkı, gerçeği batılla örtüp batılı hak diye gösteriyor, bile bile hakkı gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup diğerlerine şöyle dedi: İman edenlere indirilen Kur'an-ı Kerim'e gündüzün başında görünüşte inanın, günün sonunda bir bahaneyle inkar edin. Olur ki şüpheye düşerler de onlar da dönerler. Sizin dininize tabi olanlardan başkasına da sakın inanmayın derler. Resulüm, de ki, şüphesiz bilin ki doğru yol Allah'ın yolu İslam'dır. O, ileri gelen Yahudiler birbirlerine şöyle derler: size verilenin benzerinin başka herhangi bir kimseye verilmiş olduğuna yahut onların, Müslümanların Rabbiniz yanında size karşı delil getirerek üstün geleceklerine de inanmayın. De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu ve ihsanı bol olan, her şeyi hakkıyla bilendir. Allah rahmetini, peygamberliği, kitap ve mucizeyi dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki ona bir kıntar, 1000 altın emanet etsen onu sana eksiksiz öder. Onlardan öyle kimse de vardır ki ona 1 dinar, 1000 para emanet etsen devamlı üzerinde dikilip durmadıkça veya davaya kalkışmadıkça onu ödemez. Bunun sebebi de onların ümmilere, ehli kitaptan olmayanlara karşı ne yapsak mübahtır, bizim aleyhimize bir yol, bize bir sorumluluk yoktur demeleridir. Onlar bilip durdukları halde Allah'a karşı yalan söylemektedirler. Hayır, gerçek onların söyledikleri gibi değil. Kim ahdini yerine getirir
ve Allah'ın emrine uyup günahlardan sakınırsa, bilsin ki şüphesiz Allah muttaki.

0: ki olan, yasaklarından kaçınan ve emrine uygun yaşayanları sever. Doğrusu Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değer olan dünyalık karşılığında satanlar var ya, işte onlara ahirette hiçbir nasip yoktur. Allah, kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara merhametle bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için çok acı verici bir azap vardır. Onlardan, ehli kitaptan bir kısmı da değiştirdikleri kelimeleri kitaptan olmadığı halde okurken, kitaptan olduğunu sanasınız diye dillerini ve ağızlarını eğip bükerler. Bu Allah katındandır derler. Halbuki o Allah katından değildir. Bile bile Allah namına yalan uydururlar. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve nübüvvet verdiği hiçbir kişinin kalkıp da insanlara Allah'ın dışında bana da kul olun demesi yakışmaz. Ancak o kimse öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitabın gerektirdiği gibi Rabbe bağlı kullar, bilginler olun diyebilir. O size melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç kafirliği emreder mi? Allah peygamberlerine ve ümmetlerine hitaben, andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra size yanınızda olan kitapları tasdik eden bir Resul geldiğinde, hepiniz ona mutlaka inanacaksınız ve ona yardım edeceksiniz diye sağlam bir söz alıp, siz de bunu kabul ettiniz ve bu ağır yükümü, ahdimi üzerinize aldınız mı dediğinde, onlar da kabul ettik dediler. Allah, öyleyse birbirinize şahit olun, ben de bu sözünüze şahit olanlardanım buyurdu. Artık bundan sonra kim verdiği sözden yüz çevirirse, işte onlar fasıkların, Allah'ın emrinden sapanların ta kendileridir. Onlar Allah'ın son olarak seçtiği İslam dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerdekilerin hepsi ister istemez ona teslim olmuşlar ve ancak ona döndürülüp götürüleceklerdir. De ki, Allah'a, bize indirilen Kur'an-ı Kerim'e, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere, Rableri tarafından verilenlere inandık. Onlardan hiçbirinin arasında peygamber olmaları bakımından ayrım yapmayız. Hepsi de haktır. Biz yalnız ona teslim olanlarız. Kim artık son hak din İslam'dan başka ilahi veya beşeri bir din arar, onları önemserse asla ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette de hüsrana, büyük zarara uğrayanlardan olacaktır. İman edip Resul'ün hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine kitaplarında apaçık deliller geldikten sonra küfre sapan bir kavmi Allah nasıl hidayete eriştirir ve muvaffak kılar? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İşte böyle kafirliğe sapan kimselerin cezası muhakkak ki Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin onların üzerlerine olmasıdır. O lanet cezasının içinde ebedi kalacaklardır. Onların ne azabı hafifletilir ne de onların yüzlerine bakılır. Ancak bu Allah'ın dini İslam'a ve hükümlerine değer vermemekte küfre sapma suçundan sonra gücü ve iktidarı varken bir daha asla yapmamak üzere dönüp tevbe eden, hallerini düzeltenler hariçtir. Onlar affedilirler. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. İmanlarından sonra gizli veya açık kafir olan, sonra küfrü daha da artıranlar var ya, son nefeste onların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Şu muhakkak ki, inkar eden, küfre sapan ve kafir olarak ölenler var ya, onların dünya dolusu altını olsa ve onu kurtuluş fidyesi olarak verseler bile hiçbirinden asla kabul edilmez. Onlar için çok acı bir azap vardır ve onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 3'ü dinlediniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şimdi beslenme rutinimiz mutlaka olmalı. Yani bizim kendi işte ihtiyaçlarımıza göre belirlenmiş. Belki kalori ihtiyacımıza göre olabilir. Yaşa göre dönemsel, işte menopoz döneminde mesela gebelik döneminde ihtiyaç artıyor. Menopoz döneminde başka ihtiyaçlar. Bunlara göre belirlenmiş şeyleri ben zaten öğünlerime eklemeliyim. Onun dışında da öğün demişken şunu çok görüyoruz. Sabah yiyor, akşam öğününü atlıyor. Şimdi Peygamber Efendimizin hadis-i şerifte de geçiyor. Bir avuç çürük hurma ile de olsa akşam yemeği yiyin. Zira akşam yemeğinin terki ihtiyarlık sebebidir. Şimdi burada şunu görebiliyorum. Bazı kişilerde, hatta direkt söylüyorum, akşam yemeğini yemeden zayıflamış olan kişilerde, hadis-i şerifte de geçiyor ya hani ihtiyarlık sebebidir diye, göz kenarlarında kırışma, tende böyle renkte koyulaşma, esmerleşme, dudak kenarlarında hani zayıflamış ama o yüzdeki o hani aydınlık gitmiş ve çökmüş, göz altları kararmış. İşte bu kişiler daha çok akşam yemeğini atlayarak ve ama akşam yemeği tabii burada saati kaç olmalı? Bu kısım çok önemli. Şimdi akşam yemeği deyince kaçta yemeliyim? Yani saat 3'ten sonra 4 olabilir. Aslında şöyle düşünürseniz mevsime göre, şimdi kışın 5'te akşam ezanı okunuyor, hava kararıyor, 5:30-6 gibi hava kararıyor. Ama yazın 8'de kararıyor, 9'da kararıyor belki güneşin batımı ile birlikte. Saat 4'ten itibaren yenen yemeği akşam yemeği sayabiliriz. En geç 7'ye kadar. Yani ben 8'de de çok, yazları belki hani 8'e doğru uzanabilir ama peşine mutlaka bir egzersiz. Yani 8'de yemek yiyip sonra yatana kadar bir sedanter bir şekilde, yani hareketsiz bir halle geçirirsek o sıkıntılı. 7'den sonraya kayıyorsa mutlaka bir egzersiz olmalı ve 7'den sonraya kayan öğünlerin içerisinde karbonhidrat, bu unlaşan gıdalar bulunmamalı. Unlaşanlar dediğimiz neler? Mesela badem unu, mesela nohut unu. Bakın bunlar unlaşan gıdalar. Aslında bu sistemde hani dönüştüğü zaman glikoza dönüşenler, işte ozla bitenler diye de biz söyleriz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani daha çok belki protein alınabilir o saatte. Yani yediğimiz zaman hani yağ dönüşme ihtimali daha az olan, yani iyi yediğimiz şeyden kilo, tabii burada kilo mu almak istiyor kişi, kilo mu vermek istiyor, bu kısım da önemli. Yani kilo vermek istiyorsa mutlaka 6'dan sonraya bırakmamalı. Yani burada 3'ten 4'ten önce yemek yiyorsa, 4 diyelim üçerken, 4'ten önce yiyorsa ve 4'ten sonra bir daha hiç yemiyorsa bu kişi, burada işte hani dediğimiz olumsuz belirtileri yaşayabilir kilo verirken. Yani kilo vermiş ama hani gençleşmesini beklersin ama bir yaşlanmış gibi sanki bir hal oluyor insanın üzerinde. Ya da herkes şey der, biraz kilo al ya, sana hani daha iyi derler. Çünkü neden? Doğru bir şekilde zayıflamadı, sağlıklı bir şekilde olmadı. O yüzden akşam yemeği kıymetli.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan,

bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.